Milattan sonra 2. yüzyılın sonlarıyla 3. yüzyılın başları Antik Roma tarihinin en görkemli dönemini ve hemen ardından gelen o büyük çözülüşü temsil eder. Bu dönem imparatorluğun sınırlarının en geniş haline ulaştığı ve iç içe geçmiş muazzam bir krizin başladığı kritik bir eşik aslında.

Roma, yani Bizans İmparatorluğuysa Osmanlı İmparatorluğu'nun 1453 yılında İstanbul'un fethiyle yıkıldı. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizi milattan sonra 2. yüzyılın sonlarıyla 3. yüzyılın başlarındaki o görkemli Roma İmparatorluğu'nun başkentine doğru görsel bir yolculuğa çıkaracağız. Sinan Akkuş kurucu yönetmenliğinde Louis History yapay zekayla milattan sonra 200'de antik Roma'da bir günü canlandırdı ve ortaya bu görüntüler çıktı.

0: حبيبتي يا الجمال زينك انت يا سلام مرة واحدة شفتك حسيت انا بالغرام.
1: Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'da milyonlarca dinleyiciye ulaşarak son yılların en dikkat çeken sanatçıları arasında yer alan Distinct Türkiye'ye geliyor. No Ring Ring'de yakaladığı çıkışın ardından milyonlarca dinlenmeye ulaşan hit parçalara imza atan Distinct, 7 Ağustos'ta Maximum Unique açık hava sahnesinde müzikseverlere unutulmaz bir müzik akşamı yaşatacak.

David Garrett, 29 Ağustos akşamı Stage Pets organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Türkiye'de de güçlü bir hayran kitlesine sahip olan Garrett, büyük ilgi gören Millennium Senfoni Turnesi kapsamında en sevilen pop ve rock klasiklerini özgün yorumuyla sahneye taşıyacak.

0: Because until now, you never could.
1: Eski Türk filmleri restorasyon projesi kapsamında restore edilen, en eski Türk korku filmi olarak kabul edilen 1953 yapımı Dracula İstanbul'da ve Hakkari'de bir mevsim uluslararası festivallerde sinema severlerle buluşacak. Kuru Kahveci Mehmet Efendi ve Sinematek işbirliğiyle hayata geçirilen proje, Türk sinemasının önemli eserlerini yeni nesillere taşıyor. Restore edilen Dracula İstanbul'da 14 Ağustos'ta Madrid'deki Cinedore sinemasında, 22 Ekim'de Minneapolis'teki Trilon sinemasında ve Ekim ayında Film Restored Festivali'nde sinema severlerle buluşacak.
0: Also included are rare photos from the movie and a foreword by Kim Newman.
1: Küresel sinema endüstrisinin aktörlerinin İstanbul'da buluşmasını sağlayan, bu yıl 8.si düzenlenen 12 Punto 2026 sinema severlerle buluştu. Programda film gösterimlerinin yanında paneller, masterclasslar, söyleşiler ve özel gösterimler yer aldı. Etkinlik, 30 farklı ülkeden 60'a yakın yönetmen, yapımcı ve sinema profesyonelini bir araya getirdi. Filistin özel bölümünde 2026 yılı Oscar adayı Hint Rajab'ın Sesi filminin yapımcısı Nadim Çekru program kapsamında İstanbul'daydı. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına özel olarak açılan 15 Temmuz Kısa Film Proje Yarışması kategorisinde de filmleri izleyiciyle buluşturdu.

5. Arnika Art'ten sanat çalıştayı Türkiye ve farklı ülkelerden sanatçıları Edirne'de bir araya getirdi. Kurucusu ve danışma kurulu başkanı Senur Akın Biçer tarafından hayata geçirilen, küratörlüğünü sanatçı Fırat Neziroğlu'nun üstlendiği çalıştay, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Karaağaç yerleşkesinde gerçekleşti. Teması renkten dokuya, Edirne'den dünyaya olan çalıştaya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Çin, Japonya, Moğolistan, Kanada, Romanya ve Azerbaycan'dan 20 sanatçı katıldı. Resim, heykel, vitray, dijital sanat ve tekstil başta olmak üzere farklı disiplinlerdeki eserler Ekmekçizade Kervansarayı'nda sanatseverlerle buluştu. Edirne'nin ardından eserler İstanbul'da da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. İstanbul Havalimanı'nda yer alan 37.7 metre yüksekliğindeki iki parçalı hareketli heykelin üretim serüvenini anlatan fotoğraf sergisi Ağustos ayı sonuna kadar İGA Art Galeri'de sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı Hayri Karay'ın havalimanı için özel tasarladığı dev ölçekli kinetik heykelin yaratım sürecini konu alan fotoğraf sergisi heykelin geçtiği aşamaları belgeliyor. Sergide fotoğraflar, teknik çizimler ve görsel dokümanlar yer alıyor. Eser, çelik ve ışık arasındaki ilişkiyi özgün bir yorumla ele alıyor ve izleyicisinin bakış açısına göre anlamlar üretiyor. Akbank'ın desteğiyle Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan Yoko Ono İç Ses ve İç Yapı sergisini 27 Aralık tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz. Sergi, kariyerine 1950'lerin sonlarında New York'un avantgard sanat çevresinde başlayan Yoko Ono'nun 70 yılı aşan sanatsal üretiminden kapsamlı bir seçki sunuyor. 67 yapıtı bir araya getiren sergi, sanatçının kariyeri boyunca çalıştığı pek çok biçime ve kavramsal yapıtlardan performans, film, enstalasyon ve katılımcı işlere uzanıyor.

Uwe Dringenberg, Alman piyanist ve piyano öğretmeni. Onu meslektaşlarından ayıransa sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan Türk eserlerine piyanosuyla yaptığı yorum.

Almanya'nın Karlsruhe kentinde piyano eğitimi alan ve klasik müzik geleneğinden gelen piyanist, Türk ezgileriyle ilk temasının bir canlı yayın sırasında gerçekleştiğini söylüyor. İlk olarak Toygar Işıklı'nın Kara Sevda eserini çaldığını aktaran sanatçı, videonun kısa sürede 1 milyon izlenmeye ulaştığını ve bunun kendisi için büyük sürpriz olduğunu belirtiyor.

Avrupa müziğinin genellikle daha mesafeli ve çok sesli bir yapıya sahip olduğunu kaydeden sanatçı, Türk müziğinde çok fazla acı, özlem, gurur, sıcaklık ve içsel bir güç algılıyorum. Bu müzik doğrudan kalbe gidiyor, diyor.

Tucker, 1905 doğumlu bir balerin ve Hollywood aktristiydi. Özellikle 1930'lu ve 40'lı yıllarda Fred Astaire ve Ginger Rogers'lı müzikallerde başrollerde oynamış ve seyircinin beğenisini kazanmıştı. Peki, ünlü besteci George Gershwin'in 1927 yapımı Shall We Dance filminde Hunter için özel olarak senfonik orkestra eseri Hunter's Ballet'i bestelediğini biliyor muydunuz? Filmin bir sahnesinde Hunter, dönemin dikkatini çeken bale esneklik tekniğini sergiledi. Vücudunu kontrol etme yeteneği ve aşırı uzanışlar yapabilmesi filmin en unutulmaz sekanslarından biriydi. Gösteri klasik bale unsurlarını kontorsiyon hareketleriyle birleştiriyordu ki bu o dönemin sinema yapımlarında nadir görülüyordu. Sahneler hala 1930'ların dans ve sinemasının eşsiz bir örneği olarak yerini koruyor.

Efsanevi bilim kurgu üçlemesinin merakla beklenen final halkası Dune 3'ten ilk kapsamlı görüntüler Los Angeles'taki özel bir fan etkinliğinde kamuoyuyla paylaşıldı. Oscar adayı yönetmen Denis Villeneuve ve filmin başrol yıldızı Timothée Chalamet'in katıldığı etkinlikte izleyiciyle buluşan fragman büyük beğeni aldı. Üçüncü film, ikinci filmin bıraktığı noktadan tam 17 yıl sonrasını konu alıyor. Geleceği görme yeteneğiyle kutsanmış olan Paul, gücün yozlaştırıcı etkisiyle zihninin bulandığını fark ediyor ve çaresizce "Gelecek benimle bir şekilde konuşuyor ama önümde ne olduğunu göremiyorum." diyerek içine düştüğü çöküşün sinyallerini veriyor. Film 18 Aralık'ta vizyona girerek devasa efsaneye son noktayı koyacak. Because it's meant to destroy you. Strike at the core of Imperial power. You intend to kill Paul? Regime change. Idiot. You've just signed our death warrants. I found someone.

0: Jimmy. Drive Time.
1: Hollywood'da sinemanın yeni yıldızları film sektörünün çehresini sonsuza kadar değiştirdi.
2: Vizyona girdiği andan itibaren yoğun ilgiyle karşılanan Minyonlar ve Canavarlar gişenin yeni galibi oldu. Küresel çapta büyük bir hayran kitlesine sahip olan Çılgın Hırsız evreninin en yeni sinema macerası Minyonlar ve Canavarlar ülkemizde vizyona girdiği ilk hafta sonunda tam 74.483 seyirci tarafından tercih edildi. Eğlenceli yapım ilk 5 günlük toplam gösterim süresinde ise şimdiden 97.823 kişiyi sinema salonlarına çekerek güçlü bir başlangıca imza attı.
3: Tut! Hadi!
4: James, filmler konusunda çok yeteneklisin.
3: Eureka! Gloria, Alleluia! Like a movie! Un movie de Minions con monstruos!
5: Yaki, unigiri!
3: Kai fuku!
6: Onlar bana da soğata!
3: Evet, özgürüm! Tamam. Ben gene orkum oluyor, bakma ikavat düzenmez. Ama dostlarım bana kısaca gol eder. Filminiz için mükemmel canavarı tanıyorum. Hadi!
7: Ne bocam bu buyu? Kare!
8: Oh, you better hope that day never comes.
2: Aksiyon filmlerinin dünyaca ünlü yıldızı Dwayne Johnson, hayranlarını şaşırtacak dramatik bir role hazırlanıyor. Başarılı aktör Ben Affleck ve Matt Damon'ın ortak yapım şirketinden hayata geçirilecek olan Free Bird adlı aksiyon drama filminde hem başrolü hem de yapımcılığı üstlenecek. Yakın zamanda Altın Küre adaylığı kazanan Johnson, filmde Las Vegas'ta yaşayan ve tehlikeli şovlara imza atan bir motosiklet dublörünü canlandıracak. Karakter, kendisine koyulan demans teşhisini kardeşinden bile gizleyerek kariyerinin ve hayatının son büyük atlayışını gerçekleştirmek için her şeyini riske atacak.

0: Sinema dünyasının en karizmatik isimlerinden George Clooney 2026 Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırılacak. Oscar tarihinde en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu, yardımcı erkek oyuncu, özgün senaryo ve uyarlama senaryo olmak üzere 6 farklı kategoride adaylık elde etmeyi başaran dünya üzerindeki 3 kişiden biri olan Clooney, Venedik'in meşhur Lido Adası'nda gerçekleşecek törende ödülünü alacak.
1: Benim çocuklarım böyle düşünecek.
2: Çocukların sizi takdir etmesi önemli miydi?
1: Evet. Evet, önemliydi.
2: Seni takdir ettiklerini sanmıyorum Bob.

Tropik Cennet diyorlar. Bu cennet Nisan ve Ekim ayları arası tatil için ideal. Özellikle de balayı çiftleri için. Endonezya'ya bağlı olan Bali, egzotik doğasıyla kültürel keşfi bir araya getiren dengeli bir seyahat planı sunuyor. Ayrıca 2026 yılında uzak rotalar arasında öne çıkan seçenekler arasında da göze çarpıyor.

Peki Bali'ye gitmişken mutlaka nereleri görmelisiniz? Ubud'un piramit şeklindeki pirinç tarlaları size doğanın ve insan emeğinin mükemmel uyumunu yansıtan, etkisinden çıkamayacağınız manzaralar sunacak. Burası Bali'nin UNESCO tarafından korunan en ünlü tarım alanları arasında da yer alıyor.

kültürel ruhunu ve el sanatlarını keşfetmek isteyenler için mükemmel bir durak olan Ubud Sanat Pazarı'nda el yapımı hediyelik eşyalar, dokuma sepetler, bambu çantalar, geleneksel Bali tekstilleri, ahşap oymalar ve daha birçok özgün ürünle karşılaşabilirsiniz.

yaz tatilinizde biraz adrenalin veya doğayla iç içe deneyimler arıyorsanız Bali sizi hayal kırıklığına uğratmayacak. Özellikle su sporları konusunda Bali tam bir oyun alanı gibi. Yüksek uçurumlardan görülen turkuaz suları, büyüleyici gün batımları ve dünya çapındaki ünlü plajlarıyla Uluwatu'da doğa ve macera tutkunları için eşsiz bir destinasyon olmayı başarıyor. Aynı zamanda dünyanın en iyi sörf noktalarından biri olarak kabul edilen Uluwatu, sörfçüler ve deniz sevenler için harika seçenekler sunuyor. Dalış ve şnorkelle yüzme, Bali tatilinde mutlaka düşünmeniz gereken bir diğer yaz keyfi. Adanın etrafındaki mercan resifleri zengin bir deniz yaşamına ev sahipliği yapıyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık USS Liberty'nin bulunduğu Ahmet ve Tulamben bölgeleri dalgıçlar için unutulmaz deneyimler sunuyor. Burada dev kaplumbağalarla yüzebilir, rengarenk mercanlar arasından geçebilirsiniz. Son bir öneri daha. Çok erken saatlerde Mount Batur'a tırmanarak büyüleyici bir gün doğumu izleyebilirsiniz.

0: Nesin peki?
1: Vay ana, bu ne güzel kız böyle.
2: Yakışıklı çocuk, buralı değil herhalde.
1: Kekliği ürkütmemeli.
2: Anam bir duyarsa...
0: Al yazmalı, bir dakika.
2: Durursam bir daha kurtulamam.
0: Biraz süt versene bacım.
2: Sanki bebek de meme emecek, deli oğlan.
3: Sert ve anlamlı bakan gözlerinin ardında merhamet gizliydi. Onu tanıyanlar dünyanın en güzel gülen adamı diyordu. Sadece ikonik oyunculuğuyla değil, Kuzey'in getirdiği asiliğini dizginleyen, dertliyle hemdem olan karakteriyle de Türk sinema tarihinin zirvesinde ve de sevenlerinin yüreğinde ebediyen yer buldu.
0: Binecek, binecek.
2: Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun.

0: başardık arkadaşım.
1: Kadir İnanır 26 Haziran 2026 günü milyonları ağlattı. Bedeni bu dünyadan ayrıldı. Ancak şoför İlyas, Tatar Ramazan, Karadağlı Rıza ve birçok karakterle ölümsüzlüğünü bu fani aleme yazdırdı.
0: Ver o resmi bana. Bak aynaya. İyi bak. Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle al ağzına sevgiyi. Bu resme neren benziyor senin?
1: Karadeniz'in bereketli topraklarından Fatsa'da dünyaya gözlerini açar Kadir İnanır. Takvim yaprakları 15 Nisan 1949'u gösteriyordur. Ailenin 14. ve son çocuğudur. Yıllar sonra İnanır kendini anlatan belgeselinde yaşamını belirleyen en önemli sözün annesi Rukiye Hanım'ın cümlesi olduğunu söyleyecektir.
2: Seni de düşürmek için dedi. Bildiğim bütün metodları uyguladım oğlum, ölmedin dedi. Sen Kadir İnanır olacakmışsın dersen dedi.
1: Çocukluğu kalabalık ama birbirine sıkı sıkıya kenetli aile ortamında geçen İnanır'ı ailesi okuması için İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne yatılı gönderir. Ardından İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu'nu kazanır. Farklı aurasından etkilenen sınıf arkadaşlarının yönlendirmesiyle 1968'de dönemin ünlü ses dergisinin sinema artisti yarışmasına katılır. Rakipleri Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç gibi isimlerdir. Dereceye giremez. Aynı yıl bir arkadaşı Saklambaç Gazetesi'nin fotoroman artisti yarışmasına gizlice Kadir İnanır'ın fotoğrafını gönderir. O yarışmada birinci olur ve 19 yaşında Kadir İnanır efsanesi başlar.
3: Benim tenekemde deniz kızı var.
4: Bana benziyor. Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın?
1: Bir süre ünlü isimlerle fotoromanlarda oynar İnanır. Ardından ilk filmi 7 adım sonra gelir. Ama seyirci tarafından çok beğenilir. İlk kez başrolde oynadığı filmse 1970 tarihli Atıf Yılmaz'ın rejisör koltuğunda oturduğu Kara Gözlüm olur.
3: Güzeline su gülü yakışır.
1: İşte bu film Türk sinemasının en büyük aşk efsanesinin kıvılcımını atar. Yeşilçam'ın tartışmasız en unutulmaz ikilisi olarak kabul edilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır filmde bakışlarıyla konuşur, sessizlikleriyle hissettirir, yüreklerde iz bırakan bir sevdaya hayat verir. Kamera önündeki tarifsiz uyumları yıllar geçse de eskimeyen bir büyüye dönüşür ve onları Türk sinemasının ölümsüz romantik ikilisi yapar.
4: Yoksa öldü mü?
3: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
4: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
3: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim. Özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
1: Sert bakışları, tok sesi ve karizmatik duruşuyla yıldızı parlayan Kadir İnanır'ın mektepli jön olması da Yeşilçam'ın elbet dikkatini çeker. 1971'de Atıf Yılmaz ikiliyi yeniden buluşturur. Bu kez filmin adı Unutulan Kadındır.
3: Sizinle biraz konuşabilir miyim?
4: Her gördüğün kuşun eti yenir mi be? Asılacaksan başka otobüse çevir postanı. Bizimki depoya gider.
3: Affedersiniz, beni yanlış anladınız. Sizinle çok özel bir konuda görüşecektim.
4: Bedava gevezelik edecek vaktim yok benim.
3: Buyurun vaktinizin karşılığını.
1: Ardından dönemin popüler kadın aktristi Hülya Koçyiğit'le kamera karşısına geçer yakışıklı oyuncu. Memduh'un yönetmenliğindeki Üç Arkadaş filminde niyetçilik yapan Murat karakterine can verir.

0: yetmedi mi?
1: Gül, güzel kız sana.
0: Sus, çocuk gibi konuşma.
2: 1972 yılında seyircinin de isteğiyle Dönüş filminde görürüz İnanır Şoray ikilisini yeniden. Filmin yönetmeni ilk kez rejisör koltuğuna oturan Türkan Şoray'dır. Dönüş, unutulmaz müziği Seha Okuş'un söylediği Hasretinle Yandı Gönlümle kültleşir. Söz ve bestesi müzikolog Yalçın Ture'ye ait olan türkü, filmin duygusal atmosferiyle bütünleşerek Türk sineması

0: Senin klasikleri arasına girer.
1: Gülcan. Vakti saati mi yoksa?
2: Emrihan! Gülizar yetişin! Gülizar, Emrihan!
0: Tabii ki sadece romantik jön rollerinde görmeyiz Kadir İnanır'ı. Mesela 1973 yapımı Bitirim Kardeşler'de bir önceki jenerasyonun efsanesi Kartal Tibet'le başrolü paylaşır. Ve kurnaz, çapkın, işi üç kağıda vuran Uyanık Ali karakterine bürünür.
3: Her zaman uzak duracaksın onlardan. Şahsen bilakis tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Tamam mı aslan? Tamam mı? Cevap versene oğlum.

0: Siz hiç merak etmeyin, biz eşyalarımızı hemen taşırız.
1: Fakat bizim size verecek paramız yok ki.
0: Sizden para isteyen var mı? Kiminin parası, kiminin duası. Öyle değil mi abi? Abim başkalarına yardım etmeye bayılır. Tamam mı?
2: Güzel aktris Fatma Girik'le rol aldığı Ezo Gelin'se bugün Türk sinemasının kült dramlarından. İnanır, filmde Ali karakterini hayat vererek geleneksel törelerle aşkı arasında kalan bir Anadolu erkeğini başarıyla canlandırır.
3: Ay. Evet.
4: Uzaklara mı?
3: Uzaklara.
4: Ne suçum var? Neden yüzüme bile bakmazsın? O yiğit Ali'm, ne oldu bize böyle?
3: Gayrı bana yiğit deme. Erkeği yiğit eden sevdiği kadındır. Kadın elinden gitti mi, yiğitliği de beraber gider. Ben bu diyarlarda gayrı barınamam. Kimselerin yüzüne bakamam. Sen kal sağlıcakla.
4: Ali'm! Ben sensiz neylerim?
2: Zengin Alman kızı Maria ile Türk işçisi Murat'ın aşkını işleyen 1974 yapımı Almanyalı Yarim filminde ise Filiz Akın'la başroldedir karizmatik oyuncu. Film, romantik bir filmden öteye geçerek o dönemki gurbetçi işçilerin yaşadığı kültürel çatışmalara odaklanması anlamında da seyirci ve sinema otoritelerince beğenilir.
5: Sevginin ateşi sönünce bu gerçekler çıkar ortaya. Aramızdaki farkı düşün. Dinimiz, ırkımız, dilimiz, her şeyimiz aynı.
1: Sevginin dili dini birdir Murat. Tanrı sevenlerin tanrısıdır. Söyler misin bana, nen var senin? Neden üzgünsün?
2: Türk sinemasında doğal afet gerçeğini dramla harmanlayan ilk ve en önemli yapım depremde kamera karşısına yine Sultan'la geçer Kadir İnanır. Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği film Anadolu'da bir köyde geçen aşk hikayesini deprem felaketiyle birleştirerek toplumsal bilinci yansıtan öncü bir film olur.
1: Düğünüme kalmayacak mısın?
6: Çok bile kaldım buralarda. Ah İstanbul, benim cilveli yarim. Hadi hoşça kal gelin hanım.
2: Aynı yıl yine Yeşilçam'ın unutulmaz başyapıtlarından olacak Devlerin Aşkı'nda Türkan Şoray ve Kadir İnanır ikonik uyumlarını devam ettirir. Filmde İnanır'ın canlandırdığı Tarık karakterinin burada gururlu, tutkulu ve ödün vermeyen yapısı aktörün Türk sinemasındaki maço ama derin aşık arketipinin yani kadirizmin en başarılı örneklerinden kabul edilir. Filmin Cahit Berkay imzalı efsanevi müziği aşkın ve tutkunun ağırlığını derinden hissettirerek duygu yüklü sahnelerin sinematik etkisini zirveye taşır.
1: Attığın tokat bile aşkının sesiydi.
6: Senden sadece nefret ediyorum.
1: Nefret aşkını gizleyen bir maske Tarık, bir sığınak. Ama kurtuluş değil. Aşktan kaçılmaz çünkü.
2: Türk sinemasının feodalizmi, töreyi ve imkansız aşkı sorgulayan en ikonik yapımlarından biri olan 1977 yapımı Dila Hanım, bugün hala çok konuşulan filmlerden. Kadir İnanır'ın geleneksel kuralları olan ancak kalbinin sesini dinleyen ölümsüz Karadağlı Rıza karakterini canlandırdığı film, ayrıca aktörün zevkini

Tek oyunuyla da kolektif hafızamıza kazınır. Bu sahne, beyaz perdede Zeybek denildiğinde akla ilk gelen referans noktası olma özelliğini hala koruyor.

0: İzleyici onları hep yan yana görmek ister. Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın kelimelere ihtiyaç duymadan yalnızca gözleriyle konuştukları Selvi Boylum Al Yazmalım, Yeşilçam'ın kuşaklar boyunca hafızalardan silinmeyen en güçlü melodramlarından birine dönüşür. Cengiz Aytmatov'un romanından sinemaya uyarlanan Atıf Yılmaz'ın yönettiği Selvi Boylum Al Yazmalım'da İnanır İlyas, Şoray ise Asya karakterine hayat verir. Sevgi neydi? Sevgi emektir repliğiyle simgeleşen kült film, sadece bir aşk hikayesi değil, fedakarlığın, sadakatin ve gerçek sevginin ne olduğunu sorgulatan unutulmaz bir Yeşilçam klasiği olur. Yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen film, bugün izleyen herkesin kalbinde farklı bir iz bırakıyor. Türk melodramlarında sıkça rastlanan kavuşma klişesini yıkarak esere sanatsal bir derinlik kazandıran filmde Cemşit rolündeki Ahmet Mekin'i de unutmamak gerek.
1: Babacığım,

0: Asya'm, al yazmalım.
1: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.
2: Kadir İnanır'ın Perihan Savaş'la rol aldığı İki Kızgın Adam filmi ise işçi haklarını savunan ve fabrika sahibine karşı direnen emekçi yanlısı duruşuyla sinemamızdaki halk kahramanı tiplemesinin en çarpıcı örneklerinden biri kabul edilir.
3: Ne parası bu?
4: Ayak bastı parası.
3: Yardıma ihtiyacın varsa söyle, halledelim. Ama aracı istiyorsan kafanı kırarım senin.
5: Evet, aracı istiyorum ulan.

0: 2008'de Hülya Koçyiğit'te bir kez daha Yeşilçam komedisi Evlidir Ne Yapsa Yeridir için kamera karşısına geçer inanır. Film aynı apartmanda yaşayan Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem ve Şirin ile Ferhat isimli 3 evli çiftin ilişkilerini, evlilik çatışmalarını ve toplumsal cinsiyet rollerini mizahi bir dille ele alır.
1: Götüremezsin.
2: Ben mi götüremem?
1: Evet sen. Götüremezsin.
2: Götüreceğim dedim.
1: Götüremezsin dedim.
2: Götüreyim de. Gör.
0: Kadirizmin temelinin atıldığı en ikonik filmse kuşkusuz İstanbul 79'dur. Sert, racon kesen, maço karakter tiplemelerinin temellerinin atıldığı bu film Anadolu'dan büyük kente göçün getirdiği yozlaşmayı anlatır. Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği İstanbul 79 bugün 1970'lerin sonlarındaki ekonomik zorluklar, gecekondulaşma, işsizlik ve büyük şehrin cazibesine kapılarak yoldan çıkmaktadır gibi temalar üzerinden dönemin Türkiye'sine sert bir eleştiri sunan Türk sinemasının başyapıtlarından.
3: Borç vermiştin bana beni işten kovdukları gün.
4: İstemem.
3: Borcumu diyorum. Zorla alacaksın.
0: Kadir İnanır, 1980'lerde sosyal mesaj taşıyan, daha çok toplumsal olayları konu alan yapıtlarda yer almayı tercih eder. Bu filmlerden biri de 1984 yapımı Bir Yudum Sevgidir.
5: Çocuklar evde yalnız, ben gitsem diyorum.
6: İyi, götüreyim seni.
5: Sonunda oğlanın yuvasını yıkacak.
0: Fakir Baykurt'un romanından Şerif Gören tarafından sinemaya uyarlanan Yılanların Öcü, Kadir İnanır'ın kariyerinde bir dönüm noktası olur. Alışılageldik jön kalıplarını yıkarak yoksul köylü Karabayram'ı canlandıran İnanır'ın ezilen ancak boyun eğmeyen duruşu ona 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırır. Sinema otoritelerince o artık toplumsal gerçekçi sinemadaki yerini sağlamlaştırmıştır. Kadir İnanır'la özdeşleşen bir diğer karakterse Tatar Ramazan şüphesiz. İnanır, güçlü duruşu ve karizmasıyla bu karakteri adeta kendi ikinci kimliği haline getirir. Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırır. Ramazan'ın meydan okumayı temsil eden "Ben bu oyunu bozarım" sözü ise Türk popüler kültüründe haksızlığa karşı kullanılan en ünlü repliklerden biri olur.
7: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
8: Götürün, prangaya vurun bunu.
0: 2000'li yıllarsa usta aktörün kariyerindeki en önemli dönüşüm dönemi olur. Sinan Çetin'in yönettiği Komiser Shakespeare'de inanır, kendini sürekli yenileyebilen bir aktör olduğunu seyirciye kanıtlar.
9: Tiyatro mu lan burası? Başka oynanacak yer bulamadım.
0: 2000'li yıllarda televizyon dizilerine de yönelir Kadir İnanır. Marziye, nereye Derman diyorsun? Bey, Kumsaldaki İzler, Kırık Ayna, Bütün Çocuklarım, Azap Yolu, Kuzey Rüzgarı.
10: Olmadı. Bana inanmadılar. Gözü kara ve pis bir katil olduğunu düşündüler.
0: 2012 yapımı Elveda Katya ise Türk-Rus ortak yapımı bir film. Kadir İnanır'ın canlandırdığı Yunus karakteri toplumun ön yargılarını ve vicdanı işler.
9: Ha şimdi ben onu eve soksam anan kan kusar kan.
6: Abu Trabzon sokaklarında hacı aşağı, hacı yukarı diye bağ sevgi gösterenler ne der, hiç düşündün mü?
0: Türk sinemasında sert mizacı, asi duruşu ve aynı anda gözlerindeki derin şefkati armağanlayan ikonik oyunculuk tarzıyla efsaneleşen Kadir İnanır, toplam 182 sinema filminde ve 12 dizide rol alır. Son filmi ise 2019 yapımı Mardin'den Berlin'e göç eden Süryani bir ailenin dramını ve köklerini olan özlemini anlatan Kapı olur.
11: Ya bırak da yalanı seversen.
12: Sen benim olmayana el uzatırım mı sanırsın?
0: 2023 yılında 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel düzenlenen törende Kadir İnanır, Türk sinemasına ömür boyu kattığı unutulmaz değerler nedeniyle Türkan Şoray'la birlikte Sinemamızın Yüzü ödülüne layık görülür. Yıllar boyunca milyonların hafızasında iz bırakan iki efsane bu kez aynı sahnede el ele yürür. O an yalnızca iki büyük sanatçının ödül aldığı bir tören değil, Yeşilçam'ın en unutulmaz aşklarının, dostluklarının ve anılarının yeniden canlandığı tarihi bir buluşmaya dönüşür.
13: Değer kattığınız için, bizimle olduğunuz için.
0: 2021 yılında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan İnanır, sevenlerini derin bir endişeye sevk eder. Ancak kısa sürede yeniden sağlığına kavuşur. Sevenleri Mart 2024'te bir hüzünlü haber daha alır Kadir İnanır'dan. Bu kez İstanbul'daki evinde yine beynine pıhtı atması nedeniyle acil operasyona alınır usta aktör. Uzun süre fizik ve rehabilitasyon tedavisi gören İnanır, yüzlerce hayranını ağırlar bu süre zarfında. Tedavisini aksatmayan ve bir söyleşisinde sağlığı el verdikçe oyunculuğa devam edeceğini söyleyen İnanır, Clint Eastwood gibi 90 yaşındaki bir adam oynayacağım sinemada. Sağlığıma gün be gün kavuşuyorum. Bekleyin der.
14: Herkese şükranlar olsun ya.
0: Ne yazık ki öyle olmaz. Sevenleri onun yolunu gözlerken Yeşilçam'ın güzel adamı Mayıs 2026'da hastaneye kaldırılır. Doktorun teşhisi üzer herkesi. Şiddetli zatüre ve ileri evre akciğer kanseri. Tüm Türkiye yoğun bakımdan gelecek o iyi haberi beklerken 26 Haziran 2026 Cuma günü perde birden zifiri kararır. Milyonlar onu bu dünyadan uğurlarken onun sağlığında ölümüyle ilgili söylediği o cümleler kalır hafızalarda.
15: Benim gider, ben ölmem ki. Dünyanın güzel, ülkenin en güzel filmlerine imzalar atmışım. Canlı canlı oradan, televizyonlardan izleyeceksiniz.
0: Ve bir de milyonların dilinden hiç düşmeyen, kavuşamayan aşkı Türkan Şoray'ın yüreklere dokunan sözleri. Sen bir bakışa bin anlam sığdıran, en güzel gülen adam. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de al yazmalının kalbinde.
16: Durursam bir daha kurtulamam.
17: Ziyanı yok, gülüşü yeter bize.
16: Yüreğim kaydıysa günah mı?
17: Çamura saplansam yardıma gelir misin?
16: Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi.
17: Elimden tutuversem benimle gelir mi?
16: Seninim işte. Alıp götürsene beni.
17: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım. Elveda. Bitmemiş türküm benim.

Sandboarding, Türkçe mealiyle kum sörfü, yani kumda tozu dumana katma sporu. Adrenalin severlerin limitleri zorlama adına geliştirdiği bu ekstrem spor aslında yeni nesil sporlardan.

Kunsörfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alınarak

Snowboard'da benzer bir mantığa sahip kum sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda hareket etmeyi daha kolay hale getiriyor.

son olarak kum sörfü için en uygun noktaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori.

0: goodness.
1: You're not much older.
2: Hollywood ünlülerinin pek çoğu sinema akademisini bitirip oyuncu oldu. Çoğu şöhreti 20'li yaşlarda elde etti. Peki çocukken sektöre adım atan ünlü isimler hangileri, hatırlayalım mı? Sevgili izlenci izleyicileri, çocukken kamera karşısına geçen Hollywood'un aranan yüzlerini sizler için bir araya getirdik. ...2005'teki Brokeback Dağı filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalındaki Oscar aday gösterilen Hollywood'un yakışıklı aktörü Jack Gyllenhaal aslında çocukken şöhreti yakalayanlardan. Oyuncuyu 2001'de olağanüstü performans sergilediği Donnie Darko ile hatırlıyor olabilirsiniz. Ama Gyllenhaal'ın kariyeri 1991 yapımı City Slickers filminde babası Billy Crystal'ın işinden utandığı için arkadaşlarına babasının aslında bir denizaltı komutanı olduğunu söyleyen 10 yaşındaki muzip rolle başlıyor.
1: He works for WBLM Radio.
2: Bugün 48 yaşında olan Joaquin Phoenix'i hepimiz Gladiator filmindeki Commodus rolüyle anımsar. Bu rolle en iyi erkek yardımcı oyuncu dalında Oscar aday olan karizmatik aktörün kariyer yolculuğu ise 1986 yapımı Space Camp'te başlıyor. Phoenix uzay temalı filmde henüz 12 yaşında.
1: Okay, get down.
3: Wow. What is it? What's it do?
1: Anything you ask him to.
4: Sure moves slow.
5: Hey yo, Jinx, shake a leg.
1: Don't do that.
2: Rol aldığı Amerikan Pastası adlı komedi serisiyle tanınan Natasha Lyonne bugün ünlü bir dizi yıldızı. Oyunculuk serüveni ise 7 yaşında oynadığı Pee-wee's Playhouse dizisiyle başlamış güzel yıldızın.
6: In my frying pan.
7: So the bread doesn't stick to the pan.
1: Why?
2: Bir durum komedisi Hawaii Meteor Mother'daki Bernie karakteriyle ünlenen Neil Patrick Harris, Emmy ve Altın Küre adaylığı da olan son dönemin en başarılı starlarından. Harris'in oyunculuk geçmişi 1988 yapımı bir Whoopi Goldberg filmi Clarence Hart'a kadar uzanıyor. Üstelik bu performansta Altın Küre'ye de aday gösterilen Harris, televizyonda ve beyaz perdede boy göstermesinin yanı sıra çok iyi bir müzikal oyuncusu.
8: Who's that?
9: David, this is Clara. Clara's going to be living with us from now on.
10: Hello, David. Chamboy, you don't got to be afraid of me.
2: Yer aldığı filmler dünya genelinde 5,5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. 2015 ve 2016 yılları arasında dünyanın en çok maaş alan kadın oyuncusuydu. 2013 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Jennifer Lawrence'dan bahsediyoruz. Güzel aktrisin ilk oyunculuk deneyiminin 2007 yılından itibaren 3 sezon boyunca bir komedinin kızı Lauren Pearson'ı canlandırdığı The Bill and

0: filminde de görmeniz mümkün.
1: But he hasn't decided if he wants to stay with us yet.
2: Come on, North, you gotta stay.
3: Yeah, we really want you.
0: Oynadığı her role hakkını veren ünlü aktör Christian Bale de çocukken şöhreti tadanlardan. Henüz 13 yaşında küçük bir çocukken Steven Spielberg'ün yönetmenliğini üstlendiği bir filmde başrol oyuncusu olarak kim yer alabilir ki diye düşünüyorsanız 1987 yapımı Güneş İmparatorluğu filmindeki Christian Bale'i gözden kaçırmış olabilirsiniz.
4: Get everybody inside as quick as you can!
5: Get away from the building!
4: Oh my God!

ve Natalie Portman. Aslında biz onu en çok çocukken oynadığı karakterle hatırlıyoruz. Belki de en iyi oyunculuğuydu. Sevginin Gücü, Leon'da Fransız aktör Jean Reno ile oynadığı rol. 2011 yapımı Siyah Kuğu'daki rolüyle hem Oscar'ı hem de Altın Küre'yi kazanan güzel oyuncu, Leon'da oynadığında 13 yaşındaydı.

0: 2006 yapımı Halt Nelson'la 1943 yılından beri en iyi erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterilen, ilk Kanadalı oyuncu unvanını elinde tutan Hollywood'un yakışıklı aktörü Ryan Gosling, ilk oyunculuk deneyimini 1993 yılında The Mickey Mouse Club'da yaşamış.
1: You guys like escaping these terrorists who mistook you for secret agents.
0: Deadpool'un yıldızı Ryan Reynolds, Amerika'da 15 olarak da bilinen Kanada dizisi Hillside'deki Billy rolüyle ilk defa 14 yaşındayken izleyicilerle buluşmuş.
1: Well, pretty good, I guess.
2: Is that a new board?
1: My dad bought it for me.
0: Çeyrek asırdır sinema dünyasının içinde yer alan Reese Witherspoon, 1991'de yayınlanan The Man in the Moon filmiyle ilk defa kamera karşısına geçmiş. O günden bugüne ivme kaybetmeden devam ettiği kariyerine Walk the Line filmiyle kazandığı Oscar'ı da ekleyen Witherspoon, son olarak Wife filmiyle başarısını daha da perçinledi.
3: Must have been some breakup, huh?
4: Breakup is sort of a shorthand.

tehlikeli olsa da meraklısı çok olan bu sporu yapmak için sadece ilgi duymak yetmiyor. Uygun ve sertifikalı mağara dalış eğitmenlerinden eğitim almak şart. Zira karanlık ve bulanık sularda dalmak görüş açısını kimi durumlarda sıfırlıyor.

Dalış eğitimlerinde adaylar ilk yardım, kovuk dalışı ve bulanık suda hareket etme gibi konularda eğitimden geçiriliyor. Süreç boyunca uygulamalı eğitimler de alınıyor. Eğitimi başarıyla geçtikten sonra ise mağara dalışı sporu profesyonel olarak yapılabiliyor.

Mağara dalışında bazı kurallara uymak önemli. Örneğin dalış sırasında derinlik limitinin 42 metre olması, ip kullanımında 1/3 kuralına uyulması bazı kurallar arasında. Bu kurallara uyduğunuz takdirde başarılı bir dalış gerçekleştirebilirsiniz.

mağara dalışında en iyi yerlerden biri, dünyanın en derin mağaralarından olan Meksika Yucatan'da bulunuyor. Türkiye'de mağara dalışı için uygun birçok yer var. Antalya Suluin Mağarası, Kastamonu Küre Dağları Mağaraları, Antalya Altın Beşik Mağarası bu yerlerden başlıcaları.

çizimin tekniği kömürle yapılıyor. Karakalem tekniklerinde kullanılan kömür türleri asma ve sıkıştırılmış kömür olarak ayrılıyor. Asma kömürü genellikle yanmış söğüt ağacından yüzeye kolayca yayılıyor ve silinmesi çok kolay.

çizim yaptığınızda sıkıştırılmış kömürden daha hafif bir iz bırakıyor ve farklı yüzeylere kolayca bulaşıyor. Sıkıştırılmış kömür ise sakız benzeri bağlayıcı tarafından bir arada tutuluyor ve asma kömüründen daha koyu. Silmesi

Karakalem çizim teknikleri için tercih edilen en yaygın yüzeyler kömür kağıdı, pastel kağıtlar ya da sulu boya kağıtları. Aslına bakarsanız pürüzsüz olan her yüzey kabul görüyor. Türlü sanat görüşlerine rağmen karakalem realizm olgusunun en kalıcı tekniği. Ressamların değişken tarzları olmasına rağmen en belirgin üsluplar tarama, karalama, tonlama ve gölgelendirme.

uçsuz bucaksız mavi sularda yüzmek sizin vazgeçilmeziniz. Peki bunu bir tık öteye geçirmeye ne dersiniz? Mesela adrenalin ziyadesiyle yüksek wakeboard sporunu denemeye,

Wakeboard aslında bir tür su kayağı. Ancak klasik su kayağının aksine burada 2 adet kayak yerine 1 adet board, yani tahta bulunuyor. Su kayağı ile snowboard arası bir tekneden çekilirken motorun yarattığı dalgalara karşı koyduğunuz spor olan wakeboard eğitimi 5 deneme ve koy etrafında 2 tur yapılarak tamamlanıyor.

sporda ilk denemenizden sonra ilerlemek oldukça kolay. Çünkü kaydıkça özgüveniniz artıyor ve daha üst seviyelere ulaşabiliyorsunuz. Böylece kısa bir süre içinde usta bile oluyorsunuz. Quench your thirst when your luck is dried up.

last as long as it's able. Wakeboard'la özdeşleşen en iyi yer Akdeniz sahilleri olsa da Bodrum paha biçilmez destinasyon olarak karşımıza çıkıyor. I'm gonna reach down to rub the earth on my hands.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimdeydi, düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Yangın yerine çevirdin yeni müzik dünyasını.
1: Evet, öyle oldu biraz. Çok
0: senin
1: şükür.
0: Şarkı sözü, şarkı isimlerine bayılıyorum. Her geldiğimizde böyle çok akılda kalıcı şeyler ya.
1: Vallahi evet. Söz müzik yazan kişileri tebrik etmek ya, lazım.
0: Bence seçimi de önemli. Sen de ona göre cımbızlıyorsun içinden bence.
1: Evet, yani bir anda tabii bana bir sürü şarkı atıyor besteci. Ben de içinden seçiyorum. En sözlere çok dikkat ediyorum. Tabii platformları da takip ettiğim için insanlar neye tepki veriyor ya da ben mesela neye ilgi duyarım. Aslında öyle bir seçimim oluyor. Yani bence ben de mesela bunu da TikTok'a video çekerim gibi düşünüyorum. Ya da ne bileyim işte yürürken bunu dinlerim. Bu grubu bana çok güzel geldi falan diyorum. Öyle seçiyorum içinden.
0: Evet, aşıklarda geceleri yangın yerine dönüyor sonuçta kıpır kıpır. Bence çok evet. Güzel bir şarkı. Tam da yaz şarkısı güzel
1: evet,
0: oldu.
1: Evet, çok güzel gidiyor. Çok mutluyum. Çok çalıştık şarkı içinde.
0: Süper.
1: Şu an radyolarda da dijital platformlarda
2: her yerde
1: evet. Hep en üst sırada. Çok mutluyuz. Biz yeni şarkıları hazırladık bile. Onların çıkmasını bekliyoruz.
2: Bu arada bu hareketli bir şarkı ama böyle sözleri de hüzünlü, duygusal ve vurucu sözleri var.
1: Evet, öyle. İşte o sözleri dinletebilmek için orayı kullanıyoruz. Çünkü Çağrı bildiğim kadarıyla bir acı çekerek yazmış bu şarkıyı. Böyle de bir hani yaz olduğu için de herhalde yaz şarkısı yapmak istemiş. Bana da o şekilde ulaştırdı. Ve böyle bir sonuç oldu. Kerem yaptı düzenlemeyi.

0: şimdi de. Bir önceki şarkımda da yine beraber çalışmıştık onunla, Kaçsam Gitsem de. Şimdi üçüncü şarkımız geliyor.
1: Oo, hazır. Evet,
0: üçümüzün yine birlikte olan başka bir şarkısı daha geliyor. Çok şarkı hazır. Hangisini nereye çıkaracağımı bilmiyorum. Beni durduruyorlar. Çıkarma şarkı diye.
1: Ne zaman çıkacak yeni şarkı?
0: Valla bilmiyorum işte tarihini şu an. Yani belirsiz ama biz hazırız. Yangın yerinin durumuna göre aslında. Biraz şimdi radyolar çalıyor platformlarda üst sırada. O gelecek şarkı onu etkilesin istemiyorum. O biraz daha düşüşe geçtiğinde vermek istiyoruz şarkıya.
1: Hareketli mi yine?
0: Evet, benzer bir şarkı yine.
1: Çok yakıştı sana hareketli şarkılar.
0: Teşekkür ederim. Bazen şey yazıyorlar, arabesk bir şey paylaşınca. Yok Elif vazgeçtik, sen hareketli okuma, arabesk oku falan yazıyorlar. Dinleyicime böyle de çeşitli şeyler sunmayı da seviyorum.
2: Efeken, sana tekrar gelecek olursak, Cemo karakterini canlandırıyorsun.
3: Evet.
2: Ama burada çok önemli bir hikaye var. Bu senin sezon finalinde vuracağı adam özbaban çıktı. Ya o sana ne hissettirdi o anda? Ya da senaryo okuduğunda ne düşündün?
3: Ya şimdi şöyle bir şey güderek aslında çalıştım. Karakter geldiğinde bu bilgileri tabii ki tahmin ediyorum, biliyorum ama ben o anı kendim birazcık daha işin içinde gerçek kılabilmek için çok orayı, ben burayı nasıl oynarım değil de, çünkü orası çok uzun ve blok bir sahne. Oraya gittiğimde kurduğum şeyin üzerine dedim ki, ben oraya onun gözlerine bakıp oradan onu duyduğumda o silahla beraber acaba ne hissedeceğim? Çünkü orası daha başka bir ekmek çıkaracak o iş için. Birazcık öyle aslında, bazı yerler için daha rastgele gelişine vurmak diye bir tabir var oyunculukta. Bazen bir şey gelir, o dürtüye göre hareket edersin. Birazcık öyle yaptım ya. Tabii ki bir şeyleri kurdum. Ama orada aileni orada tanımak, kimin ne olduğunu orada duymak, o kafa karışıklığı falan çok acayip bir şeydi. Hatta ben oynadığım çoğu işten sonra karakteri orada bırakır giderim. Bunun son çekim gününden sonra bir 2-3 gün insanlara bakışlarımı şöyle kaçırdım. Yani kaldırıyorum, bakıyorum. Diyorum, ne yapıyorsun lan? Sakin ol. Hani onu tutmak için o kadar uğraştım ki, çünkü çok severek kabul ettim, çok severek oynadığım bir şey oldu. Çok çalıştırdım onu içimde, günlerce böyle. Çok kısa vaktim vardı çalışmak için de, ama onu tutup o yolunu çizdikten sonra, çalıştıktan sonra hep onunla devam ettim. Gerçekten dediğim gibi, kestikten sonra bırakır giderdim. Bunu bırakmak için bir 2-3 gün o sürekli geldi geri böyle içindeki şey. Çok güzeldi.
2: Yönetmenin tepkisi ne oldu? Bize geçti ekran karşısında. O mutlu mu hayat mı?
3: Ya şöyle oldu aslında. Ben sete gittim. Çok yoğun ağır sahnelerle başladık birazcık. Şöyle bir şey duymak beni çok mutlu etti. Bütün oyuncularla aynı anda etkileşime girdim ve kimseyi tanımıyorum. Onlar artık oturmuş, kalıplaşmış bir ekip. Kendi içlerinde bir dinamikleri oluşmuş. Yabancı birisi geliyor ve onların karşısında bir şeyler anlatıyor. Hocamız sağ olsun, ilk kayıttan sonra seni dedi çok tebrik ediyorum dedi. Çünkü dedi biz dedi uzun zamandır beraberiz. Hani buraya gelip dedi burada dedi bu işi hiç dedi sallanmadan, sanki uzun süredir burada çalışıyormuş gibi yaptığın için dedi ben teşekkür ederim.
2: Güzel, harika.
3: Bize dedi çok kolaylık sağladın dedim. Ben size teşekkür ederim. Çünkü herkes çok itinalı çalışıyor. Evet,
2: süper.
1: Çok gerçekçiydi bir de o sahne. Ben çok merak ediyorum orada neye odaklandın? Çünkü bir anda işte insanları vuracağım diye tehdit ediyorsun. Bir anda kulağına sesler geliyor. Sürekli bir gerçekleri itiraf ediyor ve sen orada ağlıyorsun. O kadar gerçekçiydi ki.
3: Ya birazcık şöyle bir şey aslında. Sahnenin dediğim gibi içindeki bazı şeyleri tabii ki planladım. Şurada şöyle yaparım, böyle yaparım ama kendi siz evde çalıştığınız şey, bir de ben mekanları da hiç bilmediğim için, yani normalde daha önce çalıştığım bir yer olsa köşelerini bilirim. Derim ki burada kalkarım, buraya giderim, bunu yaparım. Evleri de bilmiyorum. Sadece ben de bir önceki bölüme baktım. Dedim ki buralar böyle, demek ki ben buraya gidiyorum. Ondan sonra birazcık içgüdüsel hareket ettim yani. Karakteri kendim kurduğum şekliyle oradaki insanları daha, çünkü güç o karakterin elinde artık, kendimize olmadı. Doğan gelene kadar sahneye bir yere orayı taşımak için o kuvveti tutmak o adamın elinde. Ben de onu elimden geldiğince çok da suistimal etmeden herkese karşı kullanmaya çalıştım yani.
1: Kendimiz Aloğlu'yla oynamak nasıldı? Bayağı da oynadın çünkü o sahnede, sonra aracada binmediniz, devam ettiniz.
3: Ya ben Kenan abiyle daha önce hiç çalışmamıştım. Ama herkesin o söylediği şey gerçekten, gerçekten bir abi gibi aslında. Herkesin o bu işte çalışanlar da daha öncesinde söylendiği gibi kapsayıcı bir enerjiyle karşılaşıyorsunuz onu gördüğünüzde. Çünkü sonuç olarak yani yıllardır bu sektörde ve bir figür Kenan İmirzalıoğlu. Hem iletişimi çok güzel, hem de o araba sahnesi bizim ilk çektiğimiz sahneydi birlikte.

0: ne yapacağıma dair bir fikrim yok. Biraz bombalar, onlar bunlar, bir de onun öncesini çekmedik. Ne yaparım bilmiyorum. Çok güzel sohbet ettik, sağ olsun beni orada çok rahatlattı. O da aynı şekilde, o karşılıklı oyuncu güveni diye bir şey var. Zaten oyuncu oyuncuyu birazcık da gözünden tanıyor aslında. Oturduğunda, karşısına baktığında ne alabileceğini, ne verebileceğini biliyorsun. Bir tık konuşmadan aramızda geçen iletişimde neyin ne olduğu belli olmuştu sahneye oturduğumuzda. Çok da keyifli. Kendimize oyla çalışmak gerçekten güzel yani.
1: Harika.
0: Umarım uzun uzun oynamak nasip olur.
2: İnşallah. Elif, senin hayatın yangın yerine dönüyor mu peki? Özel hayatında. Kalbin mi, mantık mı senin için?
3: İkisi de ya. Biri tek olmuyor bende. Nasıl? Kalple gidiyorsam.
2: Ha, okey. İkisi de güzel, çok ikisi, güzel bir şey bu.
3: Evet, dengeliyorsan. Yani şöyle, oraya gitmek zorunda kalıyorum. Mesela kalple hareket ediyorsam bir yerde tıkanıyor. Çünkü mantık devreye giriyor. Görüyorum onu. Mantıkla gidiyorsam yok ya, burada hani aşk yok, sevgi yok, bir şey yok deyip o da orada duruyor. Durduruyor beni bir şey.
2: Helal olsun ya.
4: Duygularını kontrol edebiliyorsun yani.
3: Etmeye çalışıyorum diyeyim. Büyük konuşmayayım. Çünkü edemediğim yerlerde oluyor ama genelde dengeli bir insanımdır. Ortalarda yaşarım. Böyle çok uçlarda yaşamayı sevmem. Uç bir şeyin içine girdiysem istemeden de oradan yavaşça uzaklaşırım.
2: Vay, güzel. Çok aklı başında gidiyorsun. Zaten kariyerinde bence adım adım ilk geldiğinden mi? Yani yedi, kaç yıldır tanıyorum seni?
3: Ben sizin programınıza çok kez geldim ve kendimi hep çok anlattım burada. Evet. Nerelerden nerelere aslında.
2: Evet, evet.
3: Hep çalışarak oldu, üreterek oldu tabii.
2: Sağlam çalışıyorsun, takip ediyoruz. Çok güzel yönetiyorsun kariyerini.
3: Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. İyi bir ekiple çalışıyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum.
0: Ben demiştim, program uğurlu geliyor yani.
3: Evet.
4: Ya, ne güzel.
3: Doğru. Evet, burası evimiz gibi zaten.
2: Ne güzel.
3: Sinan Bey. Biz... Yani sizlerle çok... birlikte olmak çok keyifli.
2: Bunu duymak çok güzel bizim için de.
4: Biraz önce Yağmur da aynısını söylemişti.
2: Evet.
4: O da bizim uğur getirdiğimizi söyledi. Hmm. O yüzden çok mutlu oluyoruz biz de bunu duyunca.
2: Peki senin hayatında en fazla yeri olan ve söylediğinde seni çok başka yerlere götüren şarkın hangisi?
3: Çok zor bunu cevap vermek.
2: Ya da var mı?
3: Hepsi belli dönemlerde bana geliyor ya. O dönemde bana geçiyorsa o dönemki duygularımdır mesela. Ama en çok etkilendiğim, o hep o ana gidiyorum. Bir şarkı vardı almaya çalıştığım ve bir sıkıntı yaşadık bestecisiyle. Sonra verdi tabii şarkıyı ama söylemeyeceğim şarkının ismini. O süreçte de yedek bir şarkı arıyordum. Aşk başında bela geldi. Hmm. Evimin bahçesinde oturuyorum, defalarca kez dinledim. Yani 20 kez, 30 kez falan. Ya bu şarkıyı kesin okumalıyım dedim. Aldım ve güzel bir yere de gitti. Sahnelerimde de çok kişi eşlik ediyor, misafirlerim, dinleyicilerim. Ben de okurken başka duygulara gidiyorum.
2: Ne güzel.
4: Bu kadar konuştuk, dinlesek mi bu şarkıları?
2: Evet. Olur. Aynen. Önce yangın yerini bir dinleyelim, ardından da aşk başa bela mı?
3: Evet.
2: Harika. Gelsin.
4: Dinleyelim.

0: Biz Bize'den herkese merhaba.
1: Merhabalar efendim. Stüdyomuzda birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Çok tatlı hanımlarla beraberiz. Hoş evet. geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanginiz A yüzü, hanginiz B yüzünüz?
3: Onlar.
0: Evet, oyun adı A yüzü, B yüzü ama bunu evet. bayağı gençlere anlatmak lazım. Kaç kişi biliyordur A yüzünü, B yüzünü?
3: Evet, yaşımız ortaya çıkacak.
0: Maalesef. Çünkü oyunu yazarken çıkartmışsınız.
3: Maalesef. Evet. Biz kalemle yönetmen... kaset sarıyorduk.
0: Evet, aynen.
3: Maalesef.
0: Kalemle de geri sarıyorduk.
3: Evet, maalesef.
0: Evet, nasıl doğdu? Sizden başlayalım.
3: Biz Melis'le zaten monologlardan tanışıyoruz. Uzun bir geçmişimiz var oraya dayanan. Kısa oyun festivali için iki tane monolog yazmıştım ben. Sonrasında bunu nasıl uzun bir oyun haline getiririz diye düşündüm. İki monolog daha yazdım. İşte Türkiye'deki kadınların başına gelen ve böyle zaman zaman komik, zaman zaman acaba delirsek ne olur diye düşündükleri bir dört parttan oluşan bir kaset olsa dedim. Bu kasetlerin tek tek parçalar olarak dinlesek, A yüzünü dinlesek, sonra çevirsek, B yüzünü dinlesek nasıl olur acaba diye düşünerek yola çıktım. Böyle müzikli, şarkılı, türkülü bir oyun ortaya çıktı sonrasında da.
1: İsimlendiğin şarkılar oldu mu?
3: Yani 90'lardan hangimiz nasibini almadık? O yüzden tabii ki yani çok oldu ama tabii ki müziklerimizi yapan bestekarımız Melisa Şahin'le konuştuktan sonra daha böyle 90'lar sound'u ama pop bazlı, aynı zamanda da müzikale yakın bir şarkılar olsa, kasetteki böyle şarkılar olsa nasıl olur dedik ve aslında 90'lara da yakın ama tiyatrodan da uzaklaşmayan bir albüm ortaya çıktı. Dört parçalık.
0: Siz yönetiyorsunuz.
3: Evet.
0: Aynı zamanda yazdınız.
3: Evet.
0: Kaç kişi var sahnede?
3: Sahnede iki kişi var.
0: Ha, iki kişi var. Siz evet. hiç yoksunuz.
3: Ben yokum. Ben ışık odasına çıkıyorum. Ben rahatım. Müzikleri veriyorum ben.
1: Neden oynamayı düşünmedin bu oyunda?
3: Oynamayı düşündüm ama işin içindeyken yönetmek çok zor oluyor. Bir de bu oyunun ritmi biraz hızlı. Benim iç ritmim de biraz hızlı. Aynı hızda insanları bulmak tabii ki hem çok zor hem de... Aslında biraz kimseye emanet edemedim yazdığım şeyi. Biraz ben dışarıda kalayım ve arkadaşlarımın oynamasını izleyeyim. Ve keyifle dışarıdan bakayım dedim yani. Oyun başladıktan sonra stresi sadece onlar yaşasın.
1: Çok güzel.
3: Ben oyuncu olduğum için biraz o stresi biliyoruz maalesef o taraftan. Ve iyi ki biliyoruz. Ama bu tarafta oturup izlemek de başka bir stresmiş. Hiç hoş değil o da.
1: Nasıl bir stresmiş bir de buradan dinleyelim. Evet.
4: Ben stres yaşamıyorum. Şaka bir yana çok dünyanın en güzel kalp çarpıntısı diyebilirim ben de kendi adıma. Yani müthiş bir stres. Bu stresten ziyade hem anlık yaşalıyorsun bir yandan çünkü çok stres oluyorsun. Hem bir yandan da gençleşiyorsun. Biz A'sını B'sini bir çeviriyoruz. A'sı bende bir çeviriyoruz B'si onda. Bir çeviriyoruz A'sı Pınar'da. Bir çeviriyoruz A'sı bende. Zaten kadınlar aynı, hikayeler farklı. Yani A'sını B'sini çevir, şarkıcı aynı, sound aynı, şarkılar farklı. Ama aslında kaset aynı.
1: Aynı.
4: Diyelim dedik, biz de böyle.
1: Hareketli bir oyun.
4: Hareketli, evet. Koreografisi var, şarkısı var, aynı zamanda tabii ki kişilikleri var. Hareketli bir
0: şarkısı
4: dansı da var.
0: Şarkısı söylüyor musunuz?
4: Evet. Söylüyoruz, evet.
0: Canlı. Sesiniz de var yani.
4: Karakterlerin kendi şarkıları evet. var. Sesiniz de... Var.
1: Yani.
4: Oyunun enerjisiyle bir şekilde nasıl oluyorsa sesin güzelleşiyor.
1: Evet. Ya, gerçekten öyle. Yani ses kaydederken durdu.

0: olduğumuz yerde yani o kadar ortalama diyebiliriz. Ama sahnede öyle değil mi? Gerçekten evet, hocam öyle, söyleyin öyle, şimdi. Öyle. Sahnede o heyecanla, o ritimle oynadığımızda, şarkı söylediğimizde gerçekten bambaşka
1: hakikaten
0: bir şey oluyor.
1: O iç aksiyon ve o heyecan gerçekten doğru sesi çıkarttırıyor aslında.
0: Yansıyor. Evet,
2: evet. Peki teklif geldiğinde ne düşündünüz? İlk metni okuduğunuzda ne düşündünüz?
0: Evet şöyle yani Başak için çok tekrar olacak ama.
1: kafede karşılaştık.
0: Evet ya Başak'la ben çok uzun zamandan beri takip ediyorum. Oyunlarını izlerim. Çok çalışmak istediğim bir yönetmendi.
1: Ama biz okuldan da tanışıyoruz aslında. Yüksek lisanstan aynı zamanda.
0: Yani çok gerçekten sevdiğim bir yazardı. Biz böyle bir kafede karşılaştık. Sonrasında ya sen çalışıyorsun ama dedi bana. Yok dedim ben şu an çalışmıyorum. Hani bir yerde bir işim yok. Ya sana bir metin göndereceğim. Tamam dedim. Gönder. Yani birkaç gün geçti. Bir yapımcı arıyorum falan gibi konu geçti. 3 gün sonra metin geldi. Ben inanamadım. Çünkü böyle konuşulur havada kalır. Çünkü yapımcı bulmak, onu bulmak yani zaman alır. Ama Başak gönderdi. Ben tabii çok mutlu oldum. Çünkü zaten tarzını biliyorum. O yüzden oynamak çok istedim. Hatta istediğimi de hani şöyle bir şey oldu. Pınar oynuyorsun değil mi? O kadar dememişim ki yani tamam hani oldu ben zaten oynuyorum o kazla.
1: Cevap vermemişim.
0: Cevap vermemişim yani zaten tamam ben oynuyorum.
1: Ben ikinci kez aradım yani. Ya bir şey demedin evet mi? Evet ya tabii ki evet.
0: Yani öyle çok benim için çok keyifli. Yani süreç de çok keyifli. Melis'le çalışmak da çok keyifli. Çünkü anlatılan gibi yani orada tam bir partnerlik gerekiyor. Devamlı hani orada bir başrol yok. İkimiz de aynı anda eşit rollerde tak tak tak tak bir ritim içinde ve yüksek bir ritimde derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden çok keyifli. Heyecan konusu ben de katılıyorum. Yani yapamayacağım herhalde diyorum son dakikaya kadar. Ama o klasik konu çıktığın anda her şey duruyor. Evet. Yeni bir kapı açılıyor ve işte diyorum işte bu yüzden yapıyoruz bu işi. Keyifli, çok keyifli.
3: Melisa başından beri projenin içinde miydin?
4: Ben ilk başka bir seri için yazılan ilk kısa versiyonunda bulunmuştum. Daha sonra benim başka işlerim neticesinde tam olarak içinde olamadım ama sonradan dahil oldum. A'sı benim yani. Ya da B'si benim.
0: Zaten değişecek kısa.
4: Bir tarafı benim.
3: İkişer kadını canlandırıyorsunuz galiba
4: evet,
3: değil mi? 4 karakter var o zaman sahnede.
4: Evet. Evet.
3: Birazcık bahsedelim mi?
2: Evet.
4: Bahsedelim.
2: Spoiler olmayacak şekilde.
4: Spoiler olmayacak şekilde. Neresinden bahsedelim? Yani aslında farklı meslek gruplarından 4 farklı kadın görüyoruz. İşte oto tamircisi var, televizyon sunucusu var. Spor programı sunucusu var. Hamburgerci var.
1: Bir de arabayı servis hamburgerci şeyinde çalışan. Servisinde çalışan.
4: Bir de aslında okumuş bir işsiz var değil evet, mi?
1: Sevgilisini basmaya giden bir
4: evet, aşık var, aşık var. Bir de aşık var. 4 farklı mağdur karakter. Evet, aşık mağdur.
2: Ne kadar sürüyor?
4: Yaklaşık 60 dakika diyebiliriz.
3: Tek perde.
4: Tek perde evet.
2: Yoksa kaç oyun oldu?
1: Biz daha yeni başladık aslında.
4: Yeni evet.
2: Öyle
4: evet
2: mi? Nasıl tepkiler?
1: Valla tepkiler güzel. Daha çıkanlar genelde mutlu çıkıyor. Hı-hı. Bizim için de önemli olan o.
2: Nerede yani, oyun?
1: Oyun farklı sahnelerde oynuyoruz İstanbul'da. Bir de bizim dekorumuz çok minimal. Her yerde oynayabiliriz. Burada bile oynayabiliriz oyunu.
0: Keşke valizimize gelseydik.
1: Evet, evet, bir tane puf gerekti sadece.
2: Yazın devam mı? Eylül'de mi başlayacak tekrar?
1: Yazın bir ara verdik. Evet. Bir iki aylık. Sonrasında belki yüzleri de değiştireceğiz Hı-hı zaten. Şimdi A yüzünü oynayan oyuncumuz belki B yüzünü oynayarak başlayacak. Öyle Hı-hı kendi için de bir dönüşüm evet, yapabiliriz gibi düşünüyoruz.
2: Yüzleri değiştirecek deyince ben direkt nasıl bu kadar rahat söylüyorum. Ben üstüne gönderiyorum yeni iptal ya.
1: Oynar mısın mesela?
2: Ben oynamayayım istiyorsanız burası mı diyebilirim.
3: A yüzünün B yüzünden farkı ne?
4: Yani aslında bir farkı yok. Nasıl kasetlerde de yok. Sadece karakter farkı var aslında. Sonuç farkı var ama kadınlar aynı. Hı hı. Sonuçlar aynı.
0: Sorunlar aynı.
4: Sorunlar aynı.
3: Kadınlar hep ortak noktada ya da ortak sorunda, ortak paydada buluşuyor mu oyunda?
0: Aslında buluşuyor. Dertleri o anlamda yani o ama şöyle de bir fark var. Bizim oyun hani ezilen kadın, işte neler çektiği gibi bir yerden değil. Evet biz bunları yaşıyoruz kadınlar olarak. Evet bu sorunlarla karşılaşıyoruz ama Başak'ın da önceden söylediği gibi ben programın başında şarkılı türkülü. Yani bunları bizim aslında eylemimiz bunlara karşı gülerek, şarkımızı söyleyerek yani bu baskıya böyle karşılık veriyoruz, böyle mücadele veriyoruz. Zaten metni sevdiğim yanı da buydu. Ah işte kadınlar neler yaşıyor, vah vahlar değil yani. Ne yapabiliyoruz? Mücadele nasıl devam edebiliyoruz? Yani gülmek bulaşıcı bir eylem. Seyirci de o yüzden mutlu çıkıyor. Çünkü yani artık mutlu olmaya ihtiyacımız var bence. Gülmeye ihtiyacımız var.
2: Feminist bir oyun mu?

0: Diyebiliriz galiba.
1: Diyebiliriz.
2: Konuşmalardan direkt.
0: Evet. Yani bu, dediğin gibi bulunduğumuz durumdan mutsuz olduğumuz halde nasıl gülerek çıkabiliriz ya da gerçekten mutsuz olduğumuzu nasıl söyleyerek çıkabiliriz aradığı için feminist bir oyun diyebiliriz, evet.
2: Tepki almaktan çekiniz yani, çünkü sanki bir yandan da şöyle de algılanabilir mi? Basite indirgeniyor yaşananlar.
0: Kesinlikle algılanabilir. Birkaç böyle yorumda oldu, oldu tabii mu? Ki. Ama işte komedinin böyle tatlı ve zaman zaman böyle de kullanılabilir bir tarafı var. Anlattığınız şeyi çok fazla güldürerek anlattığınızda hafifmiş gibi geliyor. Hı hı. Ama işin güzel tarafı, çıktıktan sonra insanların çok eğlendik, çok güldük ama ya aslında bu benim başıma gelmişti, şurada şöyle bir şey olmuştu demeleri sanırım. Dolayısıyla o tabii ki oyuna gelip beğenmeyen de olabilir. Tabii. Keyifli çıktığı halde ya biraz hafif geldi diyen de olabilir ama.
2: Bak, o boyunu erkek yazmış olsaydı linç edilmişti şu an.
0: Olabilir.
3: ya da çok takdir görmüştü.
0: Ya da, evet,
2: o da olabilir. O da olabilir, evet.
3: İki uç, evet, olurdu.
4: Erkek izleyiciniz çok mu peki?
0: Valla eşit çoktu belki de ve onlar da çok eğlendiler. Yani hiç bu tarafını düşünmedik diyorlar. Mesela, hı-hı, futbol yorumcu sunucusu bir kadının bir delirme anı var. Tatlı bir delirme anı. şarkısını söyleyerek yine. Hep şey diyorlar, yani hiç bunu böyle düşünmemiştik aslında. Evet, işte futbolla kadının, tiyatroyla futbolun çok fazla bir bağı yok gibi son dönemlerdeki oyunlarda. O yüzden erkek seyirci de onu yakalıyor sanırım. Hı. Bunu burada görmek ve böyle bir yerden duymak güzel geldi. Yorumlarını alıyoruz.
2: Ne güzel.
4: Bu meslek gruplarını seçmende özel bir neden var mı?
0: Futbolu seçmemde Beşiktaşlı olduğum için maalesef ki. O yüzden evet var. Çok ilgilendiğim bir spor dalı olduğu için. Diğerleri de aslında bizim gibi, ben bizi de hep arabaya servislik çalışan bir kadın ya da adama da benzetiyorum. Biz bir o pizza getiriyor, hamburger getiriyor. Biz de bir oyun getiriyoruz aslında. Dolayısıyla aslında çok özellikle seçmedim. Sadece tamirciyi özellikle seçtim. Çünkü o çok erkek dünyasındaki bir kadın olduğu için. Hı hı. Onun bu dünyada baş etmeye çalıştığı şeyleri aktarmayı, evet, onu tercih ettim ama, hı hı, diğer ikisi öyle değildi.
4: İyi bir gözlemci misin?
3: Evet, öyle
0: ben söyleyeyim.
3: Biz yerini,
0: evet,
3: söyleyelim. Evet. Evet. İyi bir gözlemci. Çok iyi. Çünkü çok detay, yani oyundaki detaylar iyi bir gözlem, iyi bir yaşanmışlık gerektiriyor gerçekten. Çünkü o kadınların, bütün o kadınların çıldırma eşiklerini biz aslında canlandırıyoruz, yaşıyoruz oyunda. Evet. O çıldırma eşikleri de iyi gözlemler gerektiriyor. Ve hani komedi, bizim oyun komedi gibi de anlaşılmasın hocam, burada bir şey söyleyeceğim. Hani aslında ironisi olan bir oyun. O yüzden gücünü oradan alıyor. Yoksa hani komik
0: diyelim. Evet.
3: Evet, yani komik deyip hani şey gibi hani algılanabilir diye dedim yani. Yoksa o detaylar kıymetli.
2: O zaman 60 dakikada yaşanmışlıkların bir hikayesi o zaman. Yani daha, evet, doğrusu siz yaşamasanız da gözlemlerin bir hikayesi. Tabii, yani, evet, karşı taraf birileri yaşamış bunları, siz bunları yani gözlemlemişsiniz.
0: Evet, evet. Biz de öyle bir yumruğu vurup kaçıyoruz. Böyle gösterip kaçıyoruz.
4: Birileri,
0: güzel.
4: Yani bir, bunu yaşamamış bile olsa birileri elbet bir yerinden yaşamış oluyor. Yani onu yaşamamış oluyor, başka bir şey oluyor. Yani muhakkak kendisinden özdeşlik bulabileceği bir hikaye tarzı var oyunun içinde.
2: Evet.
4: Herkesin farklı iki yüzü var mı? Her insanın
3: farklı iki yüzü.
0: Bana
3: geldi.
0: Kendisi aynı zamanda resim de çiziyor, bir ressam.
3: Evet. Ressam demeyelim, benim çizer de diyelim hocam. Ya bence iki yüzü var tabii ki. Yani farklı değildir belki ama hani evde olduğumuz halimizle toplumdaki en klişe haliyle bunu söyleyebilirim. Farklı bir forma giriyoruz ister istemez ya da sahneye çıktığımızda. Ama bu tabii farklı kişilikler değil. Farklı özellikler ekleniyor diyebilirim yani. Çünkü farklı kişilikler bence biraz bana aykırı geliyor. İnsan özünde neyse o, sahneye çıktığında da aslında o özü taşıyorsun. Sadece karakterler ekleniyor. Farklı kişilikler yok aslında ya. Şimdi düşününce farklı özellikler var hayatımızda gibi. Ben böyle düşünüyorum.
4: Sahneye çıkınca kendinize yüzleştiniz mi peki? Ben de bunu yaşadım.
3: Tabii ki.
4: Bu bana da oldu dediğiniz şeyler oldu mu?
5: Tabii. Yani pek çok açıdan, sadece kadın olarak başıma gelen boyutunun dışında onu yapma bunu yap diye ya da onu yapma bunu yap. Yani o kadar dayatılmış şeyler var ki hayatımda, yürüdüğüm basamaklarda, tırmandığım basamaklarda, her basamakta ayrı bir dayatma var aslında. İşte oyuncu olması var, başka bir meslek, bir altın bileziğin olsun var.

0: Yani hayat boyunca hep bir şeyler var. O yok, başkası var. Yani aslında hepsi çok birbiriyle özdeş şeyler olduğu için. Evet, bunu ben de yaşamıştım. Bunu ben de hissetmiştim. Aynı şeyi ben de hissetmiştim. Ben zaten hepimiz terk edilmedik bir yaşam. Hayatımızın evet. bir aşamasında bir aşk evet. acısı yaşamışsınızdır.
1: Hayır.
0: Ben kameraya bakmak istedim falan diye. Şaka bir yana, hakikaten yani hepimizin bir aşk hikayesi var hayatının bir yerinde. Dolayısıyla
1: sevgili evet. basma hikayesi de var.
0: Evet. Yüzleşiyorsun
2: ama
0: bir şekilde.
2: Ama o genel anlamda erkeklerin de başına gelen, oyuncu olmak isterken ailenin oyuncu olma açık kalırsın, o erkekte de var. Tabii. İkincisi altın bilezik erkekte de var. Evet, sadece kadınlara özgü bir şey
0: değil. Bir altın bileziğin olsun. Şey. Tabii o zaten hiç kişiye özel ve cinsiyete Aynen. özel bir şey hiç değil Kesinlikle. Yani. O yüzden zaten.
2: Ülkemizin bir şeyi, anne babalarda bir.
0: Evet
2: şey.
0: Evet.
1: Oyuncuyum be, peki başka yani hobiye çok
0: evet.
1: özel.
0: Evet.
2: Aynen öyle.
0: Olsun.
2: Tiyatrocu mu bir de açık kalırsın.
1: Evet. O hala bize, bana bu yaşımda da hala ay gibi şeyler oluyor.
0: Ya da böyle takside böyle dikizden tanıyamadım abla filan gibi.
3: Ya.
2: Hangi dizide oynuyor?
0: Hangi dizi? Evet. Tiyatro bizim. Ha.
4: Başından geçen olaylar var mı bu oyunda?
1: Oyunda başımdan geçen olaylar. Bir tane oyunumuzda mikrofon çalışmadığı için sahneye pil aktarımımız olmuştu. mikrofon pili. Öyle bir anımı anlatabilirim. oyunun esnasında stüdyo sahnesi de olduğu için oyunun içerisinde stüdyoya girenler çıkanlar çok yani hani abes durmayacağı için seyirci kanadında bir küçük girip pil verip kaçmışlığım var. Seyirciler de hiç anlamadı ne olduğunu, stüdyo olduğu için. Aa, ne güzel bir şeydi.
3: Detay.
1: evet. Ama orada değiştirdik sonra onu oyundan sonra diye. Atladığımız bir şey var yani, evet.
2: Oyunun adı neden A100'ü B100'ü?
1: Kaset, o 90'lı biraz nostaljik olması için, kaset fikrini hatırlatması için, bir de aslında hem yok gibi hem var gibi bizim de A100'ümüz, B100'ümüz. Hı. Biraz böyle işte verdiğimiz tepkilerle, maruz kaldığımız şeylerle, yaş aldıkça belki biraz daha hayatı daha yumuşak görmemiz, daha yaşamaktan keyif almamızla alakalı. O yüzden hani A100'ü olmazsa B100'ünü çevirmek için. Hı. O yüzden A100'ü, B100'ü.
2: Güzel düşünmüş aslında.
1: Çevir A'yı, çevir B'yi. Şarkımız da öyle.
0: Evet, her kasette sevdiğim bir şarkı oluyor bir de.
1: Kesinlikle. Bir tane şarkı oluyor.
0: Bir favori şarkın olur. Hepsini seversin ama bir favorin olur.
2: Bir A1 onun için uğraşırlar da
0: evet. O şarkı için oraya alır, başa alır, öyle bırakırdım ben mesela. Bastım da direkt orası çalsın diye.
1: Evet. Çünkü tekrar çıkarıp sarmak çok... Şu an çok keyifliymiş. O zaman ne kadar zor. Tabii liseliyiz böyle Allah'ım sarsar falan diye. Çok tatlı zamanlarmış yani gerçekten. Evet.
3: Naif zamanlar.
4: İzleyiciyi eskilere de götürecek bu oyun. Yani buradan bakınca sadece o sorunlar, yaşanmışlıklar değil de belki 90'lı yıllara, 80'li yıllara da götürecek.
1: Evet, olabilir. Bir de şeydi, biz çok fazla dekor olmamasını biz tercih ettik tabii ki, bu minimal dekoru, ama eski oyunları da anımsatan bir şey var. Sadece bir oyun alanını çiziyoruz. Aynen böyle bir çerçeve var. İki tane pufumuz var ve meddah yerine koyduğumuz yeni anlatıcılarımız var. Aslında çok eski Türkiye tiyatrosunun meddahlarının hikayesini anlatıyoruz. Dolayısıyla aslında aynı zamanda çok da nostaljik bir şey. Kasetle de örtüşünce onu anlayan bir seyirci için de ne kadar keyifli. Biz burada hani bu hikayeleri anlatan iki tane kadını izliyoruz. Hem de 90'lar formunda izliyoruz gibi çıkarlarsa ne ala bizim için.
4: Oyun. Kadınlar hep böyle idare etme üzerine kurgulanmış gibi mi?
3: Bizim oyunumuz üzerinde mi?
4: Genel olarak.
3: Ne yazık ki bu bir gerçek. Yani böyle bir şey özellik atanmış gibi kadınlara. Ama tabii öyle olmaması gerekiyor. Sonuçta hayat müşterek diyoruz. Hani tabii herkesin bir hayatta görevi var ama kadının da görevleri şudur ya da erkeğin görevleri budur. Yani şunu da altını çizmek isterim ya. Kadınla yaşananlar, evet erkeğin de yaşadıkları var ve maruz kaldığı şeyler var. Bu arada bir kadın ayrımcılığı aslında çok yapmıyoruz. Ama biz iki kadın oynadığımız için baktığınızda evet. yani bir insan hikayesi bu. Günün sonunda yani insanın yaşadığı başına gelenler üzerinde yaşadığı bir şey. Ama maalesef bizim Türkiye'mizde kadına yüklenen olumsuz özellikler var. Yani şu an haberlerde hala sıkça duyduğumuz kötü haberler, şiddet içerikli haberler. Eğer bunlara maruz kalıyorsak ve hala bunlar oluyorsa demek ki bunlar bir şeylerin ters gittiğini yüzünden bunlar oluyor. Dedirtiyor hala 2026 Türkiye'sinde.
2: Ya o dünya

0: Her yerinde yapılıyor.
1: Evet.
0: Türkiye'de de olabilir ama dünyanın her yerinde de şu anda inanılmaz. Yani mesela Fransa'daki
1: şiddet,
0: kadın cinayetleri Türkiye'den daha fazla yani.
1: Şiddet olayı.
0: Yani o maalesef olmaması gereken bir şey.
2: Evet,
0: ama
2: evet.
0: Ben Merve'nin mesela iki tane soru üst üste hazırlamış. Hep idare etme üzerine mi kurgulanmış gibiyiz? Kadınlar neden hep anlayışı makul olmak zorunda? Ben bunun tek taraflı olduğunu düşünmüyorum yani. İdare etmek ve makul olmak iki taraf içinden bir tanesi inat ederse zaten o yürümez ki. Yani mutlaka erkek de idare ediyordur. Mutlaka erkek de bir yerde makul olmak zorundadır yani. Yoksa sonuna kadar gider yani.
2: Paylaşılmış. Evet. Yürümez. Evet, evet.
1: Paylaşılmış bir takım ödevler oluyor muhakkak o ikili ilişkilerde. Fakat ben gene de bunun yüzdeye vuracağımız boyutta nispeten kadın tarafının daha yüksek olduğunu
0: daha
1: düşünüyorum.
0: Daha çok idare ettiğini, evet. Daha çok makul.
2: Bu biraz daha hem çocuklarla işleşir olduğu için hem de ev düzeni bir takım artık daha müşterek tabii ki günümüzde ama.
1: Ya da genetiğine kodlar.
2: Genetiğine idare edelim sorun çıkmasın. Hayatımız huzurla devam yani. Etsin. Ne biraz daha fazla kafa yoruyoruz sanırım. Onunla alakalı olabilir.
0: Tamam, öyle olsun.
3: Melisa Pınar'la çalışmak nasıl?
2: Çok kötü. Biraz sıkıntılıyım. Size dertleşeceğim ya.
0: Tamam, o zaman hemen Başak'la çalışmak.
1: Şaka yapıyorum.
2: Ama olmadı bir saniye. Çok keyifli. Çok şimdi bir oyun çalışırken şey çok zor. Bir oyun çalışırken aynı iç ritmi yakalamak zor oluyor genelde. Ben çok şanslı bir yönetmenim ki aslında iç ritmimiz çok benzermiş. Biz Pınar'la daha önce tanışıyorduk tabii ki ama hiç çalışmamıştık. Melis'le ben daha çok çalıştım. Onu daha çok tanıyorum ama çalıştıkça iç ritimlerin yakın olmasının ne kadar kolay sonuç verdiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla hani o dilde kurduktan sonra ikisiyle o dili kurmak da çok kolaydı. Kendileri de alıp kendi dramaturjilerini yapabilen oyuncular zaten. Hani her şeyi söylemenize gerek kalmadan onlar kendi işlerini çok iyi yapıyorlar. Dolayısıyla çok şanslı ve nasıl diyeyim? Benim yükümü çok hafiflettiler. Beni çok rahat bir yere koydular. Onlar sayesinde kalp krizi riskim olmadan oyun izleyebiliyorum ve ışık odasında. Diyorum ki onlara artık verdim oyunu ve onların elinde. Ne olursa, çünkü tiyatronun öyle bir güzelliği var ya, çok ani bir şey de olabilir. Ne bileyim, ışıklar gidebilir. Pil işte mikrofonun pili bitebilir değiştirdiğimiz halde. İşte kayıp oyuncu düşebilir. Binlerce olasılık var.
1: Evet,
2: başımıza gelen çok fazla an var benim oyuncu olarak da. Dolayısıyla artık o noktadan sonra onların oyunu sırtlanması ve ne olacaksa onunla baş edeceklerini görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. O yüzden çalışmak çok keyifli onlarla.
1: Seninle de öyle hocam.
3: Sizinle de evet hocam.
2: Yazan biri olarak gerekiyor, evet.
3: Şimdi bir hayal dünyam var ve karşı tarafta onu görmek istiyorsun. Bu %100 oluyor mu?
2: Tabii ki %100 olmuyor ama sanırım benim ana işim aslında oyunculuk. Ben duymak istediğim şeyler olduğunda yazıyorum. Onun %80'ini bile görürseniz aslında bu sizin için bir tatmin demek oluyor aslında. Ama bazen de %100'ünü de görebilirsiniz tabii ki. Bu hemen 5. oyunda olmayabilir. Belki 5. yılda olabilir. Belki 50. oyunda olabilir ama tiyatronun böyle bir güzelliği de var. Gitgide kendisini geliştiren, metni geliştiren, genleştiren, özgürleştiren de bir iş olduğu için süreç içerisinde aslında söylediğiniz sözün ne kadar güzel bir noktaya geldiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında %80, %90 diyebilirim. Evet, oluyor.
0: Bu oyun başarılı olursa bu kasetin erkek versiyonunu yapmayı düşünüyorum.
2: Tabii ki düşünürüm. Niye olmasın?
1: Güzel.
2: Erkek kadın, erkek erkek. Tabii
0: erkek
2: ki neden
0: erkek.
2: Olmasın? Deneyebiliriz tabii ki. C yüzü, D yüzü. Ne olsun?
3: Başak zor bir yönetmen mi?
1: Yok değil.
2: Yok değil.
1: Yani sen başlamayacaksın. Şöyle hem zaten az önce gerçekten Başak'ın da söylediği gibi ortak bir ritme dahil oluyorsun aslında. Birbirinin hayaline ortak olduğun için birbirinin çerçevesinden bakmayı öğreniyorsun ve zaten gece gündüz beraber süre geçirmeye başlayınca aslında her şeyi ortak bir gözden görmeye başlıyorsun bir süre sonra. Dolayısıyla herkes birbirinin vizyonunu bir şekilde içinde paylaşmış oluyor. Ve ortaya çıkan iş de aslında üç kişinin ortak hayalinin bir yansıması oluyor. Dolayısıyla herkes birbirinden bir şey taşıyarak getiriyor. Ve herkes birbirinin hayalini yaşıyor aslında. Ve üç hayalin ortak, üç ya da dört yani bu başka sahne arkasında bir sürü görünmeyen insanlarla birlikte.
2: Evet.
1: Tüm bu kurulan hayallerin ortak bir yansımasını aslında sahneye taşıyoruz. Seyirci de kendi hafızasındaki illüzyonu sahneye taşıyor ve böyle bir oyun ortaya çıkıyor aslında. Dolayısıyla gerçi sorudan biraz sapmış oldum ama az önceki
2: zor bir yönetmen, evet zor.
1: Az önceki şeye de referans ederek diyeyim. Zor değil çünkü hayal paylaşmak güzel Başak'la aslında. O yüzden zor değil. Güzeldi cevabım bence.
2: Bence de.
4: Ben bir yanıtlamak istiyorum. Yani Başak'la zaten çok uzun zamandır çalışmak istiyordum. Bir hayal ediyorsunuz çalışmak nasıl olur? Gerçekten hayallerimin ötesinde oldu yani iyi anlamda. Çünkü Başak yani oyuncusunu yormayan, hani bazı yönetmen vardır olmayınca yani kırbaçlar vurur. Ya bu aslında öyle ama gerçekten üzer seni ve sen de gard alırsın ister istemez. Kendi korumak istersin. Başak asla öyle bir yönetmen değil. Yani oyunun en başta kendi oyuncusu ve oyunun çıkarı için her türlü düşündüğümüzde yani seni motive eden bir yerde. Ama doğruları da söyler, eksikleri de söyler. Ama bunu çok güzel kıvamında yapıyor. Yani seni kırmadan, dökmeden. Bu bence bu dönemde özellikle bizim sektörde çokça yapılmayan bir şey aslında. Daha hor görülüyor insanlar birbirlerine. Daha ego savaşları oluyor. Burada bunu yaşamamak çok güzeldi. Melis'le zaten yani hiç çalışmamıştım ama bildiğim bir oyuncu. Onunla da bu etki olunca tamam güzel yani iş yapmak çok daha keyifli oluyor. Kimse kimseye kulis yapmayınca, ego savaşına girmeyince
1: evet, evet.
4: Tamam işimizi yapalım ne kadar güzel yani. Tamam diyorsun ya.
0: Turne var mı?
2: Turne ihtimallerimiz mı? Var. Evet, evet.
0: Hedeflerinizde var yani.
2: Evet, tabii ki. Belki yurt dışı da olabilir. Çok taşınabilir bir oyunumuz olduğu için. Bir bavul. Bir iki oyuncumuz.
3: Çok güzel. Anlaşmazlık oluyor mu hiç? Orta yolu nasıl buluyorsunuz?
1: Vallahi benim şahsen yaşadığım bir anlaşmazlık olmadı. Ama orta yolda şimdi anlaşmazlıklar tiyatro içinde o kadar da su yüzünde yaşanmıyor galiba. Yani kimse de birbirini kırmaya teşne insanlar da olmadığımız için hiç öyle bir böyle mi yapsak, şöyle mi yapsak? Evet. Hani en büyük anlaşmazlık bile aslında çözüm evet. yolu sunularak yaşandığı için
2: Anlaşmazlık da zaten iletişim kurma çabası gibi geliyor hep bana. Dolayısıyla hani bir herkesin mutlu olduğu bir formül olabilir, olabiliyor yani.
4: Geçinmeye gönlü olduğu sürece yani bu 3 kişinin, 4 kişinin dediğin evet, gibi çözüm evet. odaklı olduğun sürece hani evet. kavga yürültü olmadan tabii ki anlaşmazlık olabilir ama ortak değil.
2: Evet, çünkü bizde aslında görünen bu, görünmeyen onlardan evet. da bahsetmek isterim izninizle. Müziklerimizi yapan, aynı zamanda dekor tasarımımızı yapan Melisa var. Oyun başlamadan önce metnin üzerinde aylarca çalışarak süründüğümüz dramaturg arkadaşımız var. O da askerde hatta şu an Eray, ona da selamlarımızı iletelim buradan. Işık tasarımımızı yapan Utku arkadaşımız var. Hareket tasarımımızı yapan Gökçe hocamız var. Yani bütün bu insanların tabii ki yani aynı fikirde olması zaten çok zor. Ama işin iyi olması için bir kavga oluyorsa eğer ve iletişim kurmak için bu bence çok kıymetli bir kavga ve illaki dediğin gibi tiyatro çözüm odaklı bir şey gerçekten. Orası çalışmıyor mu? Hemen bu oyunun burasını böyle yapalım. O metinde bir sayfa çalışmıyor mu? Atalım. Buna da hani hiçbir şeye çok fazla tutunmamak aslında işimize çok yarıyor. Ne yönetmenin dediğine çok fazla tutunmak, ne oyuncunun dediğine çok fazla tutunmak, işe tutunmak aslında işimize yarıyor. Dolayısıyla açmazlardan da evet, rahat çıkıyoruz çok aslında.
3: Sizlerin hayatını etki eden böyle çok sevdiğiniz albüm var mı? Böyle A yüzünü B yüzünü değiştirip çok eğlenerek bazen hüngür hüngür ağlayarak dinlediğiniz.
2: Var tabii ya.
1: Seni söylesem ki acaba.
2: Şimdi benim Şebnem Ferah'ın bütün albümleri evet. yani o ilk kadın albümü özellikle. Aynen. Bir de Candan Erçetin'i ben çok niyeyse hüzünlü olduğum zamanlarda hep sadece onu dinlerim. Elbette albümünü.
4: Evet o geldi.
2: Oyalama artı. Bir öncekini hatırlayamadım ismini ama. Melek miydi?
4: Melek gibi.
2: Nedense evet. Hep Candan Erçetin of, dinliyorum
1: meleği, üzüldüğü meleği ben de fellik fellik yani. Aramıştım.
2: Ve Tarkan tabii. O
4: vazgeçilmez.
2: İçinize işlemiş bir şey olduysa.
1: O kadar çok ki benim de yani Yonca Evcimik sonra evet, Deli Kızın ya, Türküsü evet. müydü o Sezen
2: evet,
1: Aksu?
2: Evet.
1: Yani her çok şarkısı hit. Sibel Alaş var. Bir evet. değil iki değil gerçekten Sibel Alaş.
4: Evet.
1: O dönem Jennifer Lopez.
4: Ya, gerçekten 90'lar.
1: Televizyona koşuşumu yani şu an hatırlıyorum, koridorda ayaklarım vura vura koşardım.
2: George Michael'ın evet. albümü Older, o da olabilir, evet.
4: Evet.
1: İnanılmaz şarkılar. Çok güzel, müzikalite çok güzel, her şey canlı, hiçbir şey elektronik değil, hiçbir şey tuşlu
2: evet,
1: değil.
2: Evet, AI yok filan.
1: Bütün enstrümanları canlı dinliyorsun.
2: Ototune yok, evet.
4: Evet ya.
1: Saymakla bitmez.
0: Resim

0: bana çok iyi geliyor. Yani resim benim için satmak ya da işte bir yerde sergi açmaktan öte beni dinlendiriyor, böyle terapi gibi.
1: Var gerçekten. Mı geçmişte bir şey?
0: Ya geçmişte küçük kurslar ve küçük deneyimler, kurslar var ama böyle bir hani okulu değilim o konuda. Ben de oyunculuk mezunuyum ama çok küçük yaştan beri çizerim. Hep elimde bir kalem olmuştur. Benim oradaki galiba şeyim renklerle oynamak. Yani o renklerle oynamak gerçekten hani sanat terapisi diyorlar ya, ben o zaman onunla haberim yoktu tabii ama o çok iyi geliyor.
1: Tarzınız
0: yani.
1: Ne?
0: Soyut çalışıyorum ben. Yani soyut, çok gerçekçi şeyler değil. Yani hep o hissettiğim şey üzerinden. Daha çok da doğaçlama, spatulayla daha çok hani doğaçlayarak. Öyle yani, başka bir yolculuk, o da başka bir yolculuk. Bir de şeyi öğrendim, çok uzattım ama yani şimdi biz sahneye çıktığımız hep birlikteyiz. Bu çok güzel bir şey. Ama orada tek başıma da bir üretim yapabiliyormuşum. Ya o da bazen bir sığınak oldu bana. Hani hiçbir şey yapamadığımda, iş gelmediğinde ya da bir sessizlik çöktüğünde, bizim işler çünkü inişi çıkışlı olduğu için, aa tamam ya, burada böyle bir sığınak var ve bana iyi geliyor. Böyle bir süreç.
1: Hepsini
0: ya.
1: Hepsini sattınız.
0: Ya o dönemde öyle bir
1: süper.
0: Şey
1: oldu. Süper. Güzel.
0: O dönemde öyle oldu. Sonra ara ara sergiler oldu. Karma sergiler oldu. Yine böyle satışlar oldu. Ama tabii onu da şey yapmanız gerekiyor. Bir zaman ayırmanız tabii. Yani o da bir iş. Eğer öyle bakıyorsanız. Ben çok iş olarak bakmadım galiba. Hep daha çok beni iyi geliyor bana dediğim bir şey. Öyle keyifli.
1: Var mı sergi hedefi?
0: Yani şu an bir düşünüyorum. Hatta bir çalışmalarım var. Ama sergi için de yani nasıl söyleyeyim?
1: Eksik mi?
0: Bence zamanı var. Karma tamam. Sergilerim oldu ama kişisel sergi başka bir şey. Ya o konuda ben şeyim böyle. Herkes bir yerde haddini bilsin. Yavaş yavaş, sakin sakin, sindire sindire. Ben biraz öyle düşünüyorum.
2: Şu anda vakit bulabiliyor musun çizmeye?
0: Yani şu an tabii sezonu kapattığımız için genelde evde resimle geçiyor yani. İyi geliyor çünkü ve hani evde olduğun sürede yani yaz, oku, çiz bir yere kadar resim çok iyi.
2: Sana nereden ulaşıyor mesela resim almak isteyenler?
0: Ya Instagram hesabımdan ulaşabiliyor ya da işte çok yakınlarımdan artık şey oluyorlar. Hani hediye ederek başladım. Hani hep hediye, hediye, hediye.
3: Sonra bizi satın aldık falan.
0: Evet, biz evet dedik, hediye istemiyoruz bunlar. Yani bize bir şey yap. Ben bu tabloyu bize şu şekilde uyarla diye arkadaşlardan da, yakın çevreden de ama daha çok Instagram üzerinden öyle bir dönüş var.
2: Ismarlama da oluyor mu? Ben bunu istiyorum, şöyle bir şey yapar mısın?
0: Evet, zaman zaman oluyor. Biraz zor oluyor doğaçlama ve şeye çalıştığım için ama ya sen nasıl düşünüyorsun ya da elinde şu var mı deyip sorum arkadaşlarım çok oldu. Ya da işte galericiler vasıtasıyla da bazen çalışıyorum. Şu an biraz evde kapanmaca, öyle resim yapmaca.
2: Çok güzel.
0: Teşekkürler.
1: Sen aynı zamanda ödüllüymüşsün öyle mi? Trap Lev oyunuyla geçtiğimiz yıl birçok ödül almış.
3: Evet.
1: Niye şaşırdın?
3: Evet. Bunu beklemiyordum. Buraya geleceğimizi beklemiyordum. geçen
1: ne
3: sene
1: güzel.
3: Evet. Değişik işler denemeyi seviyorum ben. Oyunculuk dışında da işte yazmayı.
1: Bu nasıl
3: yazmayı.
1: Değişik bir şey?
3: O mekana özgü bir işti. Bir sanat galerisi vardı Suadiye'de. Onun üç katında bir oyun yaptık. Çehov'un Martı oyununu uyarladık. Her katta seyirci farklı bir deneyim yaşıyordu. İşte alt katta bir seramik atölyesinde bir başlıyorduk oyuna. İkinci katta bir ring kuruyorduk ve boks üzerinden kişisel çekişmelerini anlatıyorduk. Son katta da bir anma cenazesi vardı. Karakterimizin cenazesi ve helvasını falan da kavurmuştuk 40. oyunda falan. Çok çok sevdiğimiz bir oyundu gerçekten. Eski metinler, eski değil daha doğrusu, çok daha önce yazılmış metinler çok kıymetli. Onları günümüze uyarlamayı çok seviyorum gerçekten. Bu işte bu yaz döneminde de kafamda bir iki bir şey var ama oyun çok hareketli, farklı ve gerçekten o sanat galerisinin ruhuna da çok uygundu. Sanat galerisi de çok değişik kafada, dekolaj üzerinden gidiyor. İşte farklı şeyleri birleştirmek üzerinden. İşte görsel sanatlar, resim, seramik gibi. Dolayısıyla orada da değişik bir deneyim bizim için de, oyuncu olarak da, ben içinde de oyuncu olarak da yer alıyordum. Benim için de değişik bir deneyimdi.
1: Çok ilginç ya. Yani enteresan. Hem zor yerlerde dolaşıyorsunuz, zor sularda hem de karşılığını bulacak birilerini de buluyorsunuz yani.
3: Evet, evet.
1: Ne güzel ya.
3: Evet. Yani neyse ki tiyatroyu seven insanlar çok...
1: Ha, şu dediğiniz olay mesela çok çok absürt bir proje. Kötü anlamda değil. Yani
3: yo,
1: çok
3: evet,
1: farklı,
3: evet,
1: çok
3: evet.
2: Değişik.
1: Çok evet. Değişik ve karşılığı diye gibi bir yerde de
3: evet,
1: karşılığı
3: evet,
1: bulmuşuz.
3: Evet.
1: Süper. Yani, nasıl geçti ki, ödül almışız, iyi geçti herhalde.
3: Güzel güzel geçti. Süreç çok önce tabii seyirci

0: seyircinizi çok az başlıyorsunuz. Bence bu genel de. Bizim için de öyle hep. İşte 5 seyirci, 10 seyirci, 15, 20 sonra kulak bizim tabii. için kulak yapıyor. Yapması çok daha kıymetli. Sonrasında bir bakıyorsunuz zaten oranın bir kapasitesi var. Kısıtlı görüş imkanı olduğu için işte bir bakıyorsunuz 70 kişi oynuyorsunuz. Bir bakıyorsunuz tekrar 70, tekrar 70. Dolayısıyla bu yaptığınız işe tutunmanızı kolaylaştırıyor. O içinizden gelen şeye güvenmenizi sağlıyor. Ödüller çok değerli. Hem çok değerli hem de böyle geriye dönüp bakınca da ya öyle de bir iş yapmıştım. İnsanlar da görmüştü. Ne kadar güzel diyorsunuz. Tatlı bir
1: peki,
0: anı oluyor.
1: Peki yolculuğunuzda bir hayalleriniz mi var? Onların peşinden gidiyorsunuz. Yoksa zoru sevdiğiniz için hep önünüze değişik ve zor şeylerin peşine mi koşuyorsunuz?
0: Valla ben çok sıkılıyorum. Sıkıldığım için de zoru kovalıyor olabilirim. ama kendim de çok sıkılıyorum. Kendimden sıkılıyorum. Yazdığım şeyden sıkılıyorum. Yırtıp
2: hocam
0: bizden tekrar yazıyorum.
2: Değil mi? Hayır,
0: çıkmış oyundan bahsetmiyorum. Dolayısıyla hem böyle evet değişik şeyleri kovalamayı seviyorum hem de oyuncu olarak da yani yapabileceğiniz şeyler çok kısıtlı.
1: Evet.
0: Ve bir kadın oyuncu olarak bana verilecek roller de kısıtlı aslında. Dolayısıyla bunu nasıl genleştirebilirim, nasıl benim için daha geniş bir deniz haline getirebilirim diye düşündüğümde bir şeyler yazıyorum, bir şeyler çiziyorum. Oynamak istediğimde oynuyorum. Öyle hayaller kurmayı seviyorum ve iyi de geliyor. Hani saltıma aracı gibi bir şey değil tabii ki ama bir noktada da yaptığınız şeyin buluştuğu an çok keyifli. Seyirciyle o bakıştığınız an, o kesiştiğiniz an çok kıymetli gerçekten.
1: Tabii onların o andaki zamanlarını alıp onların da mutlu çıkmaları
0: evet, evet.
1: Bambaşka.
0: Düşünsenize hayatlarının iki saati size ayırıyorlar. Bu çok değerli bir şey bence.
1: Tabii kesinlikle.
0: O yüzden onları iyi bir vakit geçirtmek önemli.
3: Süper, harikasınız.
4: Drama eğitimleri devam ediyor mu?
0: Bu aralar çok yoğundu. Devam etmiyor ama yaz sürecinde evet devam edecek. Ben de çok keyif alıyorum ondan da.
4: En çok kimler başvuruyor?
0: Daha çok yetişkinlerle ben çalıştım. Yetişkinler çok heyecanlı, aç. Bir de diziler, filmler tabii çok daha yoğun oldukça insanlar da değişik amaçlarla geliyor. Çok ilginç şeylerle karşılaştım aslında. İşte müdürüyle konuşurken heyecanlanmak istemeyen insanlar geliyor. Ne bileyim çocuğuyla iletişim kurarken çocuğunu sadece düşünmek isteyen, işi düşünmek istemeyen insanlar geliyor. Çok kendi hayatını daha kolay yaşamak isteyen, otobüsü kaçırınca kızmak istemiyorum diyen bir mesela katılımcımız yok ama hayatı daha kolaylaştırma
4: evet,
0: aslında.
4: Evet.
0: Tiyatro, sporu şey dedikleri var. Şey hakikaten. Hayatı daha kolaylaştırmak üzerinden. Daha keyifli, otobüs kaçtı deyip hani onu kendi içine nasıl daha eğlenceli bir hale getirirsin. Oyun oynamak aslında. Biz oyun güzel. Oynuyoruz. Oyun oynamak da çok eğlenceli.
1: Diğer arabanın üstüne çıkmamak gibi. Falan.
0: Mesela hadi radyoyu açayım bir şarkı bulayım, 90'lardan bir şarkı bulayım demek gibi mesela. Yani farklı tercihleri biz öneriyoruz aslında eğitimde. O öfkeye odaklanma da hani buradaki başka bir şeye odaklan. İşte suya bak, denize bak, kuşa bak, ne bileyim.
4: Dönüş. Saf evet, halimize evet. dönüş
0: evet.
4: gibi.
0: Evet.
1: Kahve sever miyiz?
0: Kahve
4: sevmez
0: bayılırız.
4: Miyiz?
1: O zaman buyurun
4: ki.
1: Bizden.
4: Size çok tatlı hediyelerimiz var.
0: Çok teşekkür ederiz.
4: Şuradan hemen hediyeleri.
2: Teşekkür ederiz.
0: Çok
1: güzel.
2: Çok naziksiniz.
0: Çok teşekkürler.
4: İyi günlerde kullanın.
0: Çok teşekkürler.
1: Bizi hatırlayın.
4: Evet kahvelerinizi içerken bizi anın lütfen.
0: Paylaşacağımız daha çok şey var.
4: Evet.
0: Paylaşacağımız çok şey var.
4: Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz.
0: Kısmet
4: diyelim.
0: Kim bilir.
4: Kısmet.
1: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Bir gecede değişen hayatlar.
1: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
2: Buyurun.
3: İsmail Akıncı değil mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye bu akşam 20'de Ankara'da.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyiyiz bizler. Sizler nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkür ederiz. Hayırlı
1: olsun. Ne kadar oldu?
2: Ne kadar
1: bir sene oldu biz seni görmeyeli. O sırada evlendin de.
2: Sene oldu değil mi?
1: Oldu,
2: daha fazla da oldu.
3: Daha fazla
2: oldu. Daha fazla oldu. Evlendim.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Teşekkür ederim. Yani aynı aslında, hiçbir fark yok. Çok keyifli. Artık eşim diyorum, karım diyorum evde. Huzurla yaşamı seçtim. İsmi de Yaşam biliyorsunuz abi.
1: Evet. İzmir'de oldu düğün değil mi?
2: İzmir'de oldu.
1: Basın yoktu düğünde. Böyle bir sessiz seden, siz bir baktık ertesi gün Borç evlenmiş.
2: Sosyal medyanın gücü herhalde.
1: Ya.
2: Yani sessiz sedasız olmasını çok istedim ama eşimle huzurlu bir şekilde böyle sessiz sedasız kendi aile içerisinde, dostlarımı da davet ettim. Gelenler oldu, gelmeyenler oldu. Ama güzeldi. Çok keyifli geçti.
3: Ne kadar tanışıyorsunuz?
2: 4 sene oldu.
3: Oo. Ha, buraya geldiğinde zaten
1: evet evet.
2: Hikayeyi anlatmıştım.
3: Aa evet, hatırladım.
2: Rahatsızken tanışmıştık.
3: Evet. Doğru doğru.
2: O günden beri yol arkadaşıyız.
3: Ne güzel.
2: Sonunda birleştirdik hayatımızı.
1: Bak fotoğraflarınız evet. Da dönüyor.
2: Hayırlı olsun. Çok teşekkürler.
1: Nasıl geçti düğün? Biraz bahset.
2: Çok oynadık.
1: Hiçbirimiz yoktuk.
2: Çok oynadık. Hiç durmadık. Hiç böyle beklemiyordum aslında ama arkadaşlarım, gelen arkadaşlarım da çok böyle güzel bir sunucu. Mert Palavaroğlu geldi. Çok güzel bir dostum. O acayip böyle bir faale soktu düğünü. Bir şov edasında falan geçti. Çok dans ettik. İzmir dansları bana zorla zeybek oynattılar bilmeden. Eşlik etmeye çalıştım.
3: İnsan bir önce kursa gider.
2: Ya ben dans eğitimi aldım, kursa aldım ama zeybek almamıştım. İzmir kızı alınca zeybekle oynamak zorunda kalıyorsunuz. Deneyimledim. Eğitimlerini şimdi alacağım. Bir tane düğünler çok olacak gibi duruyor.
3: Harika.
2: Akrabalarda.
1: Heyecanlı mıydın? Nasıl, stres var mıydı?
2: Ben hayatımda hiç bu kadar heyecan yaşamamıştım. Yani o kadar televizyon karşısına, kamera karşısına geçtim ama hiç o kadar heyecanlanmamıştım. Zaten çok duygusal anlar yaşadık. Çünkü çok zor anları birlikte açtık. İkimiz de öyle bir duygu boşalması yaşadık o sahneye çıktığımızda. Çok değişik bir andı.
3: Nasıl tanışmıştınız? Anlatsana bir de.
2: Ben hastaydım. Kemoterapiden çıkmıştım. Sokakta yürürken saçım da yoktu, kaşım da yoktu. Karşıdan yürüyordu. Dedim ki, biraz sesli düşündüm. Allah'ım dedim ya, ne güzel bir kız. Allah sahibine bağışlasın dedim. Yanımda da bir abim vardı. Tanışıyorlarmış satranç kulübünden. Gitti arkasından durdurdu. Bu dedi, senin hakkında böyle dedi. Utancımdan saçım yok, kaşım yok. Allah'ım, hiç özgüvenim yok. Kaçtım dedim. Ben boğaç dedim. Kaçtım. 6-7 ay oldu işte, geçti, benim saçlar çıkmaya başladı, çim adam gibi vücut yapıyorum falan, spor yapıyorum bir yandan ama doktor bana iyileştin dememişti. Biz tanıştık, tekrardan geldi Fethiye'ye, bu sefer tabii daha özgüvenli, ben bu aç diye çıktım karşısına. Bir sene sonra beraber öğrendik iyileştiğimi, beraber açtık. Bugünlere de beraber geldik. Geri geldi rolüme, o çalıştırdı. Evde beraber işte yeniden setlere hazırlandım falan. Hepsinde yanımdaydı. Böyle güzel bir insanı, böyle değerli bir yol arkadaşımdı. Bu böyle bir şey gerekiyordu yani.
3: 4 yıl sonra benimle evlenir misin dedirten ne oldu?
2: Vallahi doğum günümde ettim evlenme teklifini.
3: Kendi doğum günümde.
2: Kendi doğum günümde ettim. Çünkü benim doğduğum gün onunla tanıştığım gündü diye

0: Böyle hep böyle o motivasyonu bana o verdi. İsmi de Yaşam olarak geldi. Daha Allah'tan bir şey dileyemem herhalde. Dileğim gerçek oldu. Ve iyileştim. Şu anda sizinle beraber oturuyorum. İşte
1: Çok
0: dizilere tekrardan döndüm.
1: işaret
0: Sinemaya
1: gibi gelmiş.
0: tekrardan
1: Evet.
0: döndüm. Benden daha mutlusu yok. İyi ki aranızdayım.
2: İyi ki.
1: Evet,
2: Romantik miydi teklif?
0: benim teklifim yani bütün dostlarımın içerisinde doğum günüme gelen bütün dostlarımın içerisinde kendi doğum günümü kenara bırakarak evlenme teklif ettim. Ne bileyim belki o anlamı doğruydu ama içimden o anda geldi. Bir gün öncesinde zaten dedim artık hazırım galiba diye. Annem de bana kendi yüzüğünü verdi. Güzel böyle aile yadigar
2: Ne
0: böyle bir
2: güzel.
0: şeyle. Hızlı bir şekilde oldu aslında.
1: Yani güzel.
2: Sevgi her şeyin ilacı mı?
0: Bence ilacı yani bulabilirseniz çünkü bazen 15 yıldır tanıdığınız insanlar gerçek çıkmayabiliyor. Dostum dediğiniz insanlar sizi yarı yolda bırakabiliyor. Sevdiğiniz insanlar sizi hasta da yarıda bırakabiliyor. Ama bazen de şanslı olabiliyorsunuz yani hiç ummadığınız anda karşınıza birisi çıkıyor. O hayat öpücüğünü veriyor. Ben her şeyi artık açığım. Bütün mucizeleri açığım yani hayatta. Şaşırmıyorum. Ve güzel anların hepsini değerlendirmeye çalışıyorum.
1: Ne güzel, harikasın. Tedavi sürecin tamamlandı mı?
0: Hayır, mükemmelim.
1: Harikasın,
0: 4 sene
1: maşallah.
0: geçti.
1: Rutin kontrollerinde.
0: Hatta 5. seneye girdim.
1: Süper.
0: Ben artık öyle düşünmüyorum hastalıkla
1: Düşünmüş.
0: alakalı bir şey. Sonuçta hayatıma geri döndüm. Eğlenceme gidiyorum, geziyorum, dolaşıyorum. Sağlıklı yiyorum, sağlıklı içiyorum. Yani mutluyum. Huzurum yerinde. Allah'ıma çok şükür.
2: Çok şükür.
1: Maşallah.
0: Yani
2: Hayata bakışın değişti mi peki?
0: çok. Değişmez olur mu? Öyle anlar yaşadım ki en dibi de gördüm. Çok insan da kaybettim. Artık gerçeği ve sahtelikleri çok kolay bir şekilde görebiliyorum. Birisi bana böyle sahte güldüğü zaman, birisi bana seni seviyorum dediğinde çok rahat bir şekilde artık görmeye başladım ve bazen bu çok zor geliyor, ağır geliyor ama bazen de avantajlarını çok yaşıyorum. Çünkü günümüz dünyasında her şey çok çabuk tüketiliyor. Dostluklar, arkadaşlıklar, sevgi, eşim dediğiniz insana bakışınız, saygınız. Yani ben çabuk tüketmekte öyle kolay yapamıyorum. Hayır demesini daha yeni yeni öğrenmeye başladım hayatımda. Ama şu anda dediğim gibi çemberim çok küçülttüm. Belki de o yüzden öyle bir düğün yaptım. Eşimin ailesi dedi ki hani burada yapsak mı? Dedim direkt burada yapalım. Hem dedim sizin hani çevreniz burada geniş. Ben dedim İstanbul'da hani şimdi çağıracağım gelen olacak, gelmeyen olacak. En azından İzmir dedim gelen olursa demek ki beni seviyor. Gelmeyenler de dedim demek ki dedim hani o kadar daha iz bırakamamışız dedim. Yani olabiliyor sonuçta.
1: Güzel düşünüyorsun.
2: Çok insan çıkardın mı hayatından?
0: Çok insan çıkardım hayatımdan. Belkileri bazıları biliyor kendisini, bazıları bilmiyordur ama şurada çok az insan var. O insanlar da kendilerini biliyorlar. Çünkü ben sevdiğim insana çok belli ederim ve hissettiririm onu. Bilmeyenler de yakında öğrenirler yani. Daha yeni evlendim.
1: Evet, Nisan'da hoş geldin.
3: Hoş buldum.
1: Evet, müzikle çocukluktan beri müziğin içindesin.
3: Evet.
1: Evet, bir anlatır mısın müzik yolculuğunu?
3: Ben aslında piyano ile başlamıştım. Bir gün Bursa'da piyano günleri düzenlenmişti ve orada anneannem böyle beni elimden tutmuş, içeri sokmuş. Bir baktık çok sesli bir koro var sahnede. Ve dedim ya anneanne bu ne güzel bir şeymiş falan, ben de şarkı söylemek istiyorum. Tamam torunum dedi, seni de yazdıralım dedi. Dedim tamam. 6 yaşında başladım. Sonrasında Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'na girdim. Sonra çok sesli müziğe geri döndüm. Geçen Ağustos ayında da kendi şarkılarımı çıkarmaya başladım. Biraz geç oldu.
1: Geçen seneye kadar hep koroldaydın yani.
3: Hep korodaydım. Cover yapıyordum, onları paylaşıyordum hep. Sonra artık kendi şarkılarımı yapma vaktim geldi. O
2: Nasıl
3: özgüveni
2: karar verdin?
3: hissettim. Bir yarışmaya şarkı atmamız gerekiyordu. Ve o gün ilk şarkımızı yaptık, koyduk kenara. Arkadaşımla birlikte yaptık o şarkıyı da. Yarışmadan red geldi bize ve biz çok emindik hani onay alacağız, hani yarışmaya katılacağız, hani belki kazanırız falan filan diye. Sonra ben sinirlendim. Dedim ki o zaman bunu biz çıkaralım. Yani bununla uğraşmayalım. Sonra ilk şarkıyı bir ay sonrasında çıkardık. Baktım böyle iyi dinlendi, arkadaşlarım iyi tepkiler verdi falan. Dedim öbürlerini de yapalım. Sonra 5 şarkı oldu şu anda. Öyle kalanlar da demleniyor. Bekliyorum.
1: Yani yarışmaya aslında

0: katılmak da çok önemli değilmiş yani.
1: O an çok önemli gibi geliyordu. Ama şu an diyorum ki iyi ki red almışız. Yani iyi ki katılamamışız ve şarkıları çıkarmaya başlamışım.
2: Evet, vesile olmuş senin için.
1: Evet, kesinlikle. Beni ittirecek bir şey lazımmış yani.
0: Anıl, sen de hoş geldin.
3: Merhaba.
0: Aynı zamanda doktorsun.
3: Evet, diş hekimiyim.
0: Diş hekimisin.
3: Evet.
0: Ferhat Köçer'in izinde misin?
3: Değilim, ortak arkadaşlarımız var. Evet, Mabel de diş hekimi bu arada.
0: Evet.
3: Var bizim camiada, albüm yapan benim okuldan Ege Üniversitesi mezunuyum. 3 tane arkadaşımın albümü var. Bizde öyle bir alışkanlık var demek ki. Yani mutlaka bir sanatla ilgilenme ihtiyacı duyuyoruz. Bir yerden sonra kısa devre yapmaya başlıyor vücut okurken. Yani benim de müzikle tanışmam 13 yaşlarımda oldu. İlk bir gitarım alındığında oldu. Ben Çanakkale Biga doğumluyum. Biga'da o zamanlar gitar alınacak bir mağaza falan yok. Babam o zamanlar Mark vardı. İstanbul'a Mark gönderdi arkadaşına. Biga'ya bir gitar geldi. Ben gitarın akustik olduğunu 2 sene sonra öğrendim. Ben tozunu alıp kaldırıyordum yani, kılıfında öyle bekliyordu. Sonra işte lise günleri, orada arkadaşlarla biraz müzik konuşmalar, müzisyen arkadaşlarla tanışmalar. Elime geçen bir metot kitabı, akor kitabıyla ben kendi kendime gitar çalmayı öğrendim. Sonra üniversiteye geldim. Bizim üniversitede ilk senemizde laboratuvarda işte çalışırken karşımdaki arkadaşım spatüllerle davul çalıyor falan. Dedim sen baterist misin? Ben işte lisede çaldım biraz dedi. İyi dedim, o zaman biz bir grup yapalım. İzmir'de ilk grubumuzu kurduk. Sahne almaya başladık. 2008'de İstanbul'a geldim. Tabii işte muayenehanecilik meslek devam ediyor. Biraz survive etmeye çalışıyoruz falan. Birkaç sene müzikten uzak kaldım. Yani sahneden uzak kaldım daha doğrusu. Müzik hep devam etti. Beste çalışmalarım, akustik projeler vesaire. Ama bir grup olarak düzenli sahne hayatıma birkaç sene ara verdim. Sonra dedik ki biz niye yapmıyoruz bu işi? Tekrar bir grup kurduk. Yaklaşık 11-12 senedir İstanbul'da düzenli sahne hayatım var.
0: Düzenli.
3: Yani, tabii. Yani haftalık programlarımız, ekstra eventlerimiz, konserlerimiz, organizasyonlar, festivaller falan. Bu arada tabii benim beste çalışmalarım devam ediyor. Besteler birikmeye başlıyor. İlk 4 sene önce niyetlendim. Dedim ki arkadaşlar biz yapalım bu işi. Onların çok öyle bir talebi olmadı açıkçası. Çok istekli değillerdi. Ama ben artık bu biriken şeyin bir patlaması lazımdı. Evet, ben de belki geç kaldım. Belki daha önce yapmam lazımdı ama bugüne kısmetmiş. İlk şarkımız çıktı. Devamı da gelecek. 2, 3, 4 şeklinde. Bir yandan kayıtlarımız devam ediyor. Bir yandan
0: kimliği devam mı?
3: Devam tabii ki. Muayenehanem var. Aktif 18 yıllık diş hekimiyim. Yani ona da çok emek verdim.
0: Hiç arada kaldın mı konservatuvarla?
3: Çok kaldım.
0: Diş fakültesi.
3: Tabii. Ben yani öğretmen çocuğuyum. Ben klasik memur kafası. Hı. Oğlum işte oku da bir altın bileziğin olsun. Müziği her zaman yaparsın. Belki de daha iyi oldu böylesi. Yani çünkü gerçekten hani ekonomik olarak da müzik yapmak maliyetli bu dönemde. Yani fayda maliyete baktığınız zaman kazançlar çok aman aman değil, belli bir eşiği aşmadıktan sonra.
0: Eşit, evet.
3: Bütün çalışmalarınızı kendiniz finanse ediyorsunuz. O yüzden böylesi olması gerekiyormuş ama bir çocukluk hayali gerçek oldu.
2: Hastaların şaşırıyor mu?
3: Hastalarım şaşırmıyorlar çünkü ben bütün gün müzik dinleyerek hasta bakarım. Müziksiz asla çalışamam. Genelde böyle soul funklar, jazz, daha soft şeyler. Normal hayatımda hard rock, heavy metal dinlesem de hatta klinikte olmuyor. Çok irrite etmemek lazım, korkutmamak lazım insanları. Daha
0: tabii canım, hem heavy metal hem evet. Kanal tedavisindeki o ses herhalde.
3: Tabii. Hem aletlerin sesi hem o gitarların sesi ürkütür. O yüzden daha soft şeyler dinliyorum ama bütün gün ben de söylerim bazen. Bu arada benim hastalarımdan ciddi bir fan kitlem var dinleyici olarak da. Çaldığım yerlere gelirler, desteklerler. En son lansmanımda da yine bir 10 tane falan hastam vardı herhalde. Bir lansman yaptık yine şarkıların tanıtımını. Onlar destekliyorlar, hatta hoşlarına da gidiyor. Yani işte bizim doktorumuz da sahne alıyor falan herhalde. Yani sanatla uğraşmanın verdiği o naiflik belki de yansıyor. Yani bir doktorun aynı zamanda sanatçı ruhuna sahip olması belki biraz daha yumuşak bir görünüm sağlıyor olabilir. Çünkü diş hekimliği ürkütücü bir meslek. Ben biliyorum, o koltuğa kimse gül oynuyor oturmuyor yani, ben de dahil. O yüzden yani hani belki biraz müzik, biraz sosyallik, biraz sanat konuşmak da onları rahatlatıyor olabilir diye düşünüyorum.
2: Ben de dahil dedin. Gerçekten öyle mi? Yani evet. Bir diş hekimi de mi geriliyor o

0: koltuğa
1: yani
0: otururken.
1: Ben annemin karnından diş hekimi olarak doğmadım canım. Benim de canım çok tatlı. Yani ama mesleği bildiğim için tabii ki eskiye göre daha rahat oturuyorum. Çünkü teslim olduğum insanlar da arkadaşlarım doğal olarak. Ama bu mesleği yapmıyor olsaydım bana da sedasyonlar, telkinler, bir şeyler gerekebilirdi yani. Kolay kolay oturamazdım herhalde. Ben de canı tatlı biriyimdir. O yüzden aslında bunun avantajı da var. Empati yapabiliyorum koltukta oturan hastamla. Yani çok konuşurum, çok anlatırım, çok severim anlatmayı. Şimdi biraz acıyacak, şimdi şu olacak, şimdi bu olacak. Yani bizim o tarafın biraz handikapı şey, canlı canlı çalışıyor olmamız. Bizde öyle bir laf vardır. En iyi hasta uyuyan hasta. Ama bizde çok mümkün olmuyor. Genelde lokalle çalışıyoruz.
2: Evet, müzik zamanı.
0: Evet, dinleyelim.
2: Evet, Nidan başlayalım bakalım.
0: Başlayalım.

0: Ağzına sağlık.
1: Ağzına sağlık, çok sende.
2: Teşekkür.
0: Şarkı sana mı ait?
2: Evet, benim şarkım.
0: Şey, müzik?
2: Bestesini arkadaşımla birlikte yapıyoruz. Tüm şarkılar aslında ortak girişimimiz.
0: O da iyiymiş.
2: Evet.
0: Güzel.
2: Yeni yeni atlıyoruz. Ben aynı zamanda öğrenciyim. İstanbul Üniversitesi'nde Amerikan Edebiyatı okuyorum. Hatta bu ay mezun oluyorum ve o sayfayı kapatıyorum falan. Kalan zamanımda da daha çok müziğe odaklanmak istiyorum. Çıkardığımız ilk şarkılardan biri aslında An. Üçüncü parçamızdı ve en böyle rock tınlayan parçamız da oydu. O yüzden çok heyecanla çıkarmıştık.
0: Rock hep böyle mi gidiyorsun? Gideceksin.
2: Daha soft parçalarım da var ama rock'tan devam etmek istiyorum.
0: Sahne alıyor musun?
2: Şu an aktif olarak almıyorum. Back vokallik yapıyorum.
0: Kime?
2: Göksel İpekçi. Yeni başladım.
3: Koroyla uzun süre çalıştıktan sonra tek başına sahneye çıkmak nasıl?
2: Çok güzel bir his. Yani koroyu çok seviyorum. Çok ayrı bir aurası var tabii ki. Çok ayrı bir heyecan. Çok

0: Ayrı bir zevk ama tek başına sahnede olmak, sahnenin tamamen sana ait olması, yani kendini daha rahat ifade edebilmen bir ayrıcalık benim için yani.
1: İlk
0: Çok
1: başta
0: önemli.
1: tedirgin etmedi mi?
0: Etti. İlk sahnemde sadece, yani ama ilkokuldaydım. Öncelikle onu belirteyim. Sadece öne ve arkaya doğru giderek böyle This Girl's on Fire söylüyordum. Yani korkunç bir performanstı benim için. Sonra açıldım. Son 3 senede açıldım. Daha rahatım şu anda.
2: Anır, seni de dinleyelim.
3: Tabii ki.

0: teşekkürler.
1: Ağzına sağlık.
2: İstesek böyle yan yana getirir misin? Aynı evet. Tarzlar değil mi? Evet, çok şaka gibi ya.
0: Teşekkür ederim.
1: Söz sana mı ait?
0: Söz müzik bana ait. İki tane şarkım şu anda yayınlanıyor. İkisinde sözün müziği bana ait. Gitarlarda ve aranjmanda Alp Tünel'le çalıştık. Davulları Burak Gürpınar çaldı. Bas gitarlarda Kerim Türkoğlu. Sonra şarkımızı Kanada'ya gönderdik. Mix masteringlerini orada bir prodüktörle çalıştık. Luke Tellier sağ olsun, kırmadı bizi. Mix masteringlerini de Kanada'da yaptırdık. Yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışma.

0: Ama iki şarkı için bayağı bir emek verdik ama değdi diye düşünüyorum.
1: Sen Murat İlkan'ın öğrencisiymiş. Evet, nereden öğrencisin evet. Pentagram?
0: Evet. Murat abiyle 5 yıldır çalışıyoruz. Hem hocam hem abim. Artık abi kardeş.
1: Çok şanslıymışsın.
0: Evet. Yani Murat abiyle 5 sene önce. Zaten ben yani 13 yaşından beri Pentagram hayranıyım. İşte Kurban dinleyerek, Pentagram dinleyerek rock müziğe başladım ve Kurban'ın davulcusuyla proje yapma şansım oldu. Burak'la, Murat abiyle de hoca öğrenci ilişkim ve artık abi kardeş ilişkim oldu. Dün akşam beraberdik daha. Yani o yüzden şanslı hissediyorum kendimi. Ergenlik, çocukluk kahramanlarımla şu an çalışma imkanı bulmak bir onur ve bir ayrıcalık.
1: Süper. Bu arada senin müzikle aran nasıl?
2: Bu kadar değil ya. Ben evde dinlemeyi çok seviyorum. Benim eşim de müzisyen.
1: Öyle mi?
2: Müzik öğretmeni aynı zamanda. Ha, piyano çalıyor. Akşamları eve geldiği zaman bir, hani kendisi antrenman yapıyor. Ben de yararlanıyorum biraz bu konuda.
1: Yani. Çok tatlı.
2: Aynen.
3: İmaj yenilemişsin. Saçlar gitmiş.
2: Daha mı iyi olmuş diye sormuştum. Uzun saç daha iyiydi diye söylemiştin yani, hatırlamıyorum.
3: Bu da iyi ama.
2: Bu da mı iyi?
3: Evet evet.
2: Kalsın mı, uzatayım mı? Vallahi siz ne derseniz onu değil. Yok, hangisini beğendiyseniz.
3: Ne diyorsunuz?
1: Bana mı soruyorsunuz? Bana göre uzun saç, ben öyle.
2: Tamam.
1: Ama beni mi dinlersin bilemedim artık.
2: Ben yani. Dinlerim seni, ben senin sözlerini.
1: Eyvallah boyacı, sağ ol.
3: Ama şimdi bir proje gelir derler evet. Ki
2: ya proje geldiğinde keseriz ama daha çok uzun saç istiyorlar. Çünkü hani oynaması daha kolay oluyor. Ona göre şekillendirirler ya. Ben deneyeyim yine bir uzun saç. Süper. Böyle diyorsanız.
1: Dünyayı dolaşmaya devam mı?
2: Devam. Şimdi Kıbrıs vatandaşlığım da geldi. Orada aileden gelen bir Kıbrıs tarafım var. Oradan bir güney tarafından da bir hakkım doğdu. Artık bakalım. Vallahi. Daha çok sınırsız olacağım. Daha çok bakalım. Gezmek demek.
1: İyi yolculuklar o zaman.
2: Teşekkürler.
3: Var mı yeni proje?
2: Tehlikeli Dans diye bir proje çektim. Zeybek oynamıyorum ama tehlikeli. Orada güzel bir çalışma oldu.
1: Şeyin filmin mi adı Tehlikeli Dans?
2: Tehlikeli. Orada dans hocasıyım.
1: Dirty Dancing'den mi?
2: Aynen. Orada dans hocasıyım. Yakında yayınlanır bakalım dijitalde. Bilal Kalyoncu ile çektik. Yapımcımız Bilal Kalyoncu. Onu bekliyorum.
1: Partnerin kim?
2: Partnerim öyle tanınan bir Sude diye bir arkadaşım. Ama güzel bir proje gelecek. Bakalım.
1: İyi, hadi bakalım.
3: Dans öğretmeni olmak nasıl oldu?
2: Ya ben daha öncesinde dans eğitimim vardı. Salsa, bachata, öyle bir senelik bir Aytunç Ben Türk'te bir çalışmamız vardı. Eğitimlerini almıştım. Proje gelince de hayır demedim. Güzel bir proje oldu. Bakalım.
1: Süper. Hadi niye bir şarkı daha dinleyelim?
4: Söyleyeyim tabii ki.

0: Ay, çok güzel ya.
1: Evet.
2: Evet.
3: Tamam, teşekkür ederim.
1: Sesi de çok güzel. Sözler de güzel.
3: Ben yaptım.
2: Öyle mi?
3: Prodüktörle çalışmadık şarkılarda.
2: Eline sağlık.
3: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Sözler çok iyi, müzik çok iyi. Cuk oturmuş yani.
3: Sağ olun, çok
1: yolun açık olsun vallahi ya.
3: Sağ olun.
1: Silvaçlarını biliyor musun?
3: Evet, biliyorum.
1: Keşke
2: çok duru böyle güzel
4: söylettirdin. Tam söylerken onu şey yapmadım.
3: Benim ailemin en sevdiği şarkıdır. Dedem böyle çocukluğumdan beridir her bir mekana gittiğimizde, ama nereye giderse gidelim, köfteci olsun, çayevi olsun, kızım Silbaş'tan tatlatsana. Her yerde çocukluğum boyunca Silbaş'tan söyledim. O yüzden hadi sadece dinliyorum. Patlatırım. Evet. Söyleyeyim mi?
1: Evet, olur.
2: Hadi söyle bakayım.

0: Ağzına sağlık. Ne zaman yazıldı bu şarkılar?
1: Bu şarkılar 4 yıl önce falan yazıldı. Önce bir aranjman yapıldı. 2 sene bekledik. İçimize sinmedi. Sonra tekrar başka bir ekiple, yeni bir aranjmanla, yeni bir düzenlemeyle, daha bir new age bir soundla, altyapılarla destekledik. Ortaya böyle bir şey çıktı.
2: Güzel. Sen Ceviz Ağacı'nı biliyor musun? Cem Karaca.
1: Yok, bilmiyorum. Yani biliyorum da sözlerine hakim değilim. Şarkıyı biliyorum da.
2: Kendim orkestra yapıyorum. O şarkıyı dinlerken şimdi senin o şarkıyı keşke söylese dedim. Sesine gidiyor çünkü.
1: Denerim. Hiç söylemedim bugüne kadar.
3: Güzel sesle doğmak ne güzel bir şans.
1: Hiç söylemedim. Değil teşekkür mi? Ederim.
2: Böyle şarkı ses, böyle sevdiğim şarkıları kime ne söyleyeceğim?
1: Toplu bir orkestra yaparız bu akşam.
2: Süper, harikasınız valla. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
2: Peki gelecekten ikinize soracağım ya. Sen mesela ne, hedefin ne?
4: Ünlü olayım.
2: Yani ünlü insanlar... Ünlü burada oturuyorsun şu anda.
4: Yok canım, estağfurullah. İnsanlar şarkılarımı dinlesin, böyle ezbere bilsinler. Ne bileyim, sokakta Stat dolaşırken... Tabii canım. Ama o çok ayrı bir level. Yani böyle birinin arabasında çaldığımı duysam, eşlik etseler bana falan böyle, o da yeterli. Minik birinden bahsediyoruz.
0: Harbiye hayalin var mı?
4: Var. Tabii ki de var. Her Harbiye'ye konsere gittiğimde böyle kendimi düşünüyorum, diyorum. Çok güzel olurdu falan böyle.
2: Olur. Umarım hayal öyle. Etmek başarının %50'sidir.
4: Öyle diyorlar.
2: Sen?
1: Bana daha bu soruyu 2-3 akşam önce sordular röportajda. Hayalini de Harbiye deyince. Ya benim de hayalim de o açıkçası. Yani müzik sektöründe çok iyi isimlerle çalışan iyi müzisyen arkadaşlarım var. Ve çoğundan duyduğum Harbiye bir başka. Yani her yerde çaldık, turnelere gittik falan ama Harbiye'de olmak bir başka. Nedense bende de bir küçük çiftlik park, bir Harbiye, Bostancı gösteri gibi hayaller var. Murat abiyle, önce Murat İlkan'la bir düet hayalimiz var. Projemiz de var hatta. Doğru, onun güzel. Da bundan haberi var.
0: Güzel. Çok güzel.
1: Önce onunla öyle bir projemiz olacak. Sonra da umarım daha da güzel konserlerimiz olacak.
0: İnşallah. Bu arada uzun yıllardır bu sektörde olan biri olarak ne kadar zor sence bu sektörde ilerlemek, kalıcı olmak?
3: Vallahi hayal kurarak en başta bayağı bir yol kat etmişsiniz diye diyorum. Çünkü ben ilk 15 yaşında Arka Sokakları izlerken Allah'ım dedim, şurada oynasam bir gün böyle ben de olsam dedim. Dizi bitmedi, ben oynadım.
0: Evet.
3: Yıllar sonra. Ve yani 4 sezon sürdü benim.
1: O da bitmiş sanırım değil mi?
2: Bitti.
0: Evet.
2: Sen 4 sezon mu oynadın?
3: 4 sezon, 150 bölüm. Yani hayalle başlıyor. Futbolcu olsam diyordum, futbolcu yani. Oldum. İlk futbolculuk hayatım vardı. Yani ben hep hayallerimle başladım. Sonrasında hiç bırakmadım peşini. Çalıştım. Yaptım, başardım. Yurt dışında çekimler yaptım.
0: Evet.
3: Yine resimlerimi yolladım. Oradan teklif geldi. Gittim dünyanın öbür ucunda. Reklam filmlerinde oynadım. GQ kapak oldum. Yani değişik, hep hayalle başladı. O futbolcuydum. Oyunculara doğru evrildim. Kendime güvendim. Buraya kadar geldim.
0: Komiser olmak nasıldı?
3: Komiser

0: olmak gerçekten hakikaten sabah 9 akşam 5 çalışıyorduk. Ya bir süre sonra dedim ki herhalde polisim. Artık sokakta polisler görüyordu, ceza yazmıyordu. Abi sen geç falan. Ya öyle olur şey olur mu falan. Yok ya abi sen geç bizdensin. Devrem falan demeye başladı. Tamam ben dedim olmuş. Polis olmuşum dedim.
1: Az buz değil zaten 4 sezon. İşte
0: 4 sezon. Her gün polis olarak uyandım. İşe gittim. Erken bitiyordu çekimlerimiz. Erken eve geliyordum.
2: İyi dayanmışsın 4 sezon.
0: Ya 20 sezon dayandılar Şevket abiler, Özgür yok, abiler yani hala oradalar. Onları düşünemiyorum. Rıza Baba'yı düşünsene.
3: Evet. 20 sezon.
0: Onun bir de öncesi Kurtlar Vadisi var onun orada. 10 senede herhalde mafya babasıydı. Barondu. Oradan da komiser.
2: Memur olsa emekli olmuş.
1: Doğru.
3: Aynen.
1: Arkandan komiser diye bağırıyorlar mı hala?
0: Hala Volkan komiser olarak anılıyorum. Yani güzel bir şey. Çünkü takdir edilmek, hatırlanmak. Demek ki dedim işim hakkını vermişim oradayken. Sonrasında yaptığım projeler de güzel. Yine karşılığını alıyorum. Son yaptığım projeler tabii daha böyle arka sokaklar başka bir projeydi. Çünkü hani Türkiye'nin 20 senesinin ekranda bir numara olan bir projeydi. Bundan sonra bakalım daha farklı projeler inşallah böyle ses getiren projeler yapmak istiyorum. Ama iyi güzel izler bıraktığıma inanıyorum.
1: Sen aksiyon seviyorsun ama.
0: Seviyorum. Yani sporla hep iç içeydim. Bunun üzerine eğitimlerimi de almıştım. Aksiyonunda da hareketli çekimleri daha böyle bir farklı. Ekip de güzel olunca ortaya güzel bir şey çıkıyor. Ama yani şu ara daha böyle duygusal romantik komedi, duygusal dram, o tarz projelerin içerisinde yer almak istiyorum. Son çektiğim Tehlikeli Dans mesela entrika dolu, değişik bir projeydi. Daha böyle keyif aldım.
1: Sen entrikanın neresindesin?
0: Direkt başındayım.
3: Yani kendisiyim diyor.
0: Tehlikeli Dans'a o dans hocasının işte evli bir kadınla birlikte olması falan. Hikaye biraz karışık, bayağı karma karışık. Tam merkezindeyim.
1: Hadi bakalım.
3: Abi tıpla müzik bağlantısı bir şey var mı böyle? Bir nasıl çekiyor? Yani tam kafa dağıtmak için her şey resim de çizebilirdin.
2: Başka bir ben şey de resimi çöpten adamda bıraktım. Yani hiç yeteneğim sıfırdı ona.
3: Hayır neden işte genelde doktorlar böyle bir de başarılı oluyor. Ses mesela oluyor işte Ferhatlar.
2: Şimdi benim şöyle bir yorumum var. Bir kere ruhu dinlendirmek lazım. Hı hı. Yani biz psikolojik olarak da aldığımız eğitim gerçekten çok zor. Tıp diş hekimliği eğitimi. Gecesi gündüzü yok gerçekten. Herhalde o kaçış noktası. Hı hı. Bir sanat dalına tutunma ihtiyacı oluyor. Bir de bahsettiğimiz meslekler sayısal bölümden kazanılan meslekler ve ben müziğin tamamen matematikle birebir olduğunu inanıyorum tabii ki. Müzik gerçekten çok zeka isteyen bir şey. Tamamen formülasyon her şey. Her şey matematik. Belli bir zeka isteyen bir branş. Sanatın hepsinde bu gerekiyor ama işte o ruhu beslemek ihtiyacı belki de bizim gibi mesleklerde müzik, resim gibi başka diğer sanat dallarına kaçmak ihtiyacı duyuyor insan. Ama biraz da bu gerçekten çocukluktan gelen bir şey. İşte Boğaç'ın da söylediği gibi ben ilkokulda öğretmen kim şarkı söyleyecek dediğinde ben. İkinci şarkıya yine ben. Üçe yine ben. Oğlum otur artık falan hani arkadaşların da söylesin. Bu hep böyle oldu. Yani hiçbir zaman bitmedi içimde o. Ben babamın arabasına gidip çocukken oturup kaset vardı o zamanlar tabii. Kaseti takıp arabada müzik dinlerdim tek başıma falan. Hani sokakta da oynadım. Benim de futbol geçmişim var. Solaktım ben de iyi futbolcuyum. Ama yani hayat buralara getirdi. İyi ki de getirmiş.
3: Ne güzel.
1: Türk çok kahvesi sever misin? Evet.
2: Tabii ki.
4: Bayılırım.
1: Ya. Hem de özel size çok güzel hediyelerimiz var. Şöyle.
2: Teşekkür ederiz. Çok
1: sırayla şöyle vereyim.
4: Aa, çok teşekkür ederiz.
1: Herkesin takımına özel.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Gerçekten. Biz bak, hatırlamanız.
1: Evet.
2: Çok incesiniz. Ben dedim
0: çok
2: evet.
0: Teşekkürler.
2: Random mı geliyor ama çalışılmış.
3: Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Niyet size geldiniz.
0: Özlemişiz sizi.
3: Aynen öyle. Evet. Niyet senin şarkını veda ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözde görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü

kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözde görünmeyen bir sistem. Bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli, kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti.

Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, uluslararası uzay istasyonunun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağa. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor.

başlıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su, geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Ortaçağ'ın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

Altın, yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor

de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.
0: O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntü

Deme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden teker üretiyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

bir düşünün. Depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı RoboBeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor.

kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları, iş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak, fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var: biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Buona notte, buona notte.
1: Samim, ne iş var bunun?

0: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: İstanbul gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli 27, Sakarya 28, Bursa 26, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15 derece. Konya 24, Kayseri ve Sivas 25, Nevşehir 22. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli 31, Aydın 34, Muğla ve Manisa 32. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin ve Adana 32, Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 22, Karabük 23, Rize 28, Samsun 27. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 32, Erzincan 33, Van 28, Ardahan 30. Gaziantep bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20 derece. Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt ve Diyarbakır 36.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Buona notte, buona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.

Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamında bir şarkı.

Nisan, Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni

Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

bağımsızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağolsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene duygusal şarkı

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, elek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyordu.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023

0: Facebook apare, Instagram apare, YouTube apare.
1: Genel izleyici için uygundur.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir

200 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: İstanbul gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli 27, Sakarya 28, Bursa 26, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15 derece. Konya 24, Kayseri ve Sivas 25, Nevşehir 22. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli 31, Aydın 34, Muğla ve Manisa 32. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin ve Adana 32, Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 22, Karabük 23, Rize 28, Samsun 27. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 32, Erzincan 33, Van 28, Ardahan 30. Gaziantep bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20 derece. Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt ve Diyarbakır 36.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Bir gecede değişen hayatlar.
3: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
4: Söz baba.
3: Söz ver bana.
2: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
4: Buyurun.
5: İsmail Akıncı evde mi?
2: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye bu akşam 20'de Ağbarı'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

Hepimizin severek oynadığı ve vazgeçilmezleriniz olan oyuncakların hiç canlı olabileceklerini düşündünüz mü? Mesela siz onlarla oynadıktan sonra yalnız kaldıklarında neler yaptıklarını. Şimdi izleyecekleriniz bir oyuncak mağazasında geçiyor. Sizin gibi minikler gündüz oyuncaklarını alıp oradan ayrıldıktan sonra akşam olunca oyuncakların kendi dünyasında neler oluyor?

0: mamá, quiero esto.
1: Pero cariño, esto no va junto, ¿no?

0: Hayatımı ağlıyor musun?
1: Evet ama sen neden ağlamıyorsun? Günlerdir ağlıyordun.
0: Sanırım gözyaşlarım bitti.
1: Sahi mi? Ya sana bu gecenin maliyetini söylersem?
0: Aman Tanrım. İşte yine ağlayacağım.
2: Sevgili minikler, özellikle abla ve abilerinizin çocukken severek izlediği bazı diziler vardı. Sizin de internette kolayca ulaşabileceğiniz bu dizilerin başrollerinde çok şaşıracağınız isimler var. Aslında onları gayet de yakından tanıyorsunuz. Çünkü hepsi şu anda kariyerlerinde zirvede yer alan şarkıcılar. Sabırsızlandırmadan çok genç yaşta oyunculukla başlayıp sonra şarkıcılığa adım atan ünlü gençleri getiriyoruz ekranlarınıza.
3: Müdürle konuşmak istiyorum.
4: Müdür! Ben Mitchell buranın müdürüyüm. Bir sorumu var.
3: Acaba servisinizin fazla hızlı olduğunun farkında mısınız?
4: Ben gerçekten üzgünüm. Bırakın da telafi et.
2: İlk ismimiz Miley Cyrus.
5: Her kimsen derhal buradan çık, yoksa güvenliği çağıracağım.
6: Dur, bekle, üzgünüm. Senden bir hatıra almak istedim. Adım Lily Truscott. Senin büyük bir hayranınım.
2: Şu an 28 yaşında olan yetenekli şarkıcıyı ilk olarak 2006 yılında yayınlanan ve çıkış yaptığı olarak sayılan Hannah Montana dizisinde seyrettik. Cyrus dizide başrol oynadığında henüz 13 yaşındaydı.

İkinci ismimiz de yine Miley gibi hem oyunculuk hem de şarkıcılık işinde oldukça başarılı isimlerden Selena Gomez. Şu an 29 yaşında olan genç ve başarılı Gomez de ilk şöhreti oyunculukta yakalayanlardan. Popülerliğe ulaştığı ve yayınlandığı dönemde 11 milyondan fazla izlenen Waverly Büyücüler'inde başroldeydi. Üstelik Gomez henüz 16 yaşındaydı.

0: Sıradaki sanatçımız Amerikalı aktris ve pop yıldızı Britney Spears'ın küçük kardeşi Jamie Lynn Spears.
1: Checking the flag. It's a flag.
2: I think your arm's bleeding.
1: Oh.
0: Şimdilerde 30 yaşında olan Spears'ı 2005 yılında Nickelodeon'da yayınlanan ve çok sevilen Zoe 101 dizisinde canlandırdığı Zoe Brooks karakteriyle tanıyoruz.
3: And a sandwich from 1988.
1: Uh-oh. Get down! That was close.
3: My hero.
0: Dizinin ana karakteri olan Jamie çekimler sırasında 14 yaşında bir çocuktu. Ancak dizi bittikten sonra o da tıpkı ablası gibi şarkıcı

0: sevgililerin başarılı şarkıcılarından olan Demi Lovato var sırada. O da listemizdeki diğer meslektaşları gibi oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yaptı. Şu an 29 yaşında olan şarkıcı bir dönem sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk olarak 2009'da yayınlanan Camp Rock adlı filminde başarısını kanıtladı.
1: Hayır teşekkür ederim, tavuk parçaları tarafından vurulmak istemiyorum.
2: Tavuk geliyor.
0: Yine aynı yıl yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Sony'nin Yıldızları adlı dizide başrolü oynayarak Lovato artık rüştünü ispat etmiş oldu. Başrolü oynadığı sırada

ve listenin son sırasında hem yakışıklılıklarıyla hem de sesleriyle büyük beğeni toplayan Jonas kardeşler yer alıyor. Müziğe 2005 senesinde New Jersey'de başlayan Joe, Nick ve Kevin kardeşler de listemizdeki diğer başarılı genç sanatçılar gibi oyunculuklarıyla da büyük ses getirdiler. İlk oyunculuk performanslarını 2009 yılında yayınlanan Jonas dizisinde sergilediler. Jonas kardeşler bu dizide oynadıkları sırada Kevin 18, Joe 16, Nick ise 14 yaşındaydı.

Severek dinlediğimiz ve dünya genelinde popüler olan şarkıları bir de çocukların yorumuyla dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Pink'in çok sevilen şarkısı olan What About Us'ı dünyanın dört bir yanından çocukların oluşturduğu gruptan dinleyelim.

0: kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak Diyanar'ın raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere tanıtacağımız ilk kitap Lucy Cotts'un kaleminden ve Hep Kitap Yayın Evi'nden çıkan Olimpos'un Yaratıkları. Ejderha şifacısı Demon, Olimpos Dağı'nın resmi hayvan terbiyecisi olarak her türlü hasta hayvana bakmıştır. Ama hiçbiri savaş tanrısı Ares'in savaş ejderhası kadar mutsuz değildir. Şimdi Demon, ejderhanın bu kadar korkmasına ve üzülmesine neyin yol açtığını bulup onu iyileştirmek zorundadır. Hem de bu sefer büyülü ecza kutusunun yardımı olmadan. İkinci kitapsa Grace Lee'nin kaleminden Altın Kitaplar Yayın Evi'nden çıkan Denizin Gökyüzüyle Buluştuğu Yer. Suskun Pinmei, büyük annesi Amah'la birlikte dağdaki kulübelerinde yaşamaktadır. Ne yazık ki huzurlu yaşamları imparatorun köylerine dehşet salıp Amah'ı kaçırmasıyla bölünür. Sessiz Pinmei cesaretini toplayıp yanında arkadaşı Yishan'la büyük annesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Son kitapsa Vladimir Tumanov'un kaleminden Gün Işığı Kitaplığı Yayın Evi'nden çıkan Haritada Kaybolmak. Chris ve Francis yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkana sığınırlar. Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları alt üst olur. Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu durdurabilmenin tek yolu sihirli bir haritada beliren 10 soruya doğru cevap verebilmeleridir.
1: Benim adım Kubo. Çoğunlukla annemle ilgilenirim. Babam nasıl biriydi?
2: Tıpkı senin gibiydi. Güçlü ve çok yakışıklı.
1: Anne! Hikayelerimi sihir kullanarak...
0: Stop motion tekniği kullanılan pek çok film izlediniz belki de. Ancak bu teknolojinin nasıl kullanıldığı konusunda bir fikriniz yoksa, biz izlence ekibi olarak sizler için aşama aşama hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Keyifli seyirler.
3: Seni uzun süredir arıyorduk.
1: Anne!
4: Kubo, babanın zırhını bulmalısın. Bu senin tek şansın.
1: Anne!
2: Kubo!
1: Sen de kimsin?
2: Çok güçlü bir ailem var. Annen seni kurtarmak ve bana hayat vermek için sihrini kullandı. Seni korumak için buradayım Kubo. Yani ben ne dersem onu yapacaksın. Bana sakın bulaşma.
0: Günümüzde gelişmiş teknolojilerle birlikte çekilen stop motion filmlerin görsel kalitesi her zaman izleyiciyi büyülemeyi başardı. Kubo and the Two Strings isimli animasyon filmi ise bu yöntemle nasıl çekim yapıldığına iyi bir örnek.
2: Sayılmaz.
5: İnanır mısınız? Bu ilk denemendi.
6: Hikayeye iyi bir son getirdi.
0: İzlemesi her ne kadar eğlenceli gelse de bu örnekten sonra o hareketsiz nesneleri hareket ediyormuş gibi göstermenin ne kadar

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek mümkün.

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: To fly up and push forward to fly down. Weapons are online.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik, annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mekik'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

kaykay kadar eğlenceli bir aktivite daha var mı? Hem adrenalin, hem eğlence, hem de macera. Şimdi profesyonel gençlerin kaykay şovları geliyor ekranlarınıza.

Efektler sinema filmlerinin temel taşlarından biri. Hayranlıkla izlediğimiz aksiyon, bilim kurgu ve macera filmlerinde kullanılan görsel efektler sinema dünyasını bambaşka bir boyuta taşımayı başarıyor.

bizde izlenci çocuk olarak size dünyanın en çok sevilen aksiyon filmlerinden biri olan Attraction'da kullanılan özel efektlerden oluşan o muhteşem sahneleri getiriyoruz ekranlarınıza.

Şarkı söylemek büyük küçük herkesin çok sevdiği bir aktivite. Özellikle de miniklerin seslendirdiği şarkılar, onların çaldığı enstrümanlar kulaklarımıza daha da hoş gelir.

Dünyaca ünlü Hollandalı kemancı, besteci ve orkestra şefi olan André Rieu'nun Melissa Venema isimli 13 yaşındaki küçük kıza eşlik ettiği muhteşem trompet gösterisini getiriyoruz ekranlara.

İstanbul gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli 27, Sakarya 28, Bursa 26, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15 derece. Konya 24, Kayseri ve Sivas 25, Nevşehir 22. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli 31, Aydın 34, Muğla ve Manisa 32. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin ve Adana 32, Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 22, Karabük 23, Rize 28, Samsun 27. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 32, Erzincan 33, Van 28, Ardahan 30. Gaziantep bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20 derece. Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt ve Diyarbakır 36.

0: doğal hakkı olan Tektaş şimdi Koçak'ta. Koçak. Arabanı arabanla takoman, değerinde
1: cinsat. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. Bir gecede değişen hayatlar.
1: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
2: Buyurun.
3: İsmail Akıncı evde mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye bu akşam 20'de Ahbarı'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: geceler miniklerle büyük hayallerden hepinize merhaba. Bugün Türkiye'nin hatta dünyanın en özel müzesini ziyarete geldik. Beykoz'da Cam ve Billur Müzesi'ni gezeceğiz. İçeride inanılmaz güzel şeyler bizi bekliyor. Hatta eğer bir yer bulur ve bir alan bulursak içeride gideceğiz. Camlardan kendimize küçük boncuklar yapacağız. Programın sonuna kadar bizimle birlikte kalın. Bakalım neler yaşayacağız. Hazır mıyız çocuklar?
1: Evet.
0: Hadi o zaman müzenin içine.

0: işte ben 10 yaşındayım. Büyüyünce yazılım mühendisi olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Barda Gezici. 8 yaşındayım. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum.
2: Merhaba, ben Zeynep Gülbahçe. 11 yaşındayım. Büyüyünce balerin olmak istiyorum.
3: Merhaba, ben Arun Bahar. 9 yaşındayım. Büyüyünce pilot olmak istiyorum.
4: Değerli izleyiciler, biz bugün Beykoz Cam ve Billur Müzesi'ne geldik. İnanılmaz güzel bir yerdeyiz ve girdiğimiz andan beri çok keyif alıyoruz. Buraya gelmişken hazır müzenin müdürü Akile Hanım'la karşılaştık ve dedik ki size sorularımız var Akile Hanım, biz burayı çok sevdik. Bize biraz buradan bahseder misiniz diye. Merhaba, nasılsınız?
5: Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Bizleri çok memnun ettiniz.
4: Hoş bulduk.
5: İyiyim, teşekkür ederim.
4: İyi ki geldik biz de bugün. Gerçekten evet, çok özel bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Evet. Çünkü içeri girdiğimiz zaman ben böyle bir yer beklemiyordum açıkçası. İçeride dediler ki Osmanlı zamanından kalan çınar ağaçları varmış. Dev, evet. Böyle çok güzel ağaçlar gördük. Bitki örtüsü de çok güzel. Evet. Ve aynı zamanda bizim merak ettiğimiz bu binanın, bu müzenin aslında tarihsel yapısı. Biraz bize anlatırsanız
5: tabii
4: çok
5: ki,
4: seviniriz.
5: Öncelikle girdiğiniz alan 360 dönümlük bir arazinin içinde müzemiz kurulu. Çok geniş bitki örtüsüne sahip. Zamanında fidanlık olarak da kullanıldığı için çok çeşitli bitkilere sahip olan 117 çeşit bitkinin olduğu bir alana kuruldu müzemiz. Müzemizin tarihi binası da bu alan gibi Abraham Paşa tarafından yaptırılıyor. Geniş arazilere sahip olan Abraham Paşa, Mısır Hediyevi İsmail Paşa'nın kapı ketudası, yani yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra Sultan Abdülaziz döneminde vezirlik makamına kadar yükselen bir tarihi kişilik. Abraham Paşa'nın bu bölgede ve Sarıyer bölgesinde çok geniş arazileri var. Ve buralara köşkler, kuşhaneler, işte çiftlikler, çeşitli binalar yaptırıyor. Müzemizin binası da o dönemden bize kalan çiftlik binası. Aynı zamanda Arpacı çiftlik binası olarak da geçiyor tarihi literatürde.
4: Yani aslında tarihe baktığımız zaman bu hali değil, bayağı böyle yıkık dökük geliyor ama biz
5: elbette
4: bunu Milli Saraylar bildiğim kadarıyla.
5: Tabii 2021 yılında müze olarak açılıyor, fakat daha önce vilayetten fidanlık olarak kullanılan bu arazi ve bina devralınarak uzun ve güzel bir restorasyon süreci geçiriyor. Binamız bu şekli alıyor restorasyon sonrasında ve Beykoz'la özdeşleşen bir şekilde burada daha önce gene Sultan Abdülmecit döneminde kurulmuş Beykoz Cam ve Billurat Fabrikayı Hümayunu'ndan esinlenerek Beykoz Cam ve Billur Müzesi adı altında ziyaretçilerimize açılıyor. Milli saraylarımızın koleksiyonları arasında Dolmabahçe, Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, bütün bu saraylarda, köşk ve kasırlarda bulunan en değerli cam eserler toplanarak burada bir araya getirilmiş oluyor.
4: Aslında çok yeni yapılmış burası. Daha önce
5: evet,
4: yoktu değil mi? İlk birkaç
5: tabii
4: sene önceye kadar.
5: 2021 yılından itibaren evet.
4: Peki biz içeride çok çok değerli cam eserler görüyoruz, bilgi
5: evet,
4: eserleri
5: evet,
4: görüyoruz. Geçmişe doğru gittiğimizde daha önce de gezdiğimiz yerlerde edindiğimiz böyle bizim çocuklarla birlikte bilgilerimiz var hafızalarımızda.
5: Evet.
4: Osmanlı'nın bilure ve cama
5: evet,
4: çok düşkün olduğunu biliyorum. Hatta bana da geçenlerde bir aile büyüğüm bir bardaklar hediye etti. Didem bak bunlar kristal de değil, evet, bunlar billur diye.
5: Evet.
4: Şimdi bize billurun diğerleriyle farkını bir söylerseniz, bir de Osmanlı'daki cam sanatından biraz bahsederseniz.
5: Evet. Billur aslında kristal anlamında kullanılıyor. Yani kristal camın geometrik biçimlerde kesilmesiyle oluşuyor. Daha değerli bir ürün oluyor cama göre. Yani düz cam değil de daha farklı bir şekilde kesilmiş cam Osmanlı döneminde billur deniliyor. Şimdi günümüzde kristal olarak adlandırılıyor.

0: sürdürüyoruz. Osmanlı'nın başından itibaren hakikaten camcılığın diğer zanaatlar arasında önemli bir yeri var. Bunu bizde de sergilemiş olduğumuz minyatürlerde çok rahatlıkla izleyebiliyoruz. Padişahların çocuklarına, şehzadelerine yaptırdığı sünnet şenliklerinde camcılar özel geçitler yapıyorlar. İşte cam fırınları başında hünerlerini sergiliyorlar. İşte camları çeşitli cambazlıklarda kullanıyorlar. Yani camcılık sanatı gerçekten önem arz ediyor Osmanlı'da. Gene Evliya Çelebi, ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de İstanbul'da cam dükkanlarının olduğundan söz ediliyor. Gene Osmanlı arşivlerinde yer alan defterlerde, tarihi arşiv defterlerinde de camcı esnafının, camcıların aldığı ücretler, yaptığı eserler, çeşitli camlarla ilgili bilgilere rastlıyoruz. Yani Osmanlı döneminde gerçekten camcılığa özel bir ilgi ve sevgi varmış.
1: Akile Hanım, benim şimdilik sorularım bu kadar. Miniklerimiz size soruları olacak.
0: Tabii ki.
1: Badeciğim, senin bir sorun vardı.
2: Burası ne kadar büyüklükte ve içinde neler var?
0: Evet Badeciğim, burası 12 tematik, yani konuyla ilgili bölümden oluşuyor. 12 bölümden oluşan bir müze. İçerisinde cam eserler var. Osmanlı döneminden kalma cam eserler var. Anadolu Selçuklu döneminden kalma cam eserler var. En eski cam eserlerden başlamak üzere en yeniye doğru gittiğimiz bir sergileme biçimimiz var. Sadece camdan oluşmuyor bu eserlerimiz. İçerisinde camın kullanıldığı farklı eserlerimiz de var.
3: Ülkemizde cam sanatı ne zamandan beri yapılıyor?
0: Ülkemizde cam sanatı, şöyle alıyorum bu soruyu, Anadolu topraklarında cam sanatı diye Büyük Selçuklu Devleti'nin 1071 yılında Anadolu'ya girmesinden itibaren camla ilgili bütün yapılan kazılarda biz camla ilgili objelere rastlıyoruz. Demek ki o yıllardan beri, yani 12. yüzyıldan itibaren ülkemizde bu sanata rastlıyoruz. Hatta 1071 yılından itibaren rastlıyoruz da elimizde sergilemeye değer olan ürünlerimiz 12. yüzyıldan itibaren başlıyor. 12. 13. yüzyıldan itibaren.
4: Billur ne demek? Camdan farklı bir şey mi?
0: Evet, cam aslında billur, kristal anlamında kullanılıyor. Günümüzde kristal sözcüğünün karşılığı. Düz camın daha geometrik biçimlerde kesilmesiyle elde edilen bir ürün, cam ürünü.
4: Cam sanatını yapmak zor mu?
0: Bütün sanatlar, eğer istersek ve birazcık da yeteneğimiz varsa bütün sanatları yapabiliriz. Cam da bunlardan birisi. Hatta müze gezimizden sonra bizim bir atölyemiz var. Orada cam sanatını yapmayı deneyimleyebilirsiniz. Atölyede çok güzel bir ustamız var ve sizin gibi çocuklara bir cam boncuk yaptırıyor. Böyle bir imkanımız var. Yalnız burada çok dikkat etmemiz gereken konu, biliyorsunuz cam kumla ateşin birleşmesiyle oluşuyor. O yüzden ateşe dikkat ediyoruz bunu yaparken.
3: Buradaki eserler sadece camdan mı oluşuyor, yoksa farklı eserler de var mı?
0: Burada sadece camdan oluşan eserlerimiz de var. Bunlar vazolar, tabak, bardak, işte sürahi gibi eserler. Ama onun dışında içinde camın da kullanıldığı farklı eserler var. Mesela burada gördüğümüz eserlerde hem bronz hem cam bir arada kullanılmış aydınlatma ürünleri. Diğer tarafta bir kuş kafesimiz var mesela. O da camın çok farklı kullanımına bir örnek olarak ilginizi çekebilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi değerli eserleri görünce aklıma geldi. Kazara kırılsalar, bir şey olsalar nasıl tamir ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz?
0: Allah korusun, kırılmaması için elimizden gelen özeni ve dikkati gösteriyoruz ama Milli Saraylar'ın atölyeleri var. Bunların arasında cam atölyemiz de var. Orada orijinaline uygun biçimde onarımları yapılıyor. Ama asıl olan tabii onları kırılmadan muhafaza edebilmemiz.
1: Buradaki şeylerin, eserlerin içinde var mı onarılan?
0: Yok. Zaten bunlar hepsi depolardan çoğu getirilmiş eserler. O depolarda da kutuların içinde, kendilerine uygun kapların içinde, uygun ortamlarda saklandığı için başımıza şimdiye kadar böyle bir şey gelmedi. Umarım bundan sonra da gelmez. Öncelikle bu şekilde koruyoruz ama tabii ki öyle ufak tefek bir

0: geçmedi evet, değil açıkçası.
1: Onların da özel bir yapışkan var altlarında. Hiçbir zaman çıkarılması zor değil ama onları herhangi bir sarsıntıya karşı sabit şekilde tutuyor.
0: Önlemleri
1: alınıyor. Önlemler var. Evet, box diye tabir ettiğimiz bir özel yapıştırıcı ile vitrindeki her eserimiz o şekilde sabit yerine.
0: Şurada bir gaz lambası görüyorum. 2 metre
1: evet,
0: boyunda.
1: Petrol lamba. Evet.
0: Ne kadar güzel. Muhtemelen evet. Osmanlı zamanından
1: tabii,
0: kalma.
1: Tabii. Osmanlı'dan kalma. Buradaki eserlerimiz tabii saraylardan gelme eserler olduğu için çok değerli ve çok önemli. Bazı eserlerimizin üzerinde padişahların tuğraları, işte kendi inisiyalleri diye tabir ettiğimiz isim ve soyadının baş harflerinden oluşan şeyler var, ibareler var.

0: kuşunun güzelliğine bakın. Bak hiç detaylara baktım Bade bak. Kurt. Yukarıda salkımlar. Salkımlar camdan yapılmış. İçleri de lamba. Ya ışıklandırma, aydınlatılma yapılmış. İnanılmaz güzel. Bak. Bak burada da bir kuş var aslında içinde bak. Gördün mü?
1: Leylek sanırım.
0: Evet, leylek. Böyle şu aydınlatmanın güzelliğine bak. Ya şu tavus kuşuna bak.
1: Çok özenle yapılmış.
0: Kaç senelik? 20. yüzyıl başı. Avrupa'dan diyor. Bu da ay kanatlarını falan yapmışlar. Bunları nasıl temizliyorlar böyle? Evde olmasını istemezdim bari. Vallahi her gün bunları temizlemek zorunda kalırdık.
1: Ben sonra çok korkardım.
0: Tavus kuşu. Ne güzel yapmışlar. Bu da 20. yüzyıl başıymış. Camları renkli. Öyle bir kabak. Aynı, gördün mü? Oradaki lambanın aynısı. Buraya da yapmışlar. İki tane demek ki bunu.

0: Bu arabayı kullanması acaba zor muydu sence?
1: Bilmem.
0: Bence zordur çünkü atlarla kullanıldığına göre gayet zor gözüküyor.
1: Ben bu arabayla seyahat etmek isterdim.
0: Ben bu arabayla gezmek isterdim. Bu araba beni çok ilgimi çekti, çok eskilerden de kaldı.
1: Acaba camları koruyarak, kırılmamasını sağlayarak nasıl o günden bugüne kadar getirmişler?
0: Bilmiyorum.
1: Baksana şurada ananas var galiba.
0: Evet.

0: Çatlak çok güzel.
1: Evet.
0: Biliyor musun? Onların ayakları kristal. Ne kadar değişik.
1: Evet.
0: Yani kristal bir...
1: Ben de piyano çalıyorum ve ben de böyle piyano çalmak çok isterdim. Çok
0: yani değerli. Ben de piyano çok çalmayı bilseydim isterdim.
1: Evet, çok değerli bir piyano.
0: Acaba ne kadardı ya bu? Şu anda satılsaydı ne kadara satardı?
1: 1500 lira bundan kalma.
0: Bayağı fazla.
1: 1400. Daha da düşük.
0: Bayağı fazla bir para.

0: gaz lambası gibi bir şey galiba. Hani petrol lambası görmüştük ya şurada bir yerde.
1: Evet.
0: Onun pembesi galiba. Çok güzel yapmışlar.
1: Yani bence buradaki her şey çok güzel ya.
0: Evet ya, padişahların hayatı.

0: Ya şu şeylere bakar mısın? Çok, bardaklara
1: evet
0: çok
1: ya,
0: güzel.
1: Çok duruyorlar. Çok, çok güzel.
2: Ve çok küçükler. Küçükler evet. Ve renkliler.
0: Evet. Aa, aynalara bak. Çok güzel.

0: ekmek bıçağına
1: benziyor. Sapını altından yapmışlar. Ucunu demirden.
0: Bak yeşil yeşil bardaklar da var. Onlar da çok hoş duruyor.
1: Evet ya, ben onlara takıldım. Ne güzel böyle renkli bardaklar.
0: Evet. Keşke günümüzde de böyle renkli renkli canlı canlı bardaklar da olsa. Genelde hep normal kullanılıyor.
1: Demek ki eskiden modaymış.
0: Evet.

0: Beykoz işi camlar.
1: Burayı ne kadar önce yapmışlar?
0: Aslında bu bina çok eski. Tam onu hatırlayamıyorum, bayağı eski ama buranın yapılıp açılması 2 sene. Yani restorasyon yapılması. Restorasyon olması. Aynanın güzelliğine bakın. 19. yüzyıl ikinci yarısıymış. Az önce bir tane çok değerli bir tabak gördük. O gerçekten kazılardan çıkmış, biliyor musun? Gerçekten. Bak, senin sevdiğin camlar burada işte. Parfüm şişeleri. Yani benim için en önemli şey o. Fabrika değil. Fabrikada üretim değil, elde. Yani elde bunların hepsini bakın. Parfüm şişesi. Aynı boyda, tek bedende. Nasıl yapıyorlar?
1: Kim
0: bilir nasıl yapıyorlar, değil mi ya? Şu şişelere bak.
1: Çok zordur.
0: Şuna bak. Üzerinde de altın varakları var. Bu set ne diye geçiyormuş biliyor musun? Kişisel bakım objeleri diye. Hani şu anda kullanıyoruz ya, pamukluk, işte diş fırçalık, sabunluk. Bak, o döneminkileri.

0: bakın şeyde görmüştük ya, Çeşmi Bülbül'de. Gerçi giremiyoruz içine. O zamanlar böyle soğuk tutamıyorlarmış ya. Bir içine buz atıyorlar ama ayrı bir hazne var. Dışına da içilecek ne varsa onu koyuyorlar. Bak bunlar da onlara örnek. Orada da var bir tane. Burada da var.
1: O kadar büyük
0: bir... Evet. Bak o içindeki hazneye buzları atıyorsun. Ya da su, karları atıyorsun. Dışındaki hazneye de içecek suyunu ya da ne içiyorsan onu atıyorsun.

0: Biz şimdi çok kıymetli, özel korunan bir eserin yanındayız ama ondan önce Akile Hanım size bir sorum daha var. İstanbul'da ya da Türkiye geneli de olabilir, başka cam ve billur müzesi var mı? Buna benzer bir yerimiz var mı?
1: Yok Didem Hanım, Türkiye'de bir ilk ve tek, hatta belki dünya ölçeğinde de tek olabilir müzemiz o anlamda. Çünkü saraylarımızdan getirdiğimiz en değerli eserler burada. Cam üzerine yapılmış böyle bir müze yok.
0: Cam kültürü de Osmanlı'dan geldiği için galiba en zengin ülkede bu konuda biziz diye düşünüyorum.
1: Evet evet, Anadolu toprakları, evet. Mısır, Suriye, Mezopotamya toprakları gerçekten bu anlamda daha zengin.
0: Akile Hanım, çok değerli bir eserin yanındayız. Özel ısılı camlarla nemi ölçülen bir eser. Adını sizden duymak istiyoruz ve neden bu kadar bizim için değerli, onu öğrenmek istiyoruz.
1: Evet, bu çok eski bir eser. Kubadabat Sarayı diye Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış, Konya Beyşehir bölgesinde bulunan sarayın kazıları sırasında, arkeolojik kazıları sırasında ele geçirilmiş, ortaya çıkmış bir eser ve çok parçalı şekilde bulunuyor. Bütün parçaları tamamlanıyor. Çok eski olduğu için 1237 yılına tarihliyoruz bu eseri. Parçaları da birbirinden ayrılmasın diye diğer eserlere göre daha farklı bir sıcaklık ve nem ortamında tutuyoruz ki sağlıkla gelecek kuşaklara aktaralım. Eserin bir diğer özelliği üzerindeki yazılar. Bu ikinci Gıyasettin Keyhüsrev'e ithaflı bir eser. Üzerinde sultana sıhhat ve afiyet dileyen celi sülüs bir yazı bulunmakta. Bu da eseri çok değerli bir hale getiriyor. Çünkü ithaflı eserler diğerlerine göre, aynı dönemde bulunan farklı eserlere göre çok daha kıymetli oluyorlar.
2: Burada camlar kırılırsa ne yapıyorsunuz?
1: Camların kırılmaması için özel tedbirler alıyoruz öncelikle. Çok ufak tefek bir şeyler olursa da bizim uzmanlardan oluşan atölyelerimiz var. Restorasyon atölyeleri saraylarımıza bağlı. Her konuda var bu restorasyon atölyelerimiz ama cam konusunda da var. Orada ufak tefek onarımlar yapılıyor ama bunlar kırılmasın diye biz özel önlemler alıyoruz. Bu vitrinde gördüğümüz vazo, tabak benzeri eserlerin hepsi altlarından özel bir yapıştırıcıyla yapışmış vaziyette, yerlerine sabit. Yani herhangi bir deprem, sarsıntı bir şey olursa onların devrilmemesi için gereken önlemleri almış bulunmaktayız.
2: Mesela buraya hırsız gelmesinden korkmuyor musunuz? Mesela hırsız gelse camları falan kırıp içindekini alabilir. Nasıl önlemler alıyorsunuz bunun için?
1: Alarm sistemlerimiz var. Nöbetçilerimiz var. Gece nöbetçilerimiz de var burada. Burada kuş uçmuyor ama ayrıca müzemizin de özel alarm sistemleri var. O sistemlerle korunuyor.
3: Burada çocuklar için kütüphane var mı?
1: Burada çocuklar için kütüphane yok ne yazık ki. Bir kütüphanemiz var ama o cam sanatına dair özel eserlerden oluşan bir kütüphane. 1034 tane kitabı var şu anda mevcut. Ama çocuklar için çok güzel bir cam uygulama atölyemiz var. Orada çok güzel cam boncuklar yapabiliyorsunuz veya ustalarımızın yaptığı hayvan figürleri var. Onları gözlemleyebiliyorsunuz. Onlar size anlatarak yapıyorlar.
4: Peki burada kaç tane cam eser var ve hepsinin bakımını nasıl yapıyorsunuz?
1: Burada 1500 tane cam eserimiz var. Dönem dönem bunların gene obje restorasyon ekibi diye bizim özel ekiplerimiz var. O ekipler böyle özel aletleri var. Onlarla gelip temizliklerini yapıyorlar. Onun dışında bakım için işte gereken ısıyı, nemi sağlıyoruz, uygun ışıkları sağlıyoruz. Mesela bu aydınlatmaların hepsi özel ışıklarla, yani eserlere zarar vermeyecek türde aydınlatma objeleri kullanarak yapılmış şeyler. Yani öncelikle koruma, sonra işte bakım, temizlik ve ihtiyaç olursa onarım.
2: Burada çocuklar için alanlar var mı?
1: Hem de nasıl? Burada çocuklar için çok güzel alanlar var. Çok güzel bir çocuk parkımız var. Onun dışında çok güzel demin bahsettiğim çocuk cam uygulama atölyemiz var. Acıkınca karnınızı doyuracağınız kafeteryalarımız var. Ayrıca bahçede serbest gezen tavşanlarımız, tavuklarımız, tavus kuşlarımız var. Onlarla iletişim kurabiliyorsunuz.
3: Burada bahçe benim çok hoşuma gitti. Burada hangi çiçekler var?
1: Burada orman bitkileri daha ağırlıklı. Abraham Paşa'dan bahsetmiştik. O buraya yaptırırken çok özen göstermiş ve burada bulunmayan, yetişmeyen ağaçları da yurt dışından, başka ülkelerden getirttirmiş. Mesela çok ilginç bir sekoya ağacımız var, bir ginkgo biloba ağacımız var. Ama daha çok ağırlıklı çınar, meşe, işte çamla ilgili ağaçlarımız bulunmakta.
4: Burada müze kart geçiyor mu ve hangi günler burayı ziyaret edebiliyoruz?
1: Burada müze kart geçmiyor ama 0-12 yaş arası çocuklar

0: Ücretsiz olarak buradan faydalanabiliyorlar. Pazartesi günleri bir tek kapalı çocuklar. Orada bizim bakım, onarım, gereken temizlik çalışmalarımızı yapabilmemiz için pazartesileri kapalı. Onun dışında haftanın bütün günleri ve hafta sonu açık. Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar burayı ziyaret edebiliyorsunuz.
1: Teşekkürler.
2: Sarayın kazılması sırasında bir tane parçası bulunamamış.
0: Evet, çok haklısın. Arkeolojik kazılar sırasında ne kadar arasalar da birkaç parçası eksik kalmış tabağın. Ama tabağın gene de bütünlüğü ortaya çıkmış. Tabağın şekli, her türlü yazısı ortaya çıkmış ama bir iki parçası ne yazık ki eksik kalmış. Kazılarda bulunamamış.
3: Peki burası çok yeni açılan bir müze. 2 senelik geçmişi var. Yabancı turistlerin ya da yerli turistlerin ilgisi nasıl? Ziyaretçiler çok sık geliyor mu? İlgi nasıl buraya?
0: İlgi umduğumuzun da ötesinde, özellikle yerli ziyaretçimiz, çocuklu aileler, hafta sonları daha ağırlıklı olmak üzere tüm gününü gelip burada geçirebiliyorlar. Hatta yapmış olduğumuz otopark yetmedi, ikinci bir otopark yapmak zorunda kaldık. O denli ilgi oldu müzemize. Yabancı turistlerle ülkemize gelen yabancı turist sayısı kadar müzemizde ziyaret ediyorlar. Onlar tarafından da büyük bir beğeniyle karşılanıyor müzemiz. Bu şekilde.
3: O zaman müzede daha gezmediğimiz çok alan var. Gezmeye devam edelim çocuklar.
1: Evet.
3: Hadi o zaman.

0: Akile Hanım, şimdi biz nereye geldik?
1: Şimdi siz müzemizin en değerli eserlerin olduğu Çeşme Bülbüller'in gösterildiği vitrinimizin önüne geldiniz. Çeşme Bülbül ne demek? İsterseniz önce oradan başlayalım. Çeşme Bülbül'ün anlamı bülbül gözü. Bu gördüğünüz eserlerin üzerindeki şekiller bülbülün gözündeki harelere benzetildiği için bu eserlere bu isim verilmiş. Bülbül gözü anlamına geliyor. Bunlar Beykoz Cam ve Billurat Fabrikayı Humayun'un yaptığı en değerli eserler. Bu eserler yurt dışında da tanıtılmış. 1851 yılında Londra'da düzenlenen uluslararası fuarda da ödül almış eserler. Padişahlarımız bu değerli eserleri yabancı konuklarına, devlet adamlarına hediye etmişler. Kendileri de kullanmışlar. Mesela burada önde gördüğümüz eser aynı zamanda bir karlık, Çeşme Bülbül karlık. Bunun bir bölümü, içinde bir ayrı bölüm var. Ona bu içindeki ürünü soğutmak için kar ve buz konuluyor. Eskiden buzdolabı olmadığı için Osmanlı döneminde ürünlerin, içeceklerin soğutulması bu şekilde sağlanıyor. İçinde ayrı bir hazne var, oraya kar, buz konuluyor ve içeceği sulandırmadan soğutulması sağlanıyor.
0: Ve evet, şurada görüyorum.
1: Evet, dikkatli bakarsanız görürsünüz.
0: Böyle bir hazne var. İçinde evet. Üstü bir daha kaplı zannediyorum. O aralığa içeceği konuyorlar. İçindeki evet. Haznede de buzları duruyor. Evet.
1: Evet, bu eserden bir örnekte Topkapı Sarayı'nda var. Dünyada sadece iki tane olduğu için çok da değerli bir eserimizdir bu.
2: Bunu her renkte yapabiliyorlar.
1: Evet, her renkte yapabiliyorlar. Bunu şöyle yapıyorlar. Saydam cama renkli cam çubuklarını, o rengi ne renk kullanırsanız, işte pembe olabilir, farklı renklerde olabilir. Burada gördüğünüz gibi yeşiller, sarılar. O cam çubukların saydam cama gömülüp döndürülmesi suretiyle yapılıyor bu eserler. Müzemizin girişinde bu Çeşme Bülbül'ün yapımını gösteren bir videomuz var. Onun karşısına oturup onu da izleyebilirsiniz. Nasıl yapıldığını orada görürsünüz.
0: Akile Hanım, biz saltanat arabasını da çok merak ediyoruz. Bizi oraya götürüp biraz da orada gezdirirseniz çok mutlu oluruz.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Hadi
1: hep
0: gidelim.
1: Beraber gidelim.
0: Saltanat aracımızın, araç diyorum.
1: Araba.
0: O zaman evet, ben ne deniyordu?
1: Saltanat arabası.
0: Saltanat arabası. Özel bir adı var mı?
1: Kupa arabası. Padişahlarımız tarafından kullanılmış, hanımlar tarafından da kullanılmış. Bu arabalarla ulaşımı sağlamışlar.

0: yanlış hatırlamıyorsam ikinci Mahmud'un arabası.
1: Evet, ikinci Mahmud döneminde kullanılmış. İkinci Mahmud tarafından da kullanıldığı biliniyor. Arabamızın burada olmasının sebebi ise muhteşem şekilde yapılmış vitrayları ve cam aksamları. Camla bir saltanat arabasının nasıl bütünleştiğini gösterebilmek adına arabamız burada yer alıyor ve tüm ziyaretçilerimiz tarafından çok ilgi görüyor arabamız.
0: Çocuklarımızın mutlaka sorusu var ama benim bir merakım olarak soracağım.
1: Buyurun.
0: Günümüze kadar bu arabayı nasıl getirmişler, saklamışlar? Çünkü şeyleri de bütün etrafta cam. Her tarafı cam.
1: Evet.
0: Bayağı eski.
1: Evet, eski.
0: Kaç yaşında?
1: 19. yüzyıl, işte dediğim gibi 2. Mahmud döneminden kalma. Gene nereden baksanız 200 yıllık bir eserdir en azından. Arka tarafındaki yerde bakın Osmanlı saltanat armasını görüyoruz üzerindeki tente tabir ettiğimiz kısımda.
0: Evet,
1: yani evet, sultanlar tarafından kullanıldığı biliniyor. Yani sadece 2. Mahmud değil, o dönemdeki sultanlar tarafından da kullanılmış olduğu düşünülüyor.
0: Tek mi bu kupa arabası?
1: Bu tür arabalar var ama cam aksamları bu kadar güzel yapılmış olan araba tek olduğu için burada yer alıyor zaten.
0: Günümüze kadar gelmiş.
1: Geliyor.
0: 200
1: tabii,
0: yıl.
1: Tabii. Beylerbeyi Sarayı'nda ahır köşk var. Hani benzer şeyler oluyor. Topkapı Sarayı'nda da yani bizim milli saraylara bağlı saray köşkü ve kasırlarda diğer örneklerine rastlayabiliyoruz bunları.
2: Bu arabaları atlar mı çekiyor?
1: Tabii evet, atlar çekiyordu. Ön tarafına atlar bağlanıyor. Atlar çekiyor o şekilde. Özellikle Cuma selamlığına çıkarken Abdülhamit döneminde bu kupa arabalarının kullanıldığını da görüyoruz. Cuma selamlığına giderken padişahlar bu arabalara binip halkı selamlayarak o şekilde gidiyorlar Cuma selamlığına.
2: Bu arabaya sadece padişahlar mı binebiliyordu yoksa başka kimse binebiliyor muydu?
1: Tabii saltanat arabası olduğu için padişahlara ait veya padişahın ailesine ait onların binebildiği, kullanabildiği arabalar.
0: Akil Hanım çok teşekkür ediyoruz. Biz çocuklarımızla müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Sonra da o dediğiniz camlardan küçük nazar boncukları yapmaya gideceğiz.
1: Evet, çok güzel olur. Ben size teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Geldiniz, müzemizi gezdiniz. Çok teşekkür ediyorum ben de size.
0: Teşekkürler. Hadi bakalım çocuklar.
3: Ne kadar güzel tüyleri
4: evet.
3: Var değil mi?
4: Kuyruğu çok değişik.
3: Ya çok zarif duruyor, kanatları falan.
4: Bak.
3: Yapmak için.
4: Avrupa 20. yüzyılın
3: evet,
4: başıymış.
3: 20. yüzyılın başında yapılmış. Vay be, güzelliğe bak. Acaba bunu yapmak için kaç saat ya da kaç gün ya da kaç yıl harcamışlardır?
4: Ben merak ettim. Ayrıca çok güzel duruyor ya. Düşünsene böyle evin içinde böyle bir...
3: Böyle bir şeyin olacak.
4: Evet.
3: Valla. Yani. Buna baksana, bu da çok güzel, yapraklar, çiçekler. Çok güzel görünüyor.
4: Acaba bir camdan böyle şeyleri nasıl yapıyorlar?
3: Değil mi ya? Valla ben beceremezdim.
4: Çok zordur bence.

0: 20. yüzyılda.
1: Köpek üzümleri yemeye çalışıyor.
0: Bu da 20. yüzyılda yapılmış. Acaba 20. yüzyılda böyle renkli üzümler olabilir mi? Daha başka acaba neler var, ben çok merak ettim. Atölye de varmış, atölyeyi de gezmek isterim.
2: Biz de böyle üzüm yerini, üzüm bağlarının olduğu bir yere gitmiştik. Oradan yaprakları koparıp sarma yapmıştık.

0: sanki böyle katman katman sular iniyormuş
1: böyle gibi. İniyormuş gibi.
2: Belki eskiden öyle oluyordu.
0: En üstte su akıyor. Ta en alta kadar geliyor.
2: Belki eskiden öyleymiş.
0: Olabilir.
2: Olabilir.
0: Ama önce biraz daha yüzümüzü yıkayalım.

0: Ay yüzüm de sımsıcak. Şimdi soğudu.
1: Hadi gel yazmaya devam edelim. Burada çok güzel bir kuş kafesi var.
0: Aha evet. Acaba kuş bunun içinde nasıl yaşıyor?
1: Merak ediyorum.
0: Bak kuş çok şanslı olmalı.
1: Yalnız kesin kuş buradan çıkabilir.
0: Evet oradan çıkabilir. Buradaki kesin kristal olmalı buradaki camlar. Kuş kesinlikle çok şanslı olmalı.
1: Evet.
0: Baksana petrol lambası. Petrolle çalışıyor diye biliyorum. Çok güzel görünüyor yemişi böyle. Baksana ya.
1: Galiba bu da kristal.
0: Aa evet.
1: Bakalım. Ha,
0: gökkuşağı gibi gösteriyor.
1: Kristal falan bir şey yazmıyor ama. Adı bak Şam'dan.
0: Şam'dan. Biraz kötü olmuş ama. Fransız yüzyıl. 19. yüzyıl. İkinci yarısı.
1: İstanbul var bak.
0: İstanbul esinlenmiş. Çok güzel görünüyor.
1: Yalnız bu vazoyu gördüm. Çok büyük bir vazo.
0: Çok.
1: Çok.
0: İnanılmaz. Aşırı büyük.

0: nasıl yapıyorlar ben beceremem. Ya o kadar güzeller ki. Baksana mavi mavi. Ne güzel son seçiyorlar.
1: Mavi daha benziyor azıcık.
0: Sanki çok, bir şeker böyle böyle böyle yapmışlar. Ve sonra kurutmuşlar.
1: Desenler.
0: Desenler olmuş.

0: Osmanlı tasvir sanatıymış bunlar.
1: Topraktan çıkardıkları şeyler yani
0: bunlar. Evet, bunlar topraktan dediğin kazılardan, yani arkeolojik kazılardan çıkan parçalar. Demek ki çok değerli. Bakın hepsi parça parça. Farkında mısınız? En ufak parçayı bile ziyan etmemişler. Tozu olsa koyacaklar buraya. O kadar değerli.
2: Bir an ben de burada cam yok zannettim.
0: Evet, var var. Bak gel burada, bak parçalanmış. Hatta bunlar da revzen camları ve parçalarıymış. Muhtelif ölçülerde diyor ama. Hayır, o ne yapılıyordu böyle bir araya getirilen sanata ne deniyordu? Camları bir araya, mozaik. Bence onlar mozaik parçaları mı olabilir? Yoksa artık sana dedim ya orada. En ufak bir kırıntı bile ne kadar değerli düşün. Bak onlar bile çıkartılmış demek ki arkeoloji kazılarında.
2: Mesela bu parçalar
0: onları bile ziyan etmemişler.

0: az önce o küçük parçalar dedim ya size. Böyle şey gibi, vitray gibi yapılıyor mozaik çalışmaları. Bence bak bunu da arkalarında böyle bugüne günümüze kadar saklamış. Bunlar orijinal camlar. Şey var mı? Bak aa evet. Bak yine ısı ayarlı. Demek ki çok değerli. İçine ayar koymuşlar. Revzenmiş bunun. Revzen bir tarz. Revzen camları. Biliyor musunuz? Özel çalışmalar bunlar. Evet bak yere de yansıtmışlar. Osmanlı bak 18. yüzyıldan kalma. Osmanlı zamanında. Evet bak eksik. Hiç gözden kaçmıyor. Revzen ne demek acaba? Revzeni bir öğrenmemiz lazım. Sanki şu en iyi kalmış ve en güzeli bakar mısın? En güzel buranın en güzel revzeni olabilir. Tabii canım hemen tabletinden şak diye giriyorsun çıkıyor değil mi?
1: Okumaya gerek yok.
0: Hay Allah. Bir de geliyorsun zaten müzelerimiz de açıldı. Gelip bir de görüyorsun böyle. Ne güzel oldu. İyi ki açmışlar burayı. Bakın burası bu müze Türkiye'de de tek, İstanbul'da tek, hatta ne dedi?

0: Akile Hanım dünyada bile tek olabilir.
1: Mor tutucular baksana.
2: Ya nasıl öyle bir renk geçişi var?
3: Parfümlere bakar mısın parfüm kutularına?
1: Çok, çok güzel. Güzel görünüyor. Acaba buna basıyorsun da öyle parfüm üşüyor mu? Çok ilginç görünüyor.
3: Bak kutu şeklinde de var.
1: Evet. Anahtarlar nerede acaba? Anahtar yerleri var. Çok ya güzel. Bunlar çok ya. Güzel görünüyor ya.
3: Evet.
1: Acaba buna ne kadarlık mum koyuyorlar? Kocaman olmalı. Güzel güzel görünüyorlar ki. Nasıl çok güzel kokuyor olmalı.
3: İçinde bir şey varmış gibi.
1: Evet öyle
3: sanki
1: görünüyor.
3: Katı tuz gibi.
1: Evet. Ama galiba yok.
3: Bence mavi şişeler erkekler için, kırmızı şişeler kadınlar için kullanılıyor.
1: Evet olabilir. Çok mantıklı.
3: Siyah da var.

0: film gibi, senin dediğin gibi. Otur izle. Aa. Baksana.
1: Kocamanlar.
0: Türk bayrağının rengine benziyor.
1: Evet.
0: Kapaklı kaseymiş. Sürahler. Şerbettekiler. Vay canına.
1: Çok güzel gözüküyor.
0: Şeye benziyor bu. Hani Dünya Kupası vardı ya, evet. Finalleri.
1: Onun Dünya Kupası değil ama.
0: Ya bir şey finalinde. Kupaya Kupa. Benziyor. Kupaya benziyor, evet. Zemzem sürahisi. Ben bunu duymuştum. Çok özel bir şey bu. Ve çok da kırılabilir.
1: Evet. Rengi çok güzel değil mi, böyle parlak?
0: Evet ya, çok güzel görünüyor.
1: Ya çok güzel bir vazo bu.
0: O kadar güzel görünüyor ki.
1: Evet, parlak. Bir de.
0: Evet.
1: Hakikaten.
0: Buralardan ses çıkıyor.
1: Tık, tık, evet. Tık
0: diye. Baksana şu vazonun
1: ucu kırılmış galiba. Galiba, çok güzel ya.
0: Evet. Çok güzel görünüyorlar ya.
1: Bak bunun içindeki şeklini göstermiş. İçinde nasıl duruyor?
0: Çok güzel görünüyor ama cidden. Kocamanlar. Hadi gel başka şeylere de bakalım.
1: Aa, çok şey var.
2: Evet, burada camdan birer boncuk yapacağız çocuklar. Ama öncelikle burada gördüğünüz camlar nasıl yapılıyor? Öncelikle onu anlatacağım. Camın ham maddesi neydi?
1: Kum.
2: Evet, silisyum dediğimiz özel kum. Camın ham maddesi. Tabii ki o kum da şu anda gördüğünüz gibi, bakın elimde. Genelde Ege ve İç Anadolu bölgesinde çıkar büyük kütleler halinde. Elenir, işlenir, inceldiği zaman bu şekilde camın ham maddesi olarak kullanılır. Tabii ki cam yapılırken bu da tek başına değil. Bunun içine yaklaşık 12 ayrı malzeme kullanılıyor camın oluşabilmesi için. Öncelikle o malzemeler gram ile tartılıyor. Daha sonra harmanlanıyor, karışıyor. Goble dediğimiz büyük fırınların içine koyuluyor. Yaklaşık ortalama 10-12 saatte 1500 derecede eritiliyor. Sıvı hale geliyor ve cam oluşuyor. Normalde o goble dediğimiz fırının içine bakıldığı zaman aslında camı görürsün, şeffaf olduğu için su gibi gözükür. Renk isteniyorsa harman yapılırken, karışırken içine renklendirilici kimyasal metal oksitler koyuluyor ve renkli camlar o şekilde elde ediliyor. Şimdi birer boncuk yapacağız. Ama öncelikle bana merak edip sormak istediğiniz bir şey var mı?
3: Siz cam yapmayı nereden öğrendiniz?
2: Ben cam yapmayı 1980 Paşabahçe, benim esas mesleğimin içinde Paşabahçe Kristal Dekor'da var. Kristal Dekor ile başladım.

0: Yaklaşık 12-13 yıl öyle devam ettim. Daha sonra bu gördüğünüz iş üzerine 2002 yılında Türkiye'nin ilk ve tek cam sanat okulu Cam Ocağı Vakfı'nda eğitim aldım. Dünya cünlü sanatçılardan eğitim aldım, kendimi geliştirdim ve biraz sonra boncuk yapacağız. Caner ve Ceyhun abiniz benim çocuklarım, onları yetiştirdim. Onlara el verdim bir nevi. Bu şekilde başladım.
1: Cam sanatı zor bir sanat mı?
0: Cam sanatı zor bir sanat mı sorusuna gelince tabii ki her iş bilmeyene zor gelir ama ne eğitimini aldıktan sonra kesinlikle kolaydır. Eğitimini aldıktan sonra bazı yapılması gereken işler, kurallar var. Onlara uyduktan sonra çok çabuk bir şekilde öğreniliyor. Öğrendikten sonra yani kesinlikle bir zorluğu yok. Yani gayet bize tabii ki kolay geliyor. Evet, şimdi camdan birer boncuk yapacağız. 3 tane kardeşimiz oturuyor. Evet, gözlüğümüz bu iş için özel bir gözlüktür. Uzun süre çalışanlar için muhakkak takılması gereken bir gözlük. Evet, özel gözlüğümüzü taktık. Erittiğimiz camı çelikten, ucundaki beyaz olan kısım ayırıcı. Bunun üzerine sardırıyoruz ama tutuş şekli burada çok önemli Arın. Aynı benim gibi parmakta görüyor musun? Öne, arkaya, öne, arkaya bu şekilde. Çevir bakalım ben göreyim. Evet, hangi renk olursa olsun aleve girdiği zaman alevdeki kor hali turuncu bir renk olur. Ama soğumaya başladığı zaman arın hangi rengi beğendiyse ortaya o renk çıkar. Çok güzel arın, devam etsen. Camın bir özelliğini daha söyleyeyim. Bakın cam alevin içinde ama çocuklarımızın eline camdan ısı gelmiyor. Cam yalıtkandır, ısıyı iletmez. İletkenliği yoktur camın. Nedeni camın ham maddesi kumun doğadaki demir oranı yok denecek kadar düşük olduğu için cam ısıyı iletmez. Arın kaldır kolunu.
1: Şimdi anladım. Ben şu an alev görüyorum. İçindeki turuncuyu göremiyorum. Gözlük şöyle baktım ben. Alev, aynen. Alev, şu an
0: mantık sağ elimizdeki cam eridiği zaman sol elimizdeki ayırıcının üzerine aktarmak. Ve aktardığımız zaman da bakın camdan bir boncuk. Arın devam ediyorsun yavrum. Mantığı anladın mı?
1: Evet.
0: Sen camı eritiyorsun. Sol elimizdekini aktardığımız zaman boncuk büyümüş oluyor. Şu anda boncuk oluşuyor. İşte cam boncukların hepsi tek tek böyle elde yapılıyor. Yarım tur ileri, yarım tur geri. Yani tam turu tamamlamış oluyorsun. Ve yer çekimine karşı koyarak onu yüz yuvarlak bir boncuk yapacağız. Alev ile tel artı sol elimizdeki mandrel tel yere paralel şekilde olması gerekiyor ki her şey yolunda gitsin, düzgün olsun. Bu şekilde çeviriyoruz, çeviriyoruz, durmak yok. Sana bırakıyorum, tamam mı? Ama sakın durma, sallamadan çevir onu bakalım. Çünkü ne tarafı meyilli tutsan o tarafa akar, dengesi bozulur. Gir bakalım tekrar alevin içine, yukarı gösterdiğim yere çevirerek, durmak yok. Çok güzel, evet. Çok güzel. Çeviriyorsun, alevden dışarıya çıkarıyorsun. Ama durmak yok. İşte bu.
1: Yani yukarı bir şekil yapsam bir yere istediğim gibi koyabilirim, değil mi?
0: Evet, bu ince cam çubuk. Bu da beyaz da, bunlar da cam, ince olanlar da cam. Şekil vermek için, renk vermek için kullanıyoruz. Yavaş, acele etme. Evet, şimdi arının boncuğu da bitti ama arın yuvarlak istedi. Üçgen, küp veya yassı olabilir ama arın yuvarlağı tercih etti. Şimdi o boncuğun kor hali geçtikten sonra onun ne olursa olsun yavaş yavaş kontrollü bir şekilde soğuması gerekiyor. O yüzden hemen şimdi kor hali geçtikten sonra bırakabilirsin. Isıyı tutan bir malzeme, izolasyon malzemesi, mantar tozu, boncuğun kontrollü bir şekilde yavaş yavaş soğumasını sağlıyor. Eğer kor hali geçmeden oraya koysaydık o malzeme boncuğa yapışırdı ve boncuğun dengesi bozulurdu. O yüzden kor hali geçtikten sonra oraya koyuyoruz. Yaklaşık 20-25 dakika orada soğuyacak. Soğuduktan sonra değerli misafirlerimiz, çocuklarımız boncuklarını, kolye veya bilekliklerini takıp buradan öyle gidecekler. ipe takılı olan kolye. Ama tabii ki burada önemli olan uçlarındaki camdan kendi elleriyle yaptıkları boncuklar, değil mi?
2: Bitmiş hali böyle.
0: Bitmiş hali böyle olacak. Bileklik veya kolye olarak. Yani bir boncuğun önemini size şöyle söyleyebilirim. Ben de bir boncuktan başladım. Kültür ve Turizm Bakanlığı cam sanatçısıyım. Caner abiniz, Cehin abiniz, onlar da yaklaşık 5-6 yaşından beri boncuk yapar. Burada gördükleriniz objelerin hepsini onlar yapıyor. Yani bir işi eğitimini aldıktan sonra öğrenemem diye bir şey yok. Kesinlikle inanmak, çalışmak, sabır.
3: Sevgili izleyiciler, biz bugün Beykoz'da Cam ve Billur Müzesi'nde harika vakit geçirdik. Cam atölyesinde kendimize boncuklar yaptık. İnanılmaz derecede bir doğa harikasıyla beraberdik. İçeride Osmanlı'dan kalan camları ve tarihi eserleri gördük. Umarım sizler de bizlerle birlikte çok iyi vakit geçirmişsinizdir. Minik Dem'le birlikte haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

İstanbul gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli 27, Sakarya 28, Bursa 26, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15 derece. Konya 24, Kayseri ve Sivas 25, Nevşehir 22. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli 31, Aydın 34, Muğla ve Manisa 32. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin ve Adana 32, Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 22, Karabük 23, Rize 28, Samsun 27. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 32, Erzincan 33, Van 28, Ardahan 30. Gaziantep bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20 derece. Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt ve Diyarbakır 36.

güçlü bir enerji var aramızda bu gökyüzüyle. Gücümüzü aldığımız bu rüzgarla da, güneşle de aramızda güçlü bir enerji var. Aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da doğaya saygılı, tükenmeyen ve yenilenebilir enerjiyle aydınlattığımız hanelerle de aramızda güçlü bir enerji var. Türkiye ile aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Yangın yerine çevirdin yeni müzik dünyasını.
1: Evet, öyle oldu biraz. Çok
0: senin
1: şükür.
0: Şarkı sözü, şarkı isimlerine bayılıyorum. Her geldiğimizde böyle çok akılda kalıcı şeyler ya.
1: Vallahi evet. Söz müzik yazan kişileri tebrik etmek ya, lazım.
0: Bence seçimi de önemli. Sen de ona göre cımbızlıyorsun içinden bence.
1: Evet, yani bir anda tabii bana bir sürü şarkı atıyor besteci. Ben de içinden seçiyorum. En sözlere çok dikkat ediyorum. Tabii platformları da takip ettiğim için insanlar neye tepki veriyor ya da ben mesela neye ilgi duyarım. Aslında öyle bir seçimim oluyor. Yani bence ben de mesela burada TikTok'a video çekerim gibi düşünüyorum. Ya da ne bileyim işte yürürken bunu dinlerim. Bu grubu bana çok güzel geldi falan diyorum. Öyle seçiyorum içinden.
0: Evet, aşıklarda geceleri yangın yerine dönüyor sonuçta kıpır kıpır. Bence çok evet. Güzel bir şarkı. Tam da yaz şarkısı güzel
1: evet,
0: oldu.
1: Evet, çok güzel gidiyor. Çok mutluyum. Çok çalıştık şarkı içinde.
0: Süper.
1: Şu an radyolarda da dijital platformlarda
2: her yerde.
1: Her yerde evet. Hep en üst sırada. Çok mutluyuz. Biz yeni şarkıları hazırladık bile. Onların çıkmasını bekliyoruz.
2: Bu arada bu hareketli bir şarkı ama böyle sözleri de hüzünlü, duygusal, böyle vurucu sözleri var.
1: Evet öyle. İşte o sözleri dinletebilmek için orayı kullanıyoruz. Çünkü Çağrı bildiğim kadarıyla bir acı çekerek yazmış bu şarkıyı. Böyle de bir hani yaz olduğu için de herhalde yaz şarkısı yapmak istemiş. Bana da o şekilde ulaştırdı. Ve böyle bir sonuç oldu. Kerem yaptı düzenlemesini de. Bir önceki şarkımda da yine beraber çalışmıştık onunla, Kaçsam Gitsem de. Şimdi üçüncü şarkımız geliyor.
2: Oo, hazır.
1: Evet, üçümüzün yine birlikte olan başka bir şarkısı daha geliyor. Çok şarkı hazır. Hangisini nereye çıkaracağımı bilmiyorum.

0: Beni durduruyorlar. Çıkarma şarkı diye.
1: Ne zaman çıkacak yeni şarkı?
0: Vallahi bilmiyorum hiç tarihini şu an. Yani belirsiz ama biz hazırız. Yangın yerinin durumuna göre aslında. Biraz şimdi radyolar çalıyor platformlarda üst sırada. O gelecek şarkı onu etkilesin istemiyorum. O biraz daha düşüşe geçtiğinde vermek istiyoruz şarkıyı.
1: Hareketli mi yine?
0: Evet, benzer bir şarkı yine.
1: Çok yakıştı sana hareketli şarkılar.
0: Teşekkür ederim. Bazen şey yazıyorlar arabesk bir şey paylaşınca. Yok Elif vazgeçtik sen hareketli okuma, arabesk oku falan yazıyorlar. Dinleyicime böyle de çeşitli şeyler sunmayı da seviyorum.
2: Efeken sana tekrar gelecek olursak Cemo karakterini canlandırıyorsun.
3: Evet.
2: Ama burada çok önemli bir hikaye var. Bu senin sezon finalinde vuracağı adam Özbaban çıktı. Ya o sana ne hissettirdi o anda? Ya da senaryo okuduğunda ne düşündün?
3: Ya şimdi şöyle bir şey güderek aslında çalıştım. Karakter geldiğinde bu bilgileri tabii ki tahmin ediyorum, biliyorum ama ben o anı kendim birazcık daha işin içinde gerçek kılabilmek için çok orayı, ben burayı nasıl oynarım değil de, çünkü orası çok uzun ve blok bir sahne. Oraya gittiğimde kurduğum şeyin üzerine dedim ki ben oraya onun gözlerine bakıp oradan onu duyduğumda o silahla beraber acaba ne hissedeceğim? Çünkü orası daha başka bir ekmek çıkaracak o iş için. Birazcık öyle aslında. Bazı yerler için daha rastgele gelişine vurmak diye bir tabir var oyunculukta. Evet, bazen bir şey gelir, o dürtüye göre hareket edersin. Birazcık öyle yaptım ya. Tabii ki bir şeyleri kurdum. Ama orada aileni orada tanımak, kimin ne olduğunu orada duymak, o kafa karışıklığı falan çok acayip bir şeydi. Hatta ben oynadığım çoğu işten sonra karakteri orada bırakır giderim. Bunun son çekim gününden sonra bir 2-3 gün insanlara bakışlarımı şöyle kaçırdım. Yani kaldırıyorum, bakıyorum. Diyorum ne yapıyorsun lan? Sakin ol. Hani onu tutmak için o kadar uğraştım ki, çünkü çok severek kabul ettim, çok severek oynadığım bir şey oldu. Çok çalıştırdım onu içimde, günlerce günlerce böyle. Çok kısa vaktim vardı çalışmak için de ama onu tutup o yolunu çizdikten sonra, çalıştıktan sonra hep onunla devam ettim. Gerçekten dediğim gibi kestikten sonra bırakır giderdim. Bunu bırakmak için bir 2-3 gün o sürekli geldi geri böyle içindeki şey. Çok güzeldi.
2: Yönetmenin tepkisi ne oldu? Bize geçti ekran karşısında. O mutlu mu hayat mı?
3: Ya yani şöyle oldu aslında. Ben sete gittim. Çok yoğun ağır sahnelerle başladık birazcık. Şöyle bir şey duymak beni çok mutlu etti. Bütün oyuncularla aynı anda etkileşime girdim ve kimseyi tanımıyorum. Onlar artık oturmuş, kalıplaşmış bir ekip. Kendi içlerinde bir dinamikleri oluşmuş. Yabancı birisi geliyor ve onların karşısında bir şeyler anlatıyor. Hocamız sağ olsun ilk kayıttan sonra seni dedi çok tebrik ediyorum dedi. Çünkü dedi biz dedi uzun zamandır beraberiz. Hani buraya gelip dedi burada dedi bu işi hiç dedi sallanmadan sanki uzun süredir burada çalışıyormuş gibi yaptığın için dedi ben teşekkür ederim.
2: Güzel, harika.
3: Bize dedi çok kolaylık sağladın dedim. Ben size teşekkür ederim. Çünkü herkes çok itinalı çalışıyor.
2: Süper.
3: Dedi.
1: Çok gerçekçiydi bir de o sahne. Ben çok merak ediyorum orada neye odaklandın? Çünkü bir anda işte insanları vuracağım diye tehdit ediyorsun. Bir anda kulağına sesler geliyor. Sürekli bir gerçekleri itiraf ediliyor ve sen orada ağlıyorsun. O kadar gerçekçiydi ki.
3: Ya birazcık şöyle bir şey aslında. Sahnenin dediğim gibi içindeki bazı şeyleri tabii ki planladım. Şurada şöyle yaparım, böyle yaparım ama kendi siz evde çalıştığınız şey, bir de ben mekanları da hiç bilmediğim için, yani normalde daha önce çalıştığım bir yer olsa köşelerini bilirim. Derim ki burada kalkarım, buraya giderim, bunu yaparım. Evleri de bilmiyorum. Sadece ben de bir önceki bölüme baktım. Dedim ki buralar böyle, demek ki ben buraya gidiyorum. Ondan sonra birazcık içgüdüsel hareket ettim yani. Karakteri kendim kurduğum şekliyle oradaki insanları daha, çünkü güç o karakterin elinde artık, kendimize de olmadı. Doğan gelene kadar sahneye bir yere orayı taşımak için o kuvveti tutmak o adamın elinde. Ve ben de onu elimden geldiğince çok da suistimal etmeden herkese karşı kullanmaya çalıştım yani.
1: Kendimiz de LOL'le oynamak nasıldı? Bayağı da oynadın çünkü o sahnede, sonra araca da bilmediniz, devam ettiniz.
3: Ya ben Kenan abiyle daha önce hiç çalışmamıştım. Ama herkesin o söylediği şey gerçekten... gerçekten bir abi gibi aslında. Herkesin o bu işte çalışanlar da daha öncesinde söylendiği gibi kapsayıcı bir enerjiyle karşılaşıyorsunuz onu gördüğünüzde. Çünkü sonuç olarak yani yıllardır bu sektörde ve bir figür Kenan İmirzalıoğlu. Hem iletişimi çok güzel hem de o araba sahnesi bizim ilk çektiğimiz sahneydi birlikte. Ne yapacağıma dair bir fikrim yok. Biraz bombalar, onlar bunlar. Bir de onun öncesini çekmedik. Ne yaparım bilmiyorum. Çok güzel sohbet ettik sağ olsun, beni orada çok rahatlattı.

0: O da aynı şekilde o karşılıklı oyuncu güveni diye bir şey var. Zaten oyuncu oyuncuyu birazcık da gözünden tanıyor aslında. Oturduğunda karşısına baktığında ne alabileceğini ne verebileceğini biliyorsun. Bir tık konuşmadan aramızda geçen iletişimde neyin ne olduğu belli olmuştu sahneye oturduğumuzda. Çok da keyifli. Kendimize oyla çalışmak gerçekten güzel yani.
1: Harika.
0: Umarım uzun uzun oynamak nasip olur.
2: İnşallah.
1: Elif, senin hayatın yangın yerine dönüyor mu peki? Özel hayatında? Kalbin mi mantık mı senin için?
3: İkisi de ya. Biri tek olmuyor bende.
1: Nasıl?
3: Kalple gidiyorsan.
1: Ha okey, ikisi de güzel, çok güzel bir şey bu.
3: Evet, dengeliyorsan. Yani şöyle, oraya gitmek zorunda kalıyorum. Mesela kalple hareket ediyorsam bir yerde tıkanıyor. Çünkü mantık devreye giriyor, görüyorum onu. Mantıkla gidiyorsam yok ya, burada hani aşk yok, sevgi yok, bir şey yok deyip o da orada duruyor. Durduruyor beni bir şey.
1: Helal olsun ya.
2: Duygularını kontrol edebiliyorsun yani.
3: Etmeye çalışıyorum diyeyim. Büyük konuşmayayım. Çünkü edemediğim yerlerde oluyor ama genelde dengeli bir insanımdır. Ortalarda yaşarım. Böyle çok uçlarda yaşamayı sevmem. Uç bir şeyin içine girdiysem istemeden de oradan yavaşça uzaklaşırım.
1: Vay, güzel. Çok aklı başında gidiyorsun. Zaten kariyerinde bence adım adım ilk geldiğinden mi? Yani 7 kaç yıldır tanıyorum seni?
3: Ben sizin programınıza evet çok kez geldim ve kendimi hep çok anlattım burada. Evet. Nerelerden nerelere aslında.
1: Evet evet.
3: Hep çalışarak oldu, üreterek oldu tabii.
1: Sağlam çalışıyorsun, takip ediyoruz. Çok güzel yönetiyorsun kariyerini.
3: Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. İyi bir ekiple çalışıyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum.
0: Ben demiştim, program uğurlu geliyor yani.
3: Evet.
2: Ya ne güzel.
1: Doğru.
3: Evet, burası evimiz gibi zaten.
1: Ne güzel.
3: Sinan Bey, yani sizlerle birlikte olmak çok keyifli.
1: Bunu duymak çok güzel bizim için de.
2: Biraz önce Yağmur da aynısını söylemişti.
1: Evet.
2: O da bizim uğur getirdiğimizi söyledi. O yüzden çok mutlu oluyoruz biz de bunu duyunca.
1: Peki senin hayatında en fazla yeri olan ve söylediğinde seni çok başka yerlere götüren şarkın hangisi?
3: Çok zor bunu cevap
1: vermek. Ya da var mı?
3: Hepsi belli dönemlerde bana geliyor ya. O dönemde bana geçiyorsa o dönemki duygularımdır mesela. Doğru. Ama en çok etkilendiğim, o hep o ana gidiyorum. Bir şarkı vardı almaya çalıştığım ve bir sıkıntı yaşadık bestecisiyle. Sonra verdi tabii şarkıyı ama söylemeyeceğim şarkının ismini. O süreçte de yedek bir şarkı arıyordum. Aşk başımda bela geldi. Evimin bahçesinde oturuyorum, defalarca kez dinledim. Yani 20 kez, 30 kez falan. Ya bu şarkıyı kesin okumalıyım dedim. Aldım ve güzel bir yere de gitti. Sahnelerimde de çok kişi eşlik ediyor. Misafirlerim, dinleyicilerim. Ben de okurken başka duygulara gidiyorum.
1: Ne güzel.
2: Bu kadar konuştuk, dinlesek mi bu şarkıları?
1: Evet, olur. Aynen. Önce yangın yerini bir dinleyelim. Ardından da aşk başa bela mı?
3: Evet.
1: Harika. Gelsin. Bizim.

0: Deniz Bize'den herkese merhaba.
1: Merhabalar efendim. Stüdyomuzda birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Çok tatlı hanımlarla beraberiz. Hoş evet. geldiniz.
2: Hoş, hoş bulduk. Bulduk.
0: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanginiz A yüzü, hanginiz B yüzünüz?
3: Onlar.
0: Evet, oyunun adı A yüzü, B yüzü ama bunu evet. gençlere anlatmak lazım. Kaç kişi biliyordur A yüzünü, B yüzünü?
3: Evet, yaşımız ortaya çıkacak.
0: Maalesef. Şimdi oyunu yazarken çıkartmışsınız.
3: Biz siz hem kalemle yönetmen... kaset sarıyorduk.
0: Evet, aynen.
3: Maalesef.
0: Kalemle de geri ya. Sarıyorduk.
3: Maalesef.
0: Evet, nasıl doğdu? Sizden başlayalım.
3: Biz Melis'le zaten monologlardan tanışıyoruz. Uzun bir geçmişimiz var oraya dayanan. Kısa oyun festivali için iki tane monolog yazmıştım ben. Sonrasında bunu nasıl uzun bir oyun haline getiririz diye düşündüm. İki monolog daha yazdım. İşte Türkiye'deki kadınların başına gelen ve böyle zaman zaman komik, zaman zaman acaba delirsek ne olur diye düşündükleri bir dört parttan oluşan bir kaset olsa dedim. Bu kasetlerin tek tek parçalar olarak dinlesek, A yüzünü dinlesek, sonra çevirsek, B yüzünü dinlesek nasıl olur acaba diye düşünerek yola çıktım. Böyle müzikli, şarkılı, türkülü bir oyun ortaya çıktı sonrasında da.
1: Esinlendiğin şarkılar oldu mu?
3: Yani 90'lardan hangimiz nasibini almadık? O yüzden tabii ki yani çok oldu ama tabii ki müziklerimizi yapan bestekarımız Melisa Şahin'le konuştuktan sonra daha böyle 90'lar sound'u ama pop bazlı, aynı zamanda da müzikale yakın bir şarkılar olsa, kasetteki böyle şarkılar olsa nasıl olur dedik ve aslında 90'lara da yakın ama tiyatrodan da uzaklaşmayan bir albüm ortaya çıktı. Dört parçalık.
0: Siz yönetiyorsunuz.
3: Evet.
0: Aynı zamanda yazdınız.
3: Evet.
0: Kaç kişi var sahnede?
3: Sahnede iki kişi var.
0: Ha, iki kişi var. Siz evet. hiç yoksunuz.
3: Ben yokum. Ben ışık odasına çıkıyorum. Ben rahatım. Müzikleri veriyorum ben.
1: Neden oynamayı düşünmedin bu oyunda?
3: Oynamayı düşündüm ama işin içindeyken yönetmek çok zor oluyor. Bir de bu oyunun ritmi biraz hızlı. Benim iç ritmim de biraz hızlı. Aynı hızda insanları bulmak tabii ki hem çok zor hem de... Aslında biraz kimseye emanet edemedim yazdığım şeyi. Biraz ben dışarıda kalayım ve arkadaşlarımın oynamasını izleyeyim. Ve keyifle dışarıdan bakayım dedim yani. Oyun başladıktan sonra stresi sadece onlar yaşasın.
1: Çok güzel.
3: Ben oyuncu olduğum için biraz o stresi biliyoruz maalesef o taraftan. Ve iyi ki biliyoruz. Ama bu tarafta oturup izlemek de başka bir stresmiş. Hiç hoş değil o da.
1: Nasıl bir stresmiş bir de buradan dinleyelim. Evet.
4: Ben stres yaşamıyorum. Şaka bir yana çok dünyanın en güzel kalp çarpıntısı diyebilirim ben de kendi adıma. Yani müthiş bir stres. Bu stresten ziyade hem anlık yaşalıyorsun bir yandan çünkü çok stres oluyorsun. Hem bir yandan da gençleşiyorsun. Biz A'sını B'sini bir çeviriyoruz. A'sı bende bir çeviriyoruz B'si onda. Bir çeviriyoruz A'sı Pınar'da. Bir çeviriyoruz A'sı bende. Zaten kadınlar aynı, hikayeler farklı. Ya yani A'sını B'sini çevir, şarkıcı aynı, sound aynı, şarkılar farklı. Ama aslında kaset aynı.
1: Aynı.
4: Diyelim dedik, biz de böyle.
1: Hareketli bir oyun.
4: Hareketli, evet. Koreografisi var, şarkısı var, aynı zamanda tabii ki kişilikleri var. Hareketli bir
0: şarkısı
4: dansı da var.
0: Şarkısı söylüyor musunuz?
4: Evet. Söylüyoruz, evet.
0: Sesiniz de var yani.
4: Karakterlerin kendi şarkıları evet. var. Sesimiz de... Var. Var diye yani. Oyunun enerjisiyle bir şekilde nasıl oluyorsa sesin güzelleşiyor.
5: Evet. Gerçekten öyle. Yani ses kaydederken durduğumuz yerde yani o kadar ortalama diyebiliriz. Ama sahnede öyle değil mi? Gerçekten evet, hocam siz söyleyin öyle, şimdi. Öyle. Sahnede o heyecanla, o ritimle oynadığımızda, şarkı söylediğimizde gerçekten bambaşka
3: hakikaten,
5: bir şey oluyor.
3: O iç aksiyon ve o heyecan gerçekten doğru sesi çıkarttırıyor aslında.
5: Yansıyor. Evet.
0: Peki teklif geldiğinde ne düşündünüz? İlk metni okuduğunuzda ne düşündünüz?
5: Evet şöyle yani Başak için çok tekrar olacak ama.
3: kafede karşılaştık.
5: Evet ya Başak'la ben çok uzun zamandan beri takip ediyorum. Oyunlarını izlerim. Çok çalışmak istediğim bir yönetmendi.
3: Ama biz okuldan da tanışıyoruz aslında. Yüksek lisanstan aynı zamanda.
5: Yani çok gerçekten sevdiğim bir yazardı. Biz böyle bir kafede karşılaştık. Sonrasında ya sen çalışıyorsun dedi bana. Yok dedim ben şu an çalışmıyorum. Hani bir yerde bir işim yok. Ya sana bir metin göndereceğim. Tamam dedim. Gönder. Yani birkaç gün geçti. Bir

0: yapımcı arıyorum falan gibi konu geçti. 3 gün sonra metin geldi. Ben inanamadım. Çünkü böyle konuşulur, havada kalır. Çünkü yapımcı bulmak, onu bulmak yani zaman alır. Ama Başak gönderdi. Ben tabii çok mutlu oldum. Çünkü zaten tarzını biliyorum. O yüzden oynamak çok istedim. Hatta istediğimi de hani şöyle bir şey oldu. Pınar oynuyorsun değil mi? O kadar dememişim ki yani tamam hani oldu ben zaten oynuyorum o kazla.
1: Cevap vermemişim.
0: Cevap vermemişim yani zaten tamam ben oynuyorum.
1: Ben ikinci kez aradım yani. Ya bir şey demedin evet mi? Evet ya tabii ki evet mi?
0: Yani öyle çok benim için çok keyifli. Yani süreç de çok keyifli. Melis'le çalışmak da çok keyifli. Çünkü anlatılan gibi yani orada tam bir partnerlik gerekiyor. Devamlı hani orada bir başrol yok. İkimiz de aynı anda eşit rollerde tak tak tak tak bir ritim içinde ve yüksek bir ritimde derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden çok keyifli. Heyecan konusu ben de katılıyorum. Yani yapamayacağım herhalde diyorum son dakikaya kadar. Ama o klasik konu çıktığın anda her şey duruyor. Evet. Yeni bir kapı açılıyor ve işte diyorum işte bu yüzden yapıyoruz bu işi. Keyifli, çok keyifli.
2: Melisa başından beri projenin içinde miydin?
3: Ben ilk başka bir seri için yazılan ilk kısa versiyonunda bulunmuştum. Daha sonra benim başka işlerim neticesinde tam olarak içinde olamadım ama sonradan dahil oldum. A'sı benim yani. Ya da B'si benim.
0: Zaten değişecek kaset.
3: Bir tarafı benim.
2: İkişer kadını canlandırıyorsunuz galiba
3: evet.
2: Değil mi? Dört karakter var o zaman sahnede.
3: Evet. Evet.
2: Birazcık bahsedelim mi?
4: Evet.
3: Bahsedelim.
4: Spoiler olmayacak şekilde.
3: Spoiler olmayacak şekilde. Neresinden bahsedeyim? Yani aslında evet, farklı aynen. Meslek gruplarından dört farklı kadın görüyoruz. İşte oto tamircisi var, televizyon sunucusu var.
4: Spor programı sunucusu var.
3: Hamburgerci var.
1: Bir de arabayı servis hamburgerci şeyinde çalışan. Servisinde çalışan.
3: Bir de aslında okumuş bir işsiz var. Değil evet. Mi?
1: Sevgilisini basmaya giden bir
3: evet. Aşık var. Aşık var. Bir de aşık var. Dört farklı mağdur. Karakter. Evet, aşık mağdur.
4: Ne kadar sürüyor?
3: Yaklaşık 60 dakika diyebiliriz.
2: Tek perde.
3: Tek perde, evet.
4: Yoksa kaç oyun oldu?
1: Biz daha yeni başladık aslında.
3: Yeni, evet.
4: Öyle
3: evet.
4: Mi? Nasıl tepkiler?
1: Vallahi tepkiler güzel. Daha çıkanlar genelde mutlu çıkıyor. Hı-hı. Bizim için de önemli olan o.
4: Nerede yani, oyun?
1: Oyun farklı sahnelerde oynuyoruz İstanbul'da. Bir de bizim dekorumuz çok minimal. Her yerde oynayabiliriz. Burada bile oynayabiliriz oyunu.
0: Keşke valizimizle gelse.
1: Evet, evet. Bir tane puf çekeriz. Gerek sadece. Evet.
4: Yazın devam mı? Eylül'de mi başlayacak tekrar?
1: Yazın bir ara verdik. Evet. Bir iki aylık. Sonrasında belki yüzleri de değiştireceğiz Hı-hı. zaten. Şimdi A yüzünü oynayan oyuncumuz belki B yüzünü oynayarak başlayacak. Öyle Hı-hı. kendi için de bir dönüşüm evet, yapabiliriz da. Gibi düşünüyoruz.
4: Yüzleri değiştirecek deyince ben direkt nasıl bu kadar rahat söylüyor. Ben içine gönderiyorum yeni yeri yukarı.
1: Oynar mısın mesela?
4: Ben oynamayayım istiyorsanız burası mı diyebilirim.
2: A yüzünün B yüzünden farkı ne?
3: Yani aslında bir farkı yok. Nasıl kasetlerde de yok. Sadece karakter farkı var aslında. Sonuç farkı var ama kadınlar aynı. Hı hı. Sonuçlar aynı.
0: Sorunlar aynı.
3: Sorunlar aynı.
2: Kadınlar hep ortak noktada ya da ortak sorunda, ortak paydada buluşuyor mu oyunda?
0: Aslında buluşuyor. Dertleri o anlamda yani o ama şöyle de bir fark var. Bizim oyun hani ezilen kadın, işte neler çektiği gibi bir yerden değil. Evet biz bunları yaşıyoruz kadınlar olarak. Evet bu sorunlarla karşılaşıyoruz ama Başak'ın da önceden söylediği gibi ben programın başında şarkılı türkülü yani bunları bizim aslında eylemimiz bunlara karşı gülerek, şarkımızı söyleyerek yani bu baskıya böyle karşılık veriyoruz, böyle mücadele veriyoruz. Zaten metni sevdiğim yanı da buydu. Ah işte kadınlar neler yaşıyor, vah vahlar değil yani. Ne yapabiliyoruz? Mücadele nasıl devam edebiliyoruz? Yani gülmek bulaşıcı bir eylem. Seyirci de o yüzden mutlu çıkıyor. Çünkü yani artık mutlu olmaya ihtiyacımız var bence. Gülmeye ihtiyacımız var.
4: Feminist bir oyun mu?
1: Diyebiliriz galiba.
0: Diyebiliriz.
4: Konuşmalardan direkt.
1: Evet. Yani bu, dediğin gibi bulunduğumuz durumdan mutsuz olduğumuz halde nasıl gülerek çıkabiliriz ya da gerçekten mutsuz olduğumuzu nasıl söyleyerek çıkabiliriz aradığı için feminist bir oyun diyebiliriz. Evet.
4: Tepki almaktan çekiniz yani çünkü sanki bir yandan da şöyle de algılanabilir mi? Basite indirgeniyor yaşananlar.
1: Kesinlikle algılanabilir. Birkaç böyle yorumda oldu tabii mu? Ki. Ama işte komedinin böyle tatlı ve zaman zaman böyle de kullanılabilir bir tarafı var. Anlattığınız şeyi... çok fazla güldürerek anlattığınızda hafifmiş gibi geliyor. Hı hı. Ama işin güzel tarafı çıktıktan sonra insanların çok eğlendik, çok güldük ama ya aslında bu benim başıma gelmişti. Şurada şöyle bir şey olmuştu demeleri sanırım. Dolayısıyla o tabii ki oyuna gelip beğenmeyen de olabilir. Evet. Keyifli çıktığı halde ya biraz hafif geldi diyen de olabilir ama.
4: Bak, o boyunu erkek yazmış olsaydı linç edilmişti şu an.
1: Olabilir.
2: ya da çok takdir görmüştür.
1: Ya da evet,
4: o da olabilir. O da olabilir, evet.
0: İki uç evet. Olurdu.
2: Erkek izleyiciniz çok mu peki?
1: Valla eşit çoktu belki de ve onlar da çok eğlendiler. Yani hiçbir tarafını düşünmedik diyorlar. Mesela hı-hı, futbol yorumcu sunucusu bir kadının bir delirme anı var. Tatlı bir delirme anı. şarkısını söyleyerek yine. Hep şey diyorlar, yani hiç bunu böyle düşünmemiştik aslında. Evet işte futbolla kadının, tiyatroyla futbolun çok fazla bir bağı yok gibi son dönemlerdeki oyunlarda. O yüzden erkek seyirci de onu yakalıyor sanırım. Hmm. Bunu burada görmek ve böyle bir yerden duymak güzel geldi. Yorumlarını alıyoruz.
4: Ne güzel.
2: Bu meslek gruplarını seçmende özel bir neden var mı?
1: Futbolu seçmemde Beşiktaşlı olduğum için maalesef bilir ki. O yüzden evet var. Çok ilgilendiğim bir spor dalı olduğu için. Diğerleri de aslında bizim gibi, bizi de hep arabaya servislik çalışan bir kadın ya da adama da benzetiyorum. Biz bir o pizza getiriyor, hamburger getiriyor. Biz de bir oyun getiriyoruz aslında. Dolayısıyla aslında çok özellikle seçmedim. Sadece tamirciyi özel seçtim. Çünkü o çok erkek dünyasındaki bir kadın olduğu için. Hı hı. Onun bu dünyada baş etmeye çalıştığı şeyleri aktarmayı, evet onu tercih ettim ama diğer ikisi öyle değildi.
2: İyi bir gözlemci misin?
3: Evet. Öyle ben, ben söyleyeyim.
0: Biz yerini söyleyelim. Evet. Evet. İyi bir gözlemci. Çok çünkü bir çok gözlemci. Detay. Yani oyundaki detaylar iyi bir gözlem, iyi bir yaşanmışlık gerektiriyor gerçekten. Çünkü o kadınların, bütün o kadınların çıldırma eşiklerini biz aslında canlandırıyoruz, yaşıyoruz oyunda. Evet. O çıldırma eşikleri de iyi gözlemler gerektiriyor. Ve hani komedi, bizim oyun komedi gibi de anlaşılmasın hocam. Burada bir şey söyleyeceğim. Hani aslında ironisi olan bir oyun. O yüzden gücünü oradan alıyor. Yoksa hani komik
1: diyelim. Evet.
0: Evet. Yani komik deyip hani şey gibi hani algılanabilir diye dedim yani. Yoksa o detaylar kıymetli.
4: O zaman 60 dakikada yaşanmışlıkların bir hikayesi o zaman. Yani daha doğrusu siz yaşamasanız da gözlemlerin bir hikayesi. Evet, yani evet. Karşı taraf birileri yaşamış bunları, siz bunları yani gözlemlemişsiniz.
1: Evet, evet. Biz de öyle bir yumruğu vurup kaçıyoruz. Böyle gösterip kaçıyoruz gibi.
3: Birileri güzel. Yani bunu yaşamamış bile olsa birileri elbet bir yerinden yaşamış oluyor. Yani onu yaşamamış oluyor, başka bir şey oluyor. Yani muhakkak kendisinden özdeşlik bulabileceği bir hikaye tarzı var oyunun içinde.
2: Evet. Herkesin farklı iki yüzü var mı? Her insanın
0: farklı iki yüzü. Bana geldi.
1: Kendisi aynı zamanda resim de çiziyor, bir ressam.
0: Evet. Ressam demeyelim, çizer diyelim hocam. Ya bence iki yüzü var tabii ki. Yani farklı değildir belki ama hani evde olduğumuz halimizle toplumdaki en klişe haliyle bunu söyleyebilirim. Farklı bir forma giriyoruz ister istemez ya da sahneye çıktığımızda. Ama bu tabii farklı kişilikler değil. Farklı özellikler ekleniyor diyebilirim yani. Çünkü farklı kişilikler bence biraz bana aykırı geliyor. İnsan özünde neyse o sahneye çıktığında da aslında o özü taşıyorsun. Sadece karakterler ekleniyor. Farklı kişilikler yok aslında ya. Şimdi düşününce farklı özellikler var hayatımızda gibi. Ben böyle düşünüyorum.
2: Sahneye çıkınca kendinize yüzleştiniz mi peki? Ben de bunu yaşadım.
0: Tabii ki.
2: Bu bana da oldu dediğiniz şeyler oldu mu?
3: Tabii. Yani pek çok açıdan sadece kadın olarak başıma gelen boyutunun dışında onu yapma bunu yap diye ya da onu yapma bunu yap. Yani o kadar dayatılmış şeyler var ki hayatımda yürüdüğüm basamaklarda, tırmandığım basamaklarda, her basamakta ayrı bir dayatma var aslında. İşte oyuncu olması var, başka bir meslek, bir altın bileziğin olsun var. Yani hayat boyunca hep bir şeyler var. O yok, başkası var. Yani aslında hepsi çok birbiriyle özdeş şeyler olduğu için evet bunu ben de yaşadım, bunu ben de hissetmiştim. Aynı şey ben de hissettim. Ben zaten hepimiz terk edilmedik bir yaşam, hayatımızın evet, bir aşamasında bir evet, aşk acısı yaşamışızdır.
1: Hayır.
3: Ben kameraya bakmak istedim filan diye. Şaka bir yana hakikaten yani hepimizin bir aşk hikayesi var hayatının bir yerinde. Dolayısıyla
1: sevgili evet, basma hikayesi de var.
3: Evet. Yüzleşiyorsun
4: ama
3: bir şekilde.
4: Ama o genel anlamda erkeklerin de başına gelen oyuncu olmak isterken ailenin oyuncu olma açık kalırsın. O erkekte de var. Tabii. İkincisi altın bilezik erkekte de var. Evet, sadece kadınlara özgü bir şey
3: değil. Bir altın bileziğin olsun. O zaten hiç kişiye özel, cinsiyete özel bir şey hiç değil yani. O yüzden zaten.
4: Ülkemizin bir şeyi, anne babalarda bir.
3: Evet evet.
1: Oyuncuyum ve peki başka yani hobiye çok özel. Evet.
4: Aynen öyle.
3: Olsun.
4: Tiyatrocu mu bir de açık kalırsın.
1: Evet evet. O hala bize, bana bu yaşımda da hala ay gibi şeyler oluyor.
3: Ya da böyle takside böyle dikizden tanıyamadım abla filan gibi.
0: Değil mi ya?
4: Hangi dizide oynuyor?
3: Hangi dizi? Evet. Tiyatro bizim. Ha.
2: Başından geçen olaylar var mı bu oyunda?
1: Oyunda başımdan geçen olaylar, bir tane oyunumuzda mikrofon çalışmadığı için sahneye pil aktarımımız olmuştu. Mikrofon pili. Öyle bir anımı anlatabilirim. Oyunun esnasında stüdyo sahnesi de olduğu için oyunun içerisinde stüdyoya girenler çıkanlar çok yani hani abes durmayacağı için seyirci kanadında bir küçük girip pil verip kaçmışlığım var. Seyirciler de hiç anlamadı ne olduğunu, stüdyo olduğu için. Ay ne güzel bir şeydi.
0: Detay.
1: Evet. Ama orada değiştirdik sonra onu oyundan sonra diye. Atladığımız bir şey var yani evet.
4: Oyunun adı neden A yüzü B yüzü?
1: Kaset o 90'lı biraz nostaljik olması için, kaset fikrini hatırlatması için, bir de aslında hem yok gibi hem var gibi bizim de A yüzümüz B yüzümüz. Hı. Biraz böyle işte verdiğimiz tepkilerle, maruz kaldığımız şeylerle, yaş aldıkça belki biraz daha hayatı daha yumuşak görmemiz, daha yaşamaktan keyif almamızla alakalı. O yüzden hani A yüzü olmazsa B yüzünü çevirmek için. Hı. O yüzden A yüzü B yüzü.
4: Güzel düşünmüş aslında.
1: Çevir A'yı, çevir B'yi. Şarkımız da öyle.
3: Evet, her kasette sevdiğim bir şarkı oluyor bir de.
1: Kesinlikle bir tane şarkı oluyor.
3: Bir favori şarkın olur. Hepsini seversin ama bir favorin olur.
4: Bir A1 vardır. Onun için uğraşırlar da o zaman. Evet.
3: O şarkı için oraya alır, başa alır öyle bırakırdım ben mesela. Bastım da direkt orası çalsın diye.
1: Evet. Çünkü tekrar çıkarıp sarmak çok... Şu an çok keyifliymiş. O zaman ne kadar zor. Tabii liseliyiz böyle Allah'ım sarsan falan diye. Çok tatlı zamanlarmış yani gerçekten. Evet.
0: Naif zamanlar.
2: İzleyiciyi eskilere de götürecek bu oyun. Yani buradan bakınca sadece o sorunlar, yaşanmışlıklar değil de tabii belki 90'lı yıllara, 80'li yıllara da götürecek.
1: Evet olabilir. Bir de şeydi biz... çok fazla dekor olmamasını biz tercih ettik tabii. Hı hı. Ki bu minimal dekoru ama eski oyunları da anımsatan bir şey var. Sadece bir oyun alanını çiziyoruz. Aynen böyle bir çerçeve var. İki tane pufumuz var ve meddah yerine koyduğumuz yeni anlatıcılarımız var. Aslında çok eski Türkiye tiyatrosunun meddahlarının hikayesini anlatıyoruz. Dolayısıyla aslında aynı zamanda çok da nostaljik bir şey. Kasetle de örtüşünce onu anlayan bir seyirci için de ne kadar keyifli. Biz burada hani bu hikayeleri anlatan iki tane kadını izliyoruz. Hem de 90'lar formunda izliyoruz gibi çıkarlarsa ne ala bizim için.
2: Oyun. Kadınlar hep böyle idare etme üzerine kurgulanmış gibi mi?
0: Bizim oyunumuz üzerinde mi?
2: Genel olarak.
0: Ne yazık ki bu bir gerçek. Yani böyle bir şey özellik atanmış gibi kadınlara. Ama tabii öyle olmaması gerekiyor. Sonuçta hayat müşterek diyoruz. Hani tabii herkesin bir hayatta görevi var ama kadının da görevleri şudur ya da erkeğin görevleri budur. Yani şunu da altını çizmek isterim. Yani kadına yaşananlar, evet erkeğin de yaşadıkları var ve maruz kaldığı şeyler var. Bu arada bir kadın ayrımcılığı aslında çok yapmıyoruz. Ama biz iki kadın oynadığımız için baktığınızda yani bir insan hikayesi bu. Günün sonunda yani insanın yaşadığı başına gelenler üzerinde yaşadığı bir şey. Ama maalesef bizim Türkiye'mizde kadına yüklenen olumsuz özellikler var. Yani şu an haberlerde hala sıkça duyduğumuz kötü haberler, şiddet içerikli haberler. Eğer bunlara maruz kalıyorsak ve hala bunlar oluyorsa demek ki bunlar bir şeyden ters gittiğini yüzünden bunlar oluyor. Dedirtiyor hala 2026 Türkiye'sinde.
4: Ya o dünyanın her yerinde yapılıyor. Evet. Türkiye'de de olabilir ama dünyanın her yerinde de şu anda inanılmaz. Yani mesela Fransa'daki şiddet, kadın cinayetleri Türkiye'den daha fazla yani.
0: Şiddet olayı.
4: Yani o maalesef olmaması gereken bir şey. Evet, ama ben Merve'nin mesela iki tane soru üst üste hazırlamış. Hep idare etme üzerine mi kurgulanmış gibiyiz? Kadınlar neden hep anlayışı makul olmak zorunda? Ben bunun tek taraflı olduğunu düşünmüyorum yani. İdare etmek ve makul olmak iki taraf içinden bir tanesi inat ederse zaten o yürümez ki. Yani mutlaka erkek de idare ediyordur. Mutlaka erkek de bir yerde makul makul olmak zorundadır yani. Yoksa sonuna kadar gider yani.
1: Yürümez. Evet, evet.
3: Paylaşılmış bir takım ödevler oluyor muhakkak o ikili ilişkilerde. Fakat ben gene de bunun yüzdeye vuracağımız boyutta nispeten kadın tarafının daha yüksek olduğunu
4: daha
3: düşünüyorum.
4: Daha çok idare ettiği, evet. Daha çok makul.
1: Bu biraz daha hem çocuklarla haşneşir olduğu için hem de ev düzeni bir takım artık daha müşterek tabii ki günümüzde ama.
3: Ya da genetiğine kodlar.
1: Genetiğine idare edelim, sorun çıkmasın, hayatımız huzurla devam yani. Etsin. Ne biraz daha fazla kafa yoruyoruz sanırım. Onunla alakalı olabilir.
4: Tamam, öyle olsun.
2: Melisa Pınar'la çalışmak nasıl?
1: Çok kötü. Biraz sıkıntılıyım, size dertleşeceğim. Ya.
4: Tamam, o zaman hemen Başak'la çalışmak.
1: Ama olmadı bir saniye. Çok keyifli, çok... Şimdi iç bir oyun çalışırken şey çok zor. Bir oyun çalışırken aynı iç ritmi yakalamak zor oluyor genelde. Ben çok şanslı bir yönetmenim ki aslında iç ritmimiz çok benzermiş. Biz Pınar'la daha önce tanışıyorduk tabii ki ama hiç çalışmamıştık. Melis'le ben daha çok çalıştım. Onu daha çok tanıyorum ama çalıştıkça iç ritimlerin yakın olmasının ne kadar kolay sonuç verdiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla hani o dili de kurduk. Kurduktan sonra ikisiyle o dili kurmak da çok kolaydı. Kendileri de alıp kendi dramaturjilerini yapabilen oyuncular zaten. Hani her şeyi söylemenize gerek kalmadan onlar kendi işlerini çok iyi yapıyorlar. Dolayısıyla çok şanslı ve nasıl diyeyim, benim yükümü çok hafiflettiler. Beni çok rahat bir yere koydular. Onlar sayesinde kalp krizi riskim olmadan oyun izleyebiliyorum ve ışık odasında. Diyorum ki onlara artık verdim oyunu ve onların elinde. Ne olursa, çünkü tiyatronun öyle bir güzelliği var ya, çok ani bir şey de olabilir. Ne bileyim, ışıklar gidebilir. İşte mikrofonun pili bitebilir değiştirdiğimiz halde. İşte kayıp oyuncu düşebilir. Binlerce olasılık var. Başımıza gelen çok fazla an var benim oyuncu olarak da. Dolayısıyla artık o noktadan sonra onların oyunu sırtlanması ve ne olacaksa onunla baş edeceklerini görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. O yüzden çalışmak çok keyifli onlarla.
0: Seninle de öyle hocam.
3: Sizinle de, evet hocam.
2: Yazan biri olarak gerekiyor, evet. Şimdi bir hayal dünyam var ve karşı tarafta onu görmek istiyorsun. Bu %100 oluyor mu?
1: Tabii ki %100 olmuyor ama sanırım benim ana işim aslında oyunculuk. Ben o duymak istediğim şeyler olduğunda yazıyorum. Onun %80'ini bile görseniz aslında bu sizin için bir tatmin demek oluyor aslında. Ama bazen de %100'ünü de görebilirsiniz tabii ki. Bu hemen 5. oyunda olmayabilir. Belki 5. yılda olabilir. Belki 50. oyunda olabilir ama tiyatronun böyle bir güzelliği de var. Gitgide kendisini geliştiren, metni geliştiren, genleştiren, özgürleştiren de bir iş olduğu için süreç içerisinde aslında söylediğiniz sözün ne kadar güzel bir noktaya geldiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında %80, %90 diyebilirim. Evet, oluyor.
4: Bu oyun başarılı olursa bu kasetin erkek versiyonunu yapmayı düşünüyorum.
1: Tabii ki düşünürüm. Niye olmasın? Güzel. Erkek kadın, erkek erkek. Tabii erkek, ki neden erkek. Olmasın? Deneyebiliriz tabii ki. C yüzü, D yüzü. Ne olsun?
2: Başak zor bir yönetmen mi?
0: Yok değil.
3: Yok değil. Yani
0: sen başlamışsın.
3: Şöyle, hem zaten az önce gerçekten Başak'ın da söylediği gibi ortak bir ritme dahil oluyorsun aslında. Birbirinin hayaline ortak olduğun için birbirinin çerçevesinden bakmayı öğreniyorsun ve zaten gece gündüz beraber süre geçirmeye başlayınca aslında her şeyi ortak bir gözden görmeye başlıyorsun bir süre sonra. Dolayısıyla herkes birbirinin vizyonunu bir şekilde içinde paylaşmış oluyor. Ve ortaya çıkan iş de aslında üç kişinin ortak hayalinin bir yansıması oluyor. Dolayısıyla herkes birbirinden bir şey taşıyarak getiriyor. Ve herkes birbirinin hayalini yaşıyor aslında. Ve üç hayalin ortak, üç ya da dört, yani bu başka sahne arkasında bir sürü görünmeyen insanlarla birlikte. Evet. Tüm bu kurulan hayallerin ortak bir yansımasını aslında sahneye taşıyoruz. Seyirci de kendi hafızasındaki illüzyonu sahneye taşıyor ve böyle bir oyun ortaya çıkıyor aslında. Dolayısıyla gerçi sorudan biraz sapmış oldum ama az önceki
1: zor bir yönetmen, evet, zor.
3: Az önceki şeye de referans ederek diyeyim. Zor değil, çünkü hayal paylaşmak güzel Başak'la aslında. O yüzden zor değil. Güzeldi cevabım bence.
1: Bence de.
0: Ben bir yanıtlamak istiyorum. Yani Başak'la zaten çok uzun zamandır çalışmak istiyordum. Bir hayal ediyorsunuz çalışmak nasıl olur? Gerçekten hayallerimin ötesinde oldu yani iyi anlamda. Çünkü Başak yani oyuncusunu yormayan, hani bazı yönetmen vardır olmayınca yani kırbaçlar vurur. Ya bu aslında öyle ama gerçekten üzer seni ve sen de gard alırsın ister istemez. Kendi korumak istersin. Başak asla öyle bir yönetmen değil. Yani oyunun en başta kendi oyuncusu ve oyunun çıkarı için her türlü düşündüğümüzde yani seni motive eden bir yerde ama doğruları da söyler, eksikleri de söyler. Ama bunu çok güzel kıvamında yapıyor. Yani seni kırmadan, dökmeden. Bu bence bu dönemde özellikle bizim sektörde çokça yapılmayan bir şey aslında. Daha hor görülüyor insanlar birbirlerine. Daha ego savaşları oluyor. Burada bunu yaşamamak çok güzeldi. Melis'le zaten yani hiç çalışmamıştım ama bildiğim bir oyuncu. Onunla da bu etki olunca tamam güzel yani iş yapmak çok daha keyifli oluyor. Kimse kimseye kulis yapmayınca, ego savaşına girmeyince
1: evet, evet.
0: Tamam işimizi yapalım ne kadar güzel yani. Tamam diyorsun ya.
4: Turne var mı?
1: Turne ihtimallerimiz var. Evet, evet.
4: Hedeflerimiz de var yani.
1: Evet, tabii ki. Belki yurt dışı da olabilir. Çok taşınabilir bir oyunumuz olduğu için. Bir bavul. Bir iki oyuncumuz.
2: Anlaşmazlık oluyor mu hiç? Orta yolu nasıl buluyorsunuz?
3: Valla benim şahsen yaşadığım bir anlaşmazlık olmadı. Ama orta yolda şimdi anlaşmazlıklar tiyatro içinde o kadar da su yüzünde yaşanmıyor galiba. Yani kimse de birbirini kırmaya teşne insanlar da olmadığımız için hiç öyle bir böyle mi yapsak, şöyle mi yapsak? Evet. Hani en büyük anlaşmazlık bile aslında çözüm yolu sunularak yaşandığı için
1: Anlaşmazlık da zaten iletişim kurma çabası gibi geliyor hep bana. Dolayısıyla hani bir herkesin mutlu olduğu bir formül olabilir, olabiliyor yani.
0: Geçinmeye gönlü olduğu sürece yani bu 3 kişinin, 4 kişinin dediğin gibi çözüm odaklı olduğun sürece hani kavga yürütü olmadan tabii ki anlaşmazlık olabilir ama ortak değil.
1: Evet, çünkü bizde aslında görünen bu, görünmeyen onlardan da bahsetmek isterim izninizle. Müziklerimizi yapan, aynı zamanda dekor tasarımımızı yapan Melisa var. Oyun başlamadan önce metnin üzerinde aylarca çalışarak süründüğümüz dramaturg arkadaşımız var. O da askerde hatta şu an Eray, ona da selamlarımızı iletelim buradan. Işık tasarımımızı yapan Utku arkadaşımız var. Hareket tasarımımızı yapan Gökçe hocamız var. Yani bütün bu insanların tabii ki yani aynı fikirde olması zaten çok zor. Ama işin iyi olması için bir kavga oluyorsa eğer ve iletişim kurmak için bu bence çok kıymetli bir kavga ve illaki dediğin gibi tiyatro çözüm odaklı bir şey gerçekten. Orası çalışmıyor mu? Hemen bu oyunun burasını böyle yapalım. O metinde bir sayfa çalışmıyor mu? Atalım. Buna da hani hiçbir şeye çok fazla tutunmamak aslında işimize çok yarıyor. Ne yönetmenin dediğine çok fazla tutunmak, ne oyuncunun dediğine çok fazla tutunmak, işe tutunmak aslında işimize yarıyor. Dolayısıyla açmazlardan da evet, rahat çıkıyoruz çok aslında.
2: Sizlerin hayatını etki eden böyle çok sevdiğiniz albüm var mı? Böyle A yüzünü B yüzünü değiştirip çok eğlenerek bazen hüngür hüngür ağlayarak dinlediğiniz.
1: Var tabii ya.
3: Seni söylesem ki acaba.
1: Şimdi benim Şebnem Ferah'ın bütün albümleri yani o ilk kadın albümü özellikle. Bir de Candan Erçetin'i ben çok niyeyse hüzünlü olduğum zamanlarda hep sadece onu dinlerim. Elbette albümünü.
0: Evet o geldi.
1: Oyalama artı. Bir öncekini hatırlayamadım ismini ama. Melek miydi?
0: Melek.
2: Evet.
1: Nedense evet. Hep Candan Erçetin dinliyorum.
3: Meleği ben de fellik fellik aramıştım.
1: Ve Tarkan tabii. O
0: vazgeçilmez.
1: İçinize işlemiş bir şey olduysa.
3: O kadar çok ki benim de yani Yonca Evcimik sonra
0: evet,
3: Deli Kız'ın türküsü müydü o Sezen
1: evet,
3: Aksu?
1: Evet.
3: Yani her çok şarkısı
0: Sert
3: hiç Sibel Alaş var. Bir değil iki değil gerçekten Sibel Alaş.
0: Evet.
3: O dönem Jennifer Lopez.
0: Ya, gerçekten 90'lar.
3: Televizyona koşuşumu yani şu an hatırlıyorum koridorda ayaklarım vura vura koşardım.
1: George Michael'ın albümü 90 Older o da olabilir evet.
0: Evet.
3: İnanılmaz şarkılar. Çok güzel müzikalite çok güzel her şey canlı hiçbir şey elektronik değil hiçbir şey tuşlu
1: evet,
3: değil.
1: Evet AI yok filan.
3: Bütün enstrümanları canlı dinliyorsun.
1: Auto-tune yok evet.
0: Evet ya.
3: Saymakla bitmez.
4: Resim işi nasıl gidiyor?
0: Resim işi. Resim aslında böyle pandemi sürecinde hayatıma girdi. Yani yapıyordum, çiziyordum ama artık evde delirmemek için o pandemi sürecinde sahneye çıkamıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Bir üretim yok, ne yapacağımızı şaşırdık hepimiz yani evlerdeyiz. yapmaya başladım ve öyle bir enteresan bir şey oldu ki ben o dönemde belki 30'dan fazla resim de satmış oldum. Aslında hedefim satmak değildi. Öyle bir yere gitmek değildi. Yapıyordum. Sonra galerici arkadaşlarla bir konuştuk falan. Öyle yani geçimim o süreçte öyle sağlamaya başladım. Çok enteresan benim için. Sonra devam etti. Yani oyunculuk yaptığım dönemler, yoğun çalışım dönemler geriliyor ama mesela şimdi prova bitti. Ben yine tekrardan resme dönüyorum. Bana çok iyi geliyor. Yani resim benim için satmak ya da işte bir yerde sergi açmaktan öte beni dinlendiriyor. Böyle terapi gibi.
4: Var
0: gerçekten.
4: Mı geçmişte bir şey?
0: Ya geçmişte küçük kurslar ve küçük deneyimler, kurslar var ama böyle bir hani okulu değilim o konuda. Ben de oyunculuk mezunuyum. Ama çok küçük yaştan beri çizerim. Hep elimde bir kalem olmuştur. Benim oradaki galiba şeyim renklerle oynamak. Yani o renklerle oynamak gerçekten hani sanat terapisi diyorlar ya ben. O zaman onunla haberim yoktu tabii ama o çok iyi geliyor.
4: Tarzınız
0: yani.
4: Ne?
0: Soyut çalışıyorum ben. Yani soyut. Çok gerçekçi şeyler değil. Yani hep o hissettiğim şey üzerinden. Daha çok da doğaçlama, spatula ile daha çok hani doğaçlayarak. Öyle yani başka bir yolculuk, o da başka bir yolculuk. Bir de şeyi öğrendim, çok uzattım ama yani şimdi biz sahneye çıktığımızda hep birlikteyiz. Bu çok güzel bir şey. Ama orada tek başıma da bir üretim yapabiliyormuşum. Ya o da bazen bir sığınak oldu bana. Hani hiçbir şey yapamadığımda, iş gelmediğinde ya da bir sessizlik çöktüğünde bizim işler çünkü inişi çıkışlı olduğu için tamam ya burada böyle bir sığınak var ve bana iyi geliyor. Böyle bir süreç.
4: Hepsini yani. Sattınız.
0: Ya o dönemde öyle bir
4: süper.
0: Şey
4: oldu. Süper.
2: Güzel.
0: O dönemde öyle oldu. Sonra ara ara sergiler oldu. Karma sergiler oldu. Yine böyle satışlar oldu. Ama tabii onu da şey yapmanız gerekiyor. Bir zaman ayırmanız. Tabii. Yani o da bir iş. Eğer öyle bakıyorsanız. Ben çok iş olarak bakmadım galiba. Hep daha çok beni iyi geliyor bana dediğim bir şey. Öyle keyifli.
4: Var mı sergi hedefi?
0: Yani şu an bir düşünüyorum. Hatta bir çalışmalarım var. Ama sergi için de yani nasıl söyleyeyim?
4: Eksik mi?
0: Bence zamanı var. Karma tamam. Sergilerim oldu ama kişisel sergi başka bir şey. Ya o konuda ben şeyim böyle. Herkes bir yerde haddini bilsin. Yavaş yavaş, sakin sakin, sindire sindire. Ben biraz öyle düşünüyorum.
2: Şu anda vakit bulabiliyor musun çizmeye?
0: Yani şu an tabii sezonu kapattığımız için genelde evde resimle geçiyor yani. İyi geliyor çünkü ve hani evde olduğun sürede yani yaz oku çiz bir yere kadar resim çok iyi.
2: Sana nereden ulaşıyor mesela resim almak isteyenler?
0: Ya Instagram hesabımdan ulaşabiliyor ya da işte çok yakınlarımdan artık şey oluyorlar hani hediye ederek başladım. Hani hep hediye.
1: Sonra bizi satın aldık.
0: Evet biz evet dedik hediye istemiyoruz bunlar yani bize bir şey yap. Ben bu tabloyu bize şu şekilde uyarla diye arkadaşlardan da yakın çevreden de ama daha çok Instagram üzerinden öyle bir dönüş var.
2: Ismarlama da oluyor mu? Ben bunu istiyorum şöyle bir şey yapar mısın?
0: Evet zaman zaman oluyor. Biraz zor oluyor doğaçlama ve şey çalıştığım için ama ya sen nasıl düşünüyorsun ya da elinde şu var mı deyip sorum arkadaşlarım çok oldu. Ya da işte galericiler vasıtasıyla da bazen çalışıyorum. Şu an biraz evde kapanmaca öyle resim yapmaca.
2: Çok güzel.
0: Teşekkürler.
4: Sen aynı zamanda ödüllüymüşsün öyle mi? Trap Lev oyunuyla geçtiğimiz yıl birçok ödül almış.
1: Evet.
4: Niye şaşırdın?
1: Evet. Bunu beklemiyordum. Buraya geleceğimizi beklemiyordum. geçen
4: ne
1: sene
4: güzel.
1: Evet. Değişik işler denemeyi seviyorum ben. Oyunculuk dışında da işte
4: bu nasıl
1: yazmayı.
4: Değişik bir şey?
1: O mekana özgü bir işti. Bir sanat galerisi vardı Suadiye'de. Onun üç katında bir oyun yaptık. Çehov'un Martı oyununu uyarladık. Her katta seyirci farklı bir deneyim yaşıyordu. İşte alt katta bir seramik atölyesinde bir başlıyorduk oyuna. İkinci katta bir ring kuruyorduk ve boks üzerinden kişisel çekişmelerini anlatıyorduk. Son katta da bir anma cenazesi vardı. Karakterimizin cenazesi ve helvasını falan da kavurmuştuk 40. oyunda falan. Çok çok sevdiğimiz bir oyundu gerçekten. Eski metinler, eski değil daha doğrusu, çok daha önce yazılmış metinler çok kıymetli. Onları günümüze uyarlamayı çok seviyorum gerçekten. Bu işte bu yaz döneminde de kafamda bir iki bir şey var ama oyun çok hareketli, farklı ve gerçekten o sanat galerisinin ruhuna da çok uygundu. Sanat galerisi de çok değişik kafada. Dekolaj üzerinden gidiyor. İşte farklı şeyleri birleştirmek üzerinden. İşte görsel sanatlar, resim, seramik gibi. Dolayısıyla orada da değişik bir deneyim bizim için de oyuncu olarak da, ben içinde de oyuncu olarak da yer alıyordum. Benim için de değişik bir deneyimdi.
4: Çok ilginç ya. Yani enteresan. Hem zor yerlerde dolaşıyorsunuz, zor sularda, hem de karşılığını bulacak birilerini de buluyorsunuz yani.
1: Evet, evet.
4: Ne güzel ya.
1: Evet. Yani neyse ki tiyatroyu seven insanlar çok...
4: Ha, şu dediğiniz olay mesela çok çok absürt bir proje. Kötü anlamda değil. Yani yo, çok evet, farklı, evet, çok
2: değişik.
4: Çok evet. Değişik ve Suadiye gibi bir yerde de karşılığını bulmuşsunuz. Evet, süper. Hı. Nasıl yani, geçti ki ödül almıştınız? İyi geçti herhalde.
1: Güzel güzel geçti. Süreç çok... Önce tabii seyirciniz çok az başlıyorsunuz. Bence genel mi? Bizim için de öyle hep. İşte 5 seyirci, 10 seyirci, 15, 20 sonra kulak bizim tabii. için kulak yapıyor. Yapması çok daha kıymetli. Sonrasında bir bakıyorsunuz zaten oranın bir kapasitesi var. Kısıtlı görüş imkanı olduğu için işte bir bakıyorsunuz 70 kişi oynuyorsunuz. Bir bakıyorsunuz tekrar 70, tekrar 70. Dolayısıyla bu yaptığınız işe tutunmanızı kolaylaştırıyor. O içinizden gelen şeye güvenmenizi sağlıyor. Ödüller çok değerli. Hem çok değerli hem de böyle geriye dönüp bakınca da ya öyle de bir iş yapmıştım. İnsanlar da görmüştü. Ne kadar güzel diyorsunuz. Tatlı bir
4: peki,
1: anı oluyor.
4: Peki yolculuğunuzda bir hayalleriniz mi var? Onların peşinden gidiyorsunuz. Yoksa zoru sevdiğiniz için hep önünüze değişik ve zor şeylerin peşine mi koşuyorsunuz?
1: Valla ben çok sıkılıyorum. Sıkıldığım için de zoru kovalıyor olabilirim. ama kendim de çok sıkılıyorum. Kendimden sıkılıyorum. Yazdığım şeyden sıkılıyorum. Yırtıp
0: hocam
1: atıp tekrar yazıyorum.
0: Hocam bizden de sıkılıyorsunuz
1: değil mi? Çıkmış oyundan bahsetmiyorum. Dolayısıyla hem böyle evet değişik şeyleri kovalamayı seviyorum hem de oyuncu olarak da yani yapabileceğiniz şeyler çok kısıtlı.
4: Evet.
1: Ve bir kadın oyuncu olarak bana verilecek roller de kısıtlı aslında. Dolayısıyla bunu nasıl genleştirebilirim, nasıl benim için daha geniş bir deniz haline getirebilirim diye düşündüğümde bir şeyler yazıyorum, bir şeyler çiziyorum. Oynamak istediğimde oynuyorum. Öyle hayaller Lütfen. Kurmayı seviyorum ve iyi de geliyor. Hani saltıma aracı gibi bir şey değil Hı-hı. tabii ki ama bir noktada da yaptığınız şeyin buluştuğu an çok keyifli. Seyirciyle o bakıştığınız an, o kesiştiğiniz an çok kıymetli gerçekten.
4: Tabii onların o andaki zamanlarını alıp onların da mutlu çıkmaları
1: evet,
4: çok
1: evet.
4: bambaşka.
1: Evet evet. Düşünsenize hayatlarının iki saati size ayırıyorlar. Bu çok değerli bir şey bence.
4: Tabii kesinlikle.
1: O yüzden onları iyi bir vakit geçirtmek önemli.
5: Süper. Harikasınız.
2: Drama eğitimleri devam ediyor mu?
1: Bu aralar çok yoğundu. Devam etmiyor ama yaz sürecinde evet devam edecek. Ben de çok keyif alıyorum ondan da.
2: En çok kimler başvuruyor?
1: Daha çok yetişkinlerle ben çalıştım. Yetişkinler çok heyecanlı, aç. Bir de diziler, filmler tabii çok daha yoğun oldukça insanlar da değişik amaçlarla geliyor. Çok ilginç şeylerle karşılaştım aslında. İşte müdürüyle konuşurken heyecanlanmak istemeyen insanlar geliyor. Ne bileyim çocuğuyla iletişim kurarken çocuğunu sadece düşünmek isteyen, işi düşünmek istemeyen insanlar geliyor. Çok kendi hayatını daha kolay yaşamak isteyen, otobüsü kaçırınca kızmak istemiyorum diyen bir mesela katılımcımız yok ama hayatı daha kolaylaştırma evet, aslında. Evet. Tiyatro, sporu şey dedikleri şey hayatı daha kolaylaştırmak üzerinden. Daha keyifli, otobüs kaçtı deyip hani onu kendi içine nasıl daha eğlenceli bir hale getirirsin. Oyun oynamak aslında. Biz oyun oynuyoruz. Oyun oynamak da çok eğlenceli.
4: Diğer arabanın üstüne çıkmamak gibi.
1: Mesela hadi radyoyu açayım bir şarkı bulayım, 90'lardan bir şarkı bulayım demek gibi mesela. Yani farklı tercihleri biz öneriyoruz aslında eğitimde. O öfkeye odaklanma da hani buradaki başka bir şeye odaklan. İşte suya bak, denize bak, kuşa bak, ne bileyim.
3: Dönüştür.
1: Evet, halimize evet. dönüş evet. gibi. Evet.
4: Kahve sever miyiz?
1: Kahve
0: sevmez
1: bayılırız.
4: O zaman buyurun ki. Bizden.
2: Size çok tatlı hediyelerimiz var.
1: Çok teşekkürler.
2: Şuradan hemen hediyeleri.
0: Teşekkür ederiz.
1: Çok
4: naziksiniz.
0: Çok teşekkürler.
1: İyi günlerde kullanın.
3: Çok teşekkürler.
4: Bizi hatırlayın.
2: Evet kahvelerinizi içerken bizi anın lütfen.
1: Paylaşacağımız daha çok şey var.
2: Evet.
1: Paylaşacağımız çok şey var.
2: Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz.
1: Kısmet diyelim.
3: Kim bilir.
1: Kısmet.
4: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aa, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: masraf yok. Hemen İNEGEL'i ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira. Bim,
3: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyiyiz bizler. Sağ olun, sizler nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz. Hayırlı
1: ne
0: olsun.
1: Ne kadar oldu?
2: Ne kadar
1: bir
2: oldu?
1: Bir sene oldu biz seni görmeyeli. O sırada evlendin de.
2: Sene oldu değil mi?
1: Oldu
2: daha fazla da oldu.
0: Daha fazla
2: oldu. Daha fazla oldu. Evlendim.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Teşekkür ederim. Yani aynı aslında, hiçbir fark yok. Çok keyifli. Artık eşim diyorum, karım diyorum evde. Huzurla yaşamı seçtim. İsmi de yaşam biliyorsunuz abi.
1: Evet. İzmir'de oldu düğün değil mi?
2: İzmir'de oldu.
1: Basın yoktu düğünde. Böyle bir sessiz sedasız bir baktık ertesi gün Boğaç evlenmiş.
2: Sosyal medyanın gücü herhalde.
1: Ya.
2: Yani sessiz sedasız olmasını çok istedim ama... Eşimle huzurlu bir şekilde böyle sessiz sedasız kendi aile içerisinde dostlarımı da davet ettim. Gelenler oldu, gelmeyenler oldu. Ama güzeldi. Çok keyifli geçti.
0: Ne kadar tanışıyorsunuz?
2: 4 sene oldu.
0: Oo, siz buraya geldiniz.

0: Zaten
1: evet evet
2: hikayeyi anlatmıştım.
0: Aa evet, hatırladım.
2: Rahatsızken tanışmıştık.
0: Evet. Doğru doğru.
2: O günden beri yol arkadaşıyız.
3: Ne güzel.
2: Sonunda birleştirdik hayatımızı.
1: Bak fotoğraflarınız evet. Da dönüyor.
3: Hayırlı olsun.
2: Çok teşekkürler.
1: Nasıl geçti düğün? Biraz bahset.
2: Çok oynadık.
1: Hiçbirimiz yoktuk.
2: Çok oynadık. Hiç durmadık. Hiç böyle beklemiyordum aslında ama gelen arkadaşlarım da çok böyle güzel bir sunucu. Mert Palavaroğlu geldi. Çok güzel bir dostum. O acayip böyle bir faali soktu düğünü. Bir şov edasında falan geçti. Çok dans ettik. İzmir dansları bana zorla zeybek oynattılar bilmeden. Eşlik etmeye çalıştım.
0: Sen bir önce kursa gider.
2: Ya ben dans eğitimi aldım, kursa aldım ama zeybek almamıştım. İzmir kızı alınca zeybekle oynamak zorunda kalıyorsunuz. Deneyimledim. Eğitimlerini şimdi alacağım. Bir daha gittiğimden çok olacak gibi duruyor.
0: Harika.
2: Akrabalarda.
1: Heyecanlı mıydın? Nasıl, stres var mıydı?
2: Ben hayatımda hiç bu kadar heyecan yaşamamıştım. Yani o kadar televizyon karşısına, kamera karşısına geçtim ama hiç o kadar heyecanlanmamıştım. Zaten çok duygusal anlar yaşadık. Çünkü çok zor anları birlikte açtık. İkimiz de öyle bir duygu boşalması yaşadık o sahneye çıktığımızda. Çok değişik bir andı.
0: Nasıl tanışmıştınız? Anlatsana bir de.
2: Ben hastaydım. Kemoterapiden çıkmıştım. Sokakta yürürken saçım da yoktu, kaşım da yoktu. Karşıdan yürüyordu. Dedim ki, biraz sesli düşündüm. Allah'ım dedim ya, ne güzel bir kız. Allah sahibine bağışlasın dedim. Yanımda da bir abim vardı. Tanışıyorlarmış satranç kulübünden. Gitti arkasından durdurdu. Bu dedi senin hakkında böyle dedi. Utancımdan saçım yok, kaşım yok. Allah'ım hiç özgüvenim yok. Kaçtım dedim. Ben boğaç dedim. Kaçtım. 6-7 ay oldu işte geçti. Benim saçlar çıkmaya başladı. Çim adam gibi vücut yapıyorum falan. Spor yapıyorum bir yandan ama doktor bana iyileştin dememişti. Biz tanıştık tekrardan, geldi Fethiye'ye. Bu sefer tabii daha özgüvenli, ben boğaç diye çıktım karşısına. Bir sene sonra beraber öğrendik iyileştiğimi. Beraber açtık. Bugünlere de beraber geldik. Yeri geldi rolüme o çalıştırdı. Evde beraber işte yeniden setlere hazırlandım falan. Hepsinde yanımdaydı. Böyle güzel bir insanı, böyle değerli bir yol arkadaşında bu böyle bir şey gerekiyordu yani.
0: 4 yıl sonra benimle evlenir misin dedirten ne oldu?
2: Vallahi doğum günümde ettim evlenme teklifini.
0: Kendi doğum günümde.
2: Kendi doğum günümde ettim. Çünkü benim doğduğum gün onunla tanıştığım gündü diye öyle hep böyle o motivasyonu bana o verdi. İsmi de Yaşam olarak geldi. Daha Allah'tan bir şey dileyemem herhalde. Dileğim gerçek oldu. Ve iyileştim. Şu anda sizinle beraber oturuyorum. İşte çok dizilere güzel. Tekrardan döndüm.
3: İşaret
2: sinemaya tekrardan
3: gelmiş.
2: Döndüm. Benden daha mutlusu yok. İyi ki aranızdayım.
1: Evet. Romantik miydi teklif?
2: Benim teklifim.
1: Evet.
2: Yani bütün dostlarımın içerisinde, doğum günüme gelen bütün dostlarımın içerisinde kendi doğum günümü kenara bırakarak evlenme teklif ettim. Ne bileyim belki o anla mı doğruydu ama içimden o anda geldi. Bir gün öncesinde zaten dedim artık hazırım galiba diye. Annem de bana kendi yüzüğünü verdi. Güzel böyle aile yadigarı böyle bir şeyle. Hızlı bir şekilde oldu aslında.
0: Yani güzel.
1: Sevgi her şeyin ilacı mı?
2: Bence ilacı. Yani bulabilirseniz. Çünkü bazen 15 yıldır tanıdığınız insanlar gerçek çıkmayabiliyor. Dostum dediğiniz insanlar sizi yarı yolda bırakabiliyor. Sevdiğiniz insanlar sizi hasta da yarıda bırakabiliyor. Ama bazen de şanslı olabiliyorsunuz yani. Hiç ummadığınız anda karşınıza birisi çıkıyor. O hayat öpücüğünü veriyor. Ben her şeye artık açığım. Bütün mucizelere açığım yani hayatta. Şaşırmıyorum. Ve güzel anların hepsini değerlendirmeye çalışıyorum.
0: Ne güzel, harikasın. Tedavi sürecin tamamlandı mı?
2: Harika, mükemmelim.
0: Harikasın,
2: 4
0: maşallah.
2: Sene geçti.
0: Rutin kontrollerinde.
2: Hatta 5. seneye girdim. Ben artık öyle düşünmüyorum hastalıkla alakalı bir şey. Sonuçta hayatıma geri döndüm. Eğlenceme gidiyorum, geziyorum, dolaşıyorum. Sağlıklı yiyorum, sağlıklı içiyorum. Yani mutluyum. Huzurum yerinde, Allah'ıma çok şükür.
1: Çok şükür.
0: Maşallah.
1: Yani, hayata bakışın değişti mi peki?
2: Çok. Değişmez olur mu? Öyle anlar yaşadım ki en dibi de gördüm. Çok insan da kaybettim. Artık gerçeği ve sahtelikleri çok kolay bir şekilde görebiliyorum. Birisi bana böyle sahte güldüğü zaman birisi bana seni seviyorum dediğinde çok rahat bir şekilde artık görmeye başladım. Ve bazen bu çok zor geliyor, ağır geliyor ama bazen de avantajlarını çok yaşıyorum. Çünkü günümüz dünyasında her şey çok çabuk tüketiliyor. Dostluklar, arkadaşlıklar, sevgi, eşim dediğiniz insana bakışınız, saygınız. Yani ben çabuk tüketmekte öyle kolay yapamıyorum. Hayır demesini daha yeni yeni öğrenmeye başladım hayatımda. Ama şu anda dediğim gibi çemberim çok küçülttüm. Belki de o yüzden öyle bir düğün yaptım. Eşimin ailesi dedi ki hani burada yapsak mı? Dedim direkt burada yapalım. Hem dedim sizin hani çevreniz burada geniş. Ben dedim İstanbul'da hani şimdi çağıracağım gelen olacak, gelmeyen olacak. En azından İzmir dedim gelen olursa demek ki beni seviyor. Gelmeyenler de dedim demek ki dedim hani o kadar daha iz bırakamamışız dedim. Yendim geçin yani olabiliyor sonuçta.
0: Güzel düşünürsün.
1: Çok insan çıkardın mı hayatından?
2: Çok insan çıkardım hayatımdan. Belkileri bazıları biliyor kendisini, bazıları bilmiyordur ama şurada çok az insan var. O insanlar da kendilerini biliyorlar. Çünkü ben sevdiğim insana çok belli ederim ve hissettiririm onu. Bilmeyenler de yakında öğrenirler yani. Daha yeni evlendim.
0: Evet, Nisan da hoş geldin.
4: Hoş buldum.
0: Evet, müzikle çocukluktan beri müziğin içindesin.
4: Evet.
0: Evet, bir anlatır mısın müzik yolculuğunu?
4: Ben aslında piyanoyla başlamıştım. Bir gün Bursa'da piyano günleri düzenlenmişti ve orada anneannem böyle beni elimden tutmuş, içeri sokmuş. Bir baktık çok sesli bir koro var sahnede. Ve dedim ya anneanne bu ne güzel bir şeymiş falan, ben de şarkı söylemek istiyorum. Tamam torunum dedi, seni de yazdıralım dedi. Dedim tamam, 6 yaşında başladım. Sonrasında Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'na girdim. Sonra çok sesli müziğe geri döndüm. Geçen Ağustos ayında da kendi şarkılarımı çıkarmaya başladım. Biraz geç oldu.
0: Geçen seneye kadar hep korodaydın yani.
4: Hep korodaydım. Cover yapıyordum, onları paylaşıyordum hep. Sonra artık kendi şarkılarımı yapma vaktim geldi.
1: O nasıl karar verdin?
4: Bir yarışmaya şarkı atmamız gerekiyordu. Ve o gün ilk şarkımızı yaptık, koyduk kenara. Arkadaşımla birlikte yaptık o şarkıyı da. Yarışmadan red geldi bize ve biz çok emindik hani onay alacağız, hani yarışmaya katılacağız, hani belki kazanırız falan filan diye. Sonra ben sinirlendim. Dedim ki o zaman bunu biz çıkaralım, yani bununla uğraşmayalım. Sonra ilk şarkıyı bir ay sonrasında çıkardık. Baktım böyle iyi dinlendi, arkadaşlarım iyi tepkiler verdi falan. Dedim öbürlerini de yapalım. Sonra 5 şarkı oldu şu anda. Öyle kalanlar da demleniyor, bekliyorum.
0: Yani yarışmaya aslında katılmak da çok önemli değilmiş yani.
4: O an çok önemli gibi geliyordu. Ama şu an diyorum ki iyi ki red almışız. Yani iyi ki katılamamışız ve şarkıları çıkarmaya başlamışım.
1: Evet, vesile olmuş senin için.
4: Evet, kesinlikle. Beni ittirecek bir şey lazımmış yani.
0: Anıl sen de hoş geldin.
5: Merhaba, hoş
0: bulduk. Aynı zamanda doktorsun.
5: Evet, diş hekimiyim.
0: Diş hekimisin.
5: Evet.
0: Ferhat Köçer bizimle misin?
5: Değilim, ortak arkadaşlarımız var. Evet, Mabel de diş hekimi bu arada.
0: Evet.
5: Var bizim camiada, albüm yapan benim okuldan Ege Üniversitesi mezunuyum. 3 tane arkadaşımın albümü var. Bizde öyle bir alışkanlık var demek ki. Yani mutlaka bir sanatla ilgilenme ihtiyacı duyuyoruz. Bir yerden sonra kısa devre yapmaya başlıyor vücut okurken. Yani benim de müzikle tanışmam 13 yaşlarımda oldu. İlk bir gitarım alındığında oldu. Ben Çanakkale Biga doğumluyum. Biga'da o zamanlar gitar alınacak bir mağaza falan yok. Babam o zamanlar Mark vardı. İstanbul'a Mark gönderdi arkadaşına. Biga'ya bir gitar geldi. Ben gitarın akustik olduğunu 2 sene sonra öğrendim. Ben tozunu alıp kaldırıyordum yani, kılıfında öyle bekliyordu. Sonra işte lise günleri, orada arkadaşlarla biraz müzik konuşmalar, müzisyen arkadaşlarla tanışmalar. Elime geçen bir metot kitabı, akor kitabıyla ben kendi kendime gitar çalmayı öğrendim. Sonra üniversiteye geldim. Bizim üniversitede ilk senemizde laboratuvarda işte çalışırken karşımdaki arkadaşım spatüllerle davul çalıyor falan. Dedim sen baterist misin? Ben işte lisede çaldım biraz dedi. İyi dedim, o zaman biz bir grup yapalım. İzmir'de ilk grubumuzu kurduk. Sahne almaya başladık. 2008'de İstanbul'a geldim. Tabii işte muayenehanecilik meslek devam ediyor. Biraz survive etmeye çalışıyoruz falan. Birkaç sene müzikten uzak kaldım. Yani sahneden uzak kaldım daha doğrusu. Müzik hep devam etti. Beste çalışmalarım, akustik projeler vesaire. Ama bir grup olarak düzenli sahne hayatıma birkaç sene ara verdim. Sonra dedik ki biz niye yapmıyoruz bu işi? Tekrar bir grup kurduk. Yaklaşık 11-12 senedir İstanbul'da düzenli sahne hayatım var.
0: Düzenli.
5: Yani, tabii. Yani haftalık programlarımız, ekstra eventler.

0: Konserlerimiz, organizasyonlar, festivaller falan. Bu arada tabii benim beste çalışmalarım devam ediyor. Besteler birikmeye başlıyor. İlk 4 sene önce niyetlendim. Dedim ki arkadaşlar biz yapalım bu işi. Onların çok öyle bir talebi olmadı açıkçası. Çok istekli değillerdi. Ama ben artık bu biriken şeyin bir patlaması lazımdı. Evet, ben de belki geç kaldım. Belki daha önce yapmam lazımdı ama bugüne kısmetmiş. İlk şarkımız çıktı. Devamı da gelecek 2, 3, 4 şeklinde. Bir yandan kayıtlarımız devam ediyor. Bir yandan
1: kimliği devam mı?
0: Devam tabii ki. Muayenehanem var. Aktif 18 yıllık diş hekimiyim. Yani ona da çok emek verdim.
1: Hiç arada kaldın mı konservatuvarla?
0: Çok kaldım.
1: Diş fakültesi.
0: Tabii ben yani öğretmen çocuğuyum. Ben klasik memur kafası. Hı. Oğlum işte oku da bir altın bileziğin olsun. Müziği her zaman yaparsın. Belki de daha iyi oldu böylesi. Yani çünkü gerçekten hani ekonomik olarak da müzik yapmak maliyetli bu dönemde. Yani fayda maliyete baktığınız zaman kazançlar çok aman aman değil, belli bir eşiği aşmadıktan sonra.
1: Eşit, evet.
0: Bütün çalışmalarınızı kendiniz finanse ediyorsunuz. O yüzden böylesi olması gerekiyormuş ama bir çocukluk hayali gerçek oldu.
2: Hastaların şaşırıyor mu?
0: Hastalarım şaşırmıyorlar çünkü ben bütün gün müzik dinleyerek hasta bakarım. Müziksiz asla çalışamam. Genelde böyle soul funklar, jazz, daha soft şeyler. Normal hayatımda hard rock, heavy metal dinlesem de tabii klinikte olmuyor. Çok irrite etmemek lazım, korkutmamak lazım insanları.
1: Daha tabii canım, hem heavy metal hem evet. Kanal tedavisindeki o ses herhalde.
0: Tabii. Hem aletlerin sesi hem o gitarların sesi ürkütür. O yüzden daha soft şeyler dinliyorum ama bütün gün ben de söylerim bazen. Bu arada benim hastalarımdan ciddi bir fan kitlem var dinleyici olarak da. Çaldığım yerlere gelirler, desteklerler. En son lansmanımda da yine bir 10 tane falan hastam vardı herhalde. Bir lansman yaptık yeni şarkıların tanıtımını. Hı hı. Onlar destekliyorlar, hatta hoşlarına da gidiyor. Yani işte bizim doktorumuz da sahne alıyor falan herhalde. Yani sanatla uğraşmanın verdiği o naiflik belki de yansıyor. Yani bir doktorun aynı zamanda sanatçı ruhuna sahip olması belki biraz daha yumuşak bir görünüm sağlıyor olabilir. Çünkü diş hekimliği ürkütücü bir meslek. Ben biliyorum, o koltuğa kimse gül oynuyor oturmuyor yani, ben de dahil. O yüzden yani hani belki biraz müzik, biraz sosyallik, biraz sanat konuşmak da onları rahatlatıyor olabilir diye düşünüyorum.
2: Ben de dahil dedin. Gerçekten öyle mi? Yani evet. Bir diş hekimi de mi geriliyor o koltuğa
0: yani
2: otururken?
0: Ben annemin karnından diş hekimi olarak doğmadım canım. Benim de canım çok tatlı. Yani ama mesleği bildiğim için tabii ki eskiye göre daha rahat oturuyorum. Çünkü teslim olduğum insanlar da arkadaşlarım doğal olarak, ama bu mesleği yapmıyor olsaydım bana da sedasyonlar, telkinler, bir şeyler gerekebilirdi yani. Kolay kolay oturamazdım herhalde. Ben de canı tatlı biriyimdir. O yüzden aslında bunun avantajı da var. Empati yapabiliyorum koltukta oturan hastamla. Yani çok konuşurum, çok anlatırım, çok severim anlatmayı. Şimdi biraz acıyacak, şimdi şu olacak, şimdi bu olacak. Yani bizim o tarafın biraz handikapı şey, canlı canlı çalışıyor olmamız. Bizde öyle bir laf vardır, en iyi hasta uyuyan hasta. Ama bizde çok mümkün olmuyor. Genelde lokalle çalışıyoruz.
1: Evet, müzik zamanı.
2: Evet, dinleyelim.
1: Evet, Nidan başlayalım bakalım.
3: Başlayalım.

0: Ağzına sağlık.
1: Ağzına sağlık, çok sende.
2: Çok teşekkür
0: ederim. Şarkı sana mı ait?
2: Evet, benim şarkım.
0: Harika. Şey, müzik?
2: Bestesini arkadaşımla birlikte yapıyoruz. Tüm şarkılar aslında ortak girişimimiz.
0: O da iyiymiş.
2: Evet.
0: Güzel.
2: Yeni atılıyoruz. Ben aynı zamanda öğrenciyim. İstanbul Üniversitesi'nde Amerikan Edebiyatı okuyorum. Hatta bu ay mezun oluyorum ve o sayfayı kapatıyorum falan. Kalan zamanımda da daha çok müziğe odaklanmak istiyorum. Çıkardığımız ilk şarkılardan biri aslında An. Üçüncü parçamızdı ve en böyle rock tınlayan parçamız da oydu. O yüzden çok heyecanla çıkarmıştık.
0: Rock, hep böyle mi gidiyorsun? Gideceksin.
2: Daha soft parçalarım da var ama rock'tan devam etmek istiyorum.
0: Sahne alıyor musun?
2: Şu an aktif olarak almıyorum. Back vokallik yapıyorum.
0: Kime?
2: Göksel İpekçi. Yeni başladım.
3: Koroyla uzun süre çalıştıktan sonra tek başına sahneye çıkmak nasıl?
2: Çok güzel bir his. Yani koroyu çok seviyorum. Çok ayrı bir aurası var tabii ki. Çok ayrı bir heyecan, çok ayrı bir zevk. Ama tek başına sahnede olmak, sahnenin tamamen sana ait olması, yani kendini daha rahat ifade edebilmen bir ayrıcalık benim için yani.
3: İlk başta tedirgin etmedi mi?
2: Etti. İlk sahnemde sadece, yani ama ilkokuldaydım. Öncelikle onu belirteyim. Sadece öne ve arkaya doğru giderek böyle This Girl's on Fire söylüyordum. Yani korkunç bir performanstı benim için. Sonra açıldım. Son 3 senede açıldım. Daha rahatım şu anda.
0: Anur, seni de dinleyelim.
4: Tabii ki.

0: teşekkürler.
1: Ağzına sağlık.
2: İstesek bir yan yana getiremez. Aynı evet. tarzlar değil mi? Evet, çok şaka gibi ya.
0: Teşekkür Harika. Ederim.
1: Söz sana mı ait?
0: Söz müzik bana ait. İki tane şarkım şu anda yayınlanıyor. İkisinde sözü müziği bana ait. Gitarlarda ve aranjmanda Alp Tünel'le çalıştık. Davulları Burak Gürpınar çaldı. Bas gitarlarda Kerim Türkoğlu. Sonra şarkımızı Kanada'ya gönderdik. Mix masteringlerini orada bir prodüktörle çalıştık. Luke Tellier sağ olsun kırmadı bizi. Mix masteringlerini de Kanada'da yaptırdık. Yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışma iki şarkı için. Bayağı bir emek verdik ama değdi diye düşünüyorum.
2: Sen Murat İlkan'ın öğrencisiymiş. Evet, nereden öğrensin evet. Pentagram?
0: Evet. Murat abiyle 5 yıldır çalışıyoruz. Hem hocam hem abim. Artık abi kardeş
2: gibi. Çok şanslıymış.
0: Evet. Yani Murat abiyle 5 sene önce. Zaten ben yani 13 yaşından beri Pentagram hayranıyım. İşte Kurban dinleyerek, Pentagram dinleyerek rock müziğe başladım ve Kurban'ın davulcusuyla proje yapma şansım oldu. Hmm. Burak'la, Murat abiyle de hoca öğrenci ilişkim ve artık abi kardeş ilişkim oldu. Dün akşam beraberdik daha. Yani o yönden şanslı hissediyorum kendimi. Ergenlik, çocukluk kahramanlarımla şu an çalışma imkanı bulmak bir onur ve bir ayrıcalık.
2: Süper. Bu senin müzikle aran nasıl?
3: Bu kadar değil ya. Ben evde dinlemeyi çok seviyorum. Benim eşim de müzisyen.
2: Öyle mi?
3: Müzik öğretmeni aynı zamanda. Ha, piyano çalıyor. Akşamları eve geldiği zaman bir, hani kendisi antrenman yapıyor. Ben de yararlanıyorum biraz bu konuda.
2: Çok tatlı.
3: Aynen.
1: İmaj yenilemişsin. Saçlar gitmiş.
3: Daha mı iyi olmuş diye sormuştum. Uzun saç daha iyiydi diye söylemiştin yani. Yanlış hatırlamıyorsun.
1: Bu da iyi ama.
3: Bu da mı iyi?
1: Evet evet.
3: Kalsın mı uzatayım mı? Vallahi siz ne derseniz onu diye. Yok, hangisini beğendiyseniz.
1: Ne diyorsunuz?
2: Bana mı soruyorsunuz? Bana göre uzun saç, ben öyle.
3: Tamam.
2: Ama beni mi dinlersin bilemedim artık.
3: Ben dinlerim seni, ben de senin sözlerini.
2: Eyvallah boyçu, sağ ol.
1: Ama şimdi bir proje gelir derler ki.
3: Ya proje geldiğinde keseriz ama daha çok uzun saç istiyorlar. Çünkü hani oynaması daha kolay oluyor. Ona göre şekillendirirler ya. Ben deneyeyim yine bir uzun saç. Süper. Böyle diyorsanız.
2: Dünyayı dolaşmaya devam mı?
3: Devam. Şimdi Kıbrıs vatandaşlığım da geldi. Orada aileden gelen bir Kıbrıs tarafım var. Oradan bir güney tarafından da bir hakkım doğdu. Artık bakalım. Vallahi. Daha çok sınırsız olacağım. Daha çok bakalım. Gezmek demek.
2: İyi yolculuklar o zaman.
3: Teşekkürler.
1: Var mı yeni proje?
3: Tehlikeli Dans diye bir proje çektim. Zeybek oynamıyorum ama tehlikeli. Orada güzel bir çalışma oldu.
2: Şeyin filmin mi adı Tehlikeli Dans?
3: Tehlikeli. Orada dans hocasıyım.
2: Dirty Dancing'den mi?
3: Aynen. Orada dans hocasıyım. Yakında yayınlanır bakalım dijitalde. Bilal Kalyoncu ile çektik. Yapımcımız Bilal Kalyoncu. Onu bekliyorum.
2: Partnerin kim?
3: Partnerim öyle tanınan bir Sude diye bir arkadaşım. Ama güzel bir proje gelecek. Bakalım.
2: İyi, hadi bakalım.

0: Dans öğretmeni olmak nasıl oldu?
1: Ya ben daha öncesinde dans eğitimim vardı, salsa, bachata, öyle bir senelik bir Aytunç Bentürk'te bir çalışmamız vardı, eğitimlerini almıştım. Proje gelince de hayır demedim. Güzel bir proje oldu, bakalım.
2: Süper. Hadi niye bir şarkı daha dinleyelim?
0: Söyleyeyim tabii ki.

0: Çok güzel ya.
1: Evet.
0: Evet.
2: Tamam, teşekkür ederim.
1: Bu da çok güzel. Sözler de güzel.
2: Ben yaptım.
3: Öyle mi?
2: Prodüktörle çalışmadık şarkılarda.
3: Eline sağlık.
2: Sen de teşekkür ederim.
1: Sözler çok iyi, müzik çok iyi. Çok oturmuş yani.
2: Sağ olun, çok
1: yolun açık olsun vallahi ya.
2: Sağ olun.
1: Sil başlarını biliyor musun?
2: Evet, biliyorum.
1: Keşke
0: çok duru böyle güzel
1: söylettirdin. Tam söylerken onu şey yapayım.
2: Benim ailemin en sevdiği şarkıdır. Dedem böyle çocukluğumdan beridir her bir mekana gittiğimizde, ama nereye giderse gidelim, köfteci olsun, çay evi olsun, kızım sil baştan patlatsana. Her yerde çocukluğum boyunca sil baştan söyledim. O yüzden hani sadece dinliyorum. Patlatırım. Evet. Söyleyeyim mi?
1: Evet, olur.
0: Hadi söyle bakayım.

0: Ağzına sağlık. Ne zaman yazıldı bu şarkılar?
1: Bu şarkılar 4 yıl önce falan yazıldı. Önce bir aranjman yapıldı. 2 sene bekledik. İçimize sinmedi. Sonra tekrar başka bir ekiple, yeni bir aranjmanla, yeni bir düzenlemeyle, daha bir new age bir soundla, altyapılarla destekledik. Ortaya böyle bir şey çıktı.
2: Güzel. Sen Ceviz Ağacı'nı biliyor musun? Cem Karaca.
1: Yok, bilmiyorum. Yani biliyorum da sözlerine hakim, şarkıyı biliyorum da.
2: Kendim orkestra yapıyorum. Bu şarkıyı dinlerken şimdi seni, o şarkıyı keşke söylese dedim. Sesine gidiyor çünkü.
1: Denerim. Hiç söylemedim bugüne kadar.
3: Güzel sesle doğmak ne güzel bir şans.
1: Hiç yani. Söylemedim. Değil teşekkür mi? Ederim.
2: Böyle şarkı ses, böyle sevdiğim şarkıları kime ne söyleyeceğim?
1: Toplu bir orkestra yaparız bu akşam.
2: Süper, harikasınız valla. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
2: Peki gelecekten ikinize soracağım ya. Sen mesela ne, hedefin ne?
4: Ünlü olayım.
2: Yani ünlüsün insanlar... ki burada oturuyorsun şu anda.
4: Yok canım, estağfurullah. İnsanlar şarkılarımı dinlesin, böyle ezbere bilsinler. Ne bileyim, sokakta Stat dolaşırken... Tabii canım. Ama o çok ayrı bir level. Yani böyle birinin arabasında çaldığımı duysam, eşlik etseler bana falan böyle, o da yeterli. Minik birinden bahsediyoruz.
0: Harbiye hayalin var mı?
4: Var. Tabii ki de var. Her Harbiye'ye konsere gittiğimde böyle kendim düşünüyorum, diyorum. Çok güzel olurdu falan böyle.
2: Olur. Umarım hayal öyle. Etmek başarının %50'sidir.
4: Öyle diyorlar.
2: Sen?
1: Bana daha bu soruyu 2-3 akşam önce sordular röportajda. Hayalini de Harbiye deyince. Ya benim de hayalim de o açıkçası. Yani müzik sektöründe çok iyi isimlerle çalışan iyi müzisyen arkadaşlarım var. Ve çoğundan duyduğum Harbiye bir başka. Yani her yerde çaldık, turnelere gittik falan ama Harbiye'de olmak bir başka. Nedense bende de bir küçük çiftlik park, bir Harbiye, Bostancı gösteri gibi hayaller var. Murat abiyle, önce Murat İlkan'la bir düet hayalimiz var. Projemiz de var hatta. Doğru, onun güzel. Da bundan haberi var.
0: Güzel. Çok güzel.
1: Önce onunla öyle bir projemiz olacak. Sonra da umarım daha da güzel konserlerimiz olacak.
0: İnşallah. Bu açıdan uzun yıllardır bu sektörde olan biri olarak ne kadar zor sence bu sektörde ilerlemek, kalıcı olmak?
3: Vallahi hayal kurarak en başta bayağı bir yol kat etmişsiniz diye diyorum. Çünkü ben ilk 15 yaşında Arka Sokakları izlerken Allah'ım dedim, şurada oynasam bir gün böyle ben de olsam dedim. Dizi bitmedi, ben oynadım.
0: Evet.
3: Yıllar sonra. Ve yani 4 sezon sürdü.
1: O da bitmiş sanırım değil mi?
2: Bitti.
0: Evet.
2: Sen bu sezon bitti. Sen 4 sezon mu oynadın?
3: 4 sezon, 150 bölüm. Yani hayalle başlıyor. Futbolcu olsam diyordum, futbolcu oldum. İlk futbolculuk hayatım vardı. Yani ben hep hayallerimle başladım. Sonrasında hiç bırakmadım peşini. Çalıştım. Yaptım, başardım. Yurt dışında çekimler yaptım.
0: Evet.
3: Yine resimlerimi yolladım. Oradan teklif geldi. Gittim dünyanın öbür ucunda. Reklam filmlerinde oynadım. GQ kapak oldum. Yani değişik, hep hayalle başladı. O futbolcuydum. Oyunculuğa doğru evrildim. Kendime güvendim. Buraya kadar geldim.
0: Komiser olmak nasıldı?
3: Komiser olmak gerçekten hakikaten sabah 9 akşam 5 çalışıyorduk. Ya bir süre sonra dedim ki herhalde polisim. Artık sokakta polisler görüyordu, ceza yazmıyordu. Abi sen geç falan. Ya öyle oluşabilir mi falan. Yok ki abi sen geç, bizdensin. Devrem falan demeye başladı. Tamam ben dedim olmuş. Polis olmuşum dedim.
0: Az buz değil zaten, 4 sezon. İşte
3: 4 sezon. Her gün polis olarak uyandım. İşe gittim. Erken bitiyordu çekimlerimiz. Erken eve geliyordum.
1: İyi dayanmışsın 4 sezon.
3: Ya 20 sezon dayandılar Şevket abiler, Özgür abiler yani hala oradalar. Onları düşünemiyorum. Rıza babayı düşünsene.
2: Evet. 20 sezon.
3: Onun bir de öncesi Kurtlar Vadisi var onun orada. 10 senede herhalde mafya babasıydı. Barondu. Oradan da komiser.
1: Memur olsa emekli olmuştu.
0: Yani. Doğru.
2: Aynen.
0: Arkandan komiser diye bağırıyorlar mı hala?
3: Hala Volkan komiser olarak anılıyorum. Yani güzel bir şey. Çünkü takdir edilmek, hatırlanmak. Demek ki dedim işim hakkını vermişim oradayken. Sonrasında yaptığım projeler de güzel. Yine karşılığını alıyorum. Son yaptığım projeler tabii daha böyle Arka Sokaklar başka bir projeydi. Çünkü hani Türkiye'nin 20 senesini ekranda bir numara olan bir projeydi. Bundan sonra bakalım, daha farklı projeler, inşallah böyle ses getiren projeler yapmak istiyorum. Ama iyi, güzel izler bıraktığıma inanıyorum.
0: Sen aksiyon seviyorsun ama.
3: Seviyorum. Yani sporla hep iç içeydim. Bunun üzerine eğitimlerimi de almıştım. Aksiyonunda da hareketli, çekimleri daha böyle bir farklı. Ekipte güzel olunca ortaya güzel bir şey çıkıyor. Ama yani şu ara daha böyle duygusal, romantik komedi, duygusal dram, o tarz projelerin içerisinde yer almak istiyorum. Son çektiğim Tehlikeli Dans mesela entrika dolu, değişik bir projeydi. Daha böyle keyif aldım.
0: Sen entrikanın neresindesin?
3: Direkt en başındayım.
2: Yani kendisiyim diyormuş.
3: Tehlikeli Dans'a, o dans hocasının işte evli bir kadınla birlikte olması falan, hikaye biraz karışık, bayağı karma karışık. Tam merkezindeyim.
0: Hadi bakalım.
2: Abi, tıpla müzik bağlantısı bir şey var mı böyle? Bir nasıl çekiyor? Yani tam o kafa dağıtmak için her şey, resim de çizebilirdin. Başka bir
5: ben
2: şey de.
5: Ben resimi çoktan adamda bıraktım. Yani hiç yeteneğim sıfırdı ona.
2: Şey olarak... Hayır, neden işte genelde doktorlar böyle, bir de başarılı oluyor. Ses mesela oluyor işte, Ferhatlar.
5: Şimdi benim

0: Şöyle bir yorumum var. Bir kere ruhu dinlendirmek lazım. Hı-hı. Yani biz psikolojik olarak da aldığımız eğitim gerçekten çok zor. Tıp diş hekimliği eğitimi. Gecesi gündüzü yok gerçekten. Herhalde o kaçış noktası. Hı-hı. Bir sanat dalına tutunma ihtiyacı oluyor. Bir de bahsettiğimiz meslekler sayısal bölümden kazanılan meslekler ve ben müziğin tamamen matematikle birebir olduğunu inanıyorum tabii ki. Müzik gerçekten çok zeka isteyen bir şey. Tamamen formülasyon, her şey. Her şey matematik. Belli bir zeka isteyen bir branş. Sanatın hepsinde bu gerekiyor ama işte o ruhu beslemek ihtiyacı belki de bizim gibi mesleklerde müzik, resim gibi başka diğer sanat dallarına kaçmak ihtiyacı duyuyor insan. Ama biraz da bu gerçekten çocukluktan gelen bir şey. İşte Boğaç'ın da söylediği gibi ben ilkokulda öğretmen kim şarkı söyleyecek dediğinde ben. İkinci şarkıya yine ben. Üçe yine ben. Oğlum otur artık falan, hani arkadaşların da söylesin. Bu hep böyle oldu. Yani hiçbir zaman bitmedi içimde o. Ben babamın arabasına gidip çocukken oturup, kaset vardı o zamanlar tabii, kaseti takıp arabada müzik dinlerdim tek başıma falan. Hani sokakta da oynadım. Benim de futbol geçmişim var. Solaktım ben de, iyi futbolcuydum. Ama yani hayat buralara getirdi. İyi ki de getirmiş.
1: Ne güzel.
2: Türk çok kahvesi sever misiniz? Evet.
0: Tabii ki.
3: Bayılırım.
2: Ya. Hem de özel size çok güzel hediyelerimiz var. Şöyle.
0: Teşekkür ederiz. Çok
2: nazik. Sırayla şöyle vereyim.
3: Aa, çok teşekkür çok ederiz. Güzel.
2: Herkesin takımına özel.
0: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten.
4: Bunun içimizde bak. Hatırlamanız
2: evet.
0: Çok incesiniz. Ben dedim
4: çok
0: evet.
4: Çok teşekkürler.
0: Random mı geliyor ama çalışılmış.
1: Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Niyetinize geldiniz.
2: Çok keyifli bir sohbetti.
1: Aynen öyle. Evet. Niyet senin şarkını veda ediyoruz. Değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyamanşehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kamele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aha, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı...

0: masraf yok. Hemen iğne geli ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Bir gecede değişen hayatlar.
1: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
2: Buyurun.
3: İsmail Akıncı evde mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye bu akşam 20'de Ankara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

düşünün. Bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözde görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir.

birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenler de. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibi.

oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday, hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek.

yoğun bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağa. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta çağın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor.

yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu.

0: Ses sadece o an vardı. Sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an. İşte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı. Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demektir. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.
0: O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam edecek.

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapaklı

mutfakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden teker üretiyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

bir düşünün. Depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı RoboBeyin.

İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan

Görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor, insan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga, doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar, direksiyon artık yapay zekanın ellerinde, trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli 27, Sakarya 28, Bursa 26, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15 derece. Konya 24, Kayseri ve Sivas 25, Nevşehir 22. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli 31, Aydın 34, Muğla ve Manisa 32. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin ve Adana 32, Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı

Bolu 23 derece. Bolu 22, Karabük 23, Rize 28, Samsun 27. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 32, Erzincan 33, Van 28, Ardahan 30. Gaziantep bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20 derece. Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt ve Diyarbakır 36.

oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Bu salı BİM'de Pril sıvı bulaşık deterjanı 239 lira. Molfix bebek bezi 529 lira.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

Beton banklar, tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bir gecede değişen hayatlar.
2: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
3: Söz baba.
2: Söz ver bana.
1: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
4: Buyurun.
5: İsmail Akıncı evde mi?
1: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye bu akşam 20'de Ahbarı'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

Bu manzara Manarola kasabasının tepeden görünüşü. İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

Ronda, Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga.

Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba, mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

gelin Orta Dünya'nın büyülü köyüne doğru yola çıkalım. Burası Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki 6000 nüfuslu Matamata kasabası yakınında yer alan fantastik bir diyar.

aynı zamanda bir açık hava stüdyosu. Gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmleri

Normalde Yeni Zelandalı Russell Alexander 10 bin koyununu 48 dekarlık bu çiftlikte otlatıyordu. Şimdi çiftliği Hobbit mağara evleri, masallardan fırlamış gibi gözüken kulübeler ve yel değirmeni süslüyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sinema severlerden büyük bir ilgi görünce Yeni Zelanda'da ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

11 Oscar kazanıp yaklaşık 2.9 milyar dolar gelir elde eden filmlerin ardından Yeni Zelanda'da Hobbit turizmi odaklı 17 firma kuruldu. Bugüne kadar sadece film mekanlarını görmek için ülkeye gidenlerin sayısı 300 bin kişiyi geçti. Hobbiton bugün halen daha ilgi görüyor. As it has its last age.

İlk durağımız İspanya'nın en renkli şehirlerinden biri olan Barcelona. Burası aynı zamanda Gaudi'nin büyülü şehri olarak anılıyor. Ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi'nin eşsiz eserleriyle süslü kentin dört bir yanında farklı bir atmosfer var. Casa Mila, Gaudi'nin en bilinen eserlerinden ve Barcelona'nın simgelerinden.

1906-1920 yıllarında inşa edilen bina daha ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Zaten o dönemde alışılmışın dışındaki yapısı nedeniyle halk arasında taş ocağı olarak niteleniyordu. Cephedeki kıvrımlı form binanın çatısında da devam ediyor. Güneş ışığını cömertçe içeri alan bina tamamen doğal taşlardan yapılmasıyla sıradan apartmanlardan ayrılıyor. Peki Gaudi döneminin çok ötesinde olan tasarımıyla uzun süre eleştirilerin hedefinde olan bu binayı neden tasarlamıştı?

ve bambaşka bir yapı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Karşınızda 102 metre yüksekliğinde 9 çelik firenin birleştirilmesiyle oluşan Atomium var. ...1958 yılında Brüksel'deki Expo 58 Dünya Fuarı'na renk atması için inşa edilen Atomium, zamanla şehrin simgelerinden biri haline geldi.

Yapı her ne kadar özel bir ofis binası olsa da inşa edildiği 1902 yılından itibaren New York'un ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sembollerinden biri haline gelmiş. Günümüzde ise binanın içinde turist turları düzenleniyor.

iklim değişikliğinin etkileri hızla artıyor. Gezegenin geleceği tehlikeye giriyor. Yapılan araştırmalar endişe veren gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. UNESCO tarafından yapılan çalışma, son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı. Bu şu anlama geliyor. Dünyanın en yüksek düzeyde korunan ormanlarından 10 tanesi, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle karbon kaynakları haline geldi. Aynı araştırma, dünya çapındaki 257 dünya mirası orman ağının her yıl atmosferden toplu olarak 190 milyon ton karbon çıkardığını da gösterdi. Bu durumda son dönemde Sibirya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki orman

yangınları da etkili oldu. UNESCO bunları benzeri görülmemiş orman yangınları olarak nitelendirdi. Bilim insanlarına göre tüm bunlar bir kısır döngüye de neden oluyor. Daha fazla karbon emisyonu daha fazla orman yangını anlamına geliyor. Orman yangınları da bu emisyonu üretiyor. Araştırmacılar şuna dikkat çekiyor. Artık dünyanın en iyi ve en çok korunan ormanları bile küresel iklim krizinin tehdidi altında. Endişe verici tespit, UNESCO Dünya Mirası alanlarındaki ormanlardan yayılan ve onlar tarafından emilen sera gazlarının incelenmesiyle elde edildi.

gerçek bir cazibe noktası. Hırvatistan'ın her köşesinden farklı bir hikaye yükseliyor.

Zagreb'in en fazla turist ağırlayan noktası ise işte bu katedral. Neogotik tarzdaki Zagreb Katedrali görkemli heykelleriyle hemen dikkat çekmeyi başarıyor.

Hırvatistan denince akla gelen ilk yerlerden biri de Dubrovnik oluyor. Meşhur kaleleri, tüm şehri saran surları ve el değmemiş adalarıyla işte Adriyatik'in incisi.

yaşam ağaçları eşliğinde masmavi sularda yüzmek, kuşların ve dalgaların seslerini dinlemek, gürültü ve kargaşadan uzaklaşmak, burada hepsi mümkün.

ülkedeki tek havaalanı Paro kentinde bulunuyor. Başkent Thimphu'ya ulaşmak isteyenler Paro'dan 1,5 saatlik bir yolculuğa çıkıyor.

Bhutan, 20. yüzyılın ortalarına kadar dışa kapalı kalmış bir ülke. Bu yüzden halkın büyük bir çoğunluğu geleneklerine sıkı sıkıya bağlı. Ülkenin resmi adı Bhutan Krallığı.

Ancak Butan Kralı yetkilerini parlamentoya devretmiş halde. Butan halkı dini inançları gereği ekolojik alanları kutsal sayıyor. Bu yüzden doğal güzelliklere zarar vermek şöyle dursun, onları korumak için ayrı bir çaba sarf ediyorlar.

Minnesota'nın başkentinde hiç trafik ışığı yok. Üstelik bu şehrin sakinleri için sorun değil. Tüm yol işaretleri caddelerdeki görevliler tarafından yapılıyor.

ülkenin dört bir yanı farklı dekorlarla süslü rengarenk evlerle dolu. Geleneksel bir Butan evi genelde 3 katlı oluyor. Zemin kat hayvanlar için kullanılıyor. Yaşam alanı 2. katta yer alıyor. 3. katta ise samanlar depolanıyor.

Manastır'a ulaşmaksa hiç kolay değil. Turistleri patika yollarda uzun bir yürüyüş bekliyor. Haro Vadisi'nde yer alan manastır 1692 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık 700 metre yükseklikte dik bir yamaçta yer alıyor.

kuzey ovalarda tropikal iklim hakim. Orta kısımdaki vadilerde kışlar soğuk, yazlar sıcak geçiyor. Himalayalarda ise kışlar sert, yazlar serin.

0: Прошлый год ничего не было.
1: En büyük düşmanlarımız kum, rüzgar ve sıcaklık. Sıcak hep var, ondan kaçış yok. Ama özellikle son dönemde yaz ayları çok sıcak olmaya başladı. Artık kışlar da daha sıcak geçiyor.
2: Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor, Avrupa'nın ilk çölü genişliyor.

sonrası Rusya'nın Kalmıkya Cumhuriyeti. Artık geniş bozkırların yerinde kum tepeleri var. Uzmanlara göre bölge adım adım dev bir çöl olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıcaklık küresel ısınmanın 2 katından daha fazla artıyor. Bu da beraberinde ciddi sonuçlar getiriyor. Kuraklık Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen bölgedeki bozkırların azalmasına yol açıyor. Yani bölge halkı artık ana geçim kaynağı olan hayvancılıktan para kazanamıyor. Yiyeceğe de sınırlı bir şekilde erişebiliyor. Yapılan son araştırmalara göre Rusya'nın kuzeyinde sıcaklıklar küresel ortalamanın 2 katı kadar arttı. Tam da bu nedenle son 5 yıldır çobanlar kum tepelerinin etrafına çalılar dikiyor. Bu çalıların kökleri çölün ilerlemesine karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor. Fakat tüm bu çabalara rağmen kum miktarı artmaya devam ediyor. Elbette bölgede çölleşmeye neden olan tek şey sıcaklıklardaki değişim değil. Bu durumda aşırı otlatmanın neden olduğu toprak erozyonunun da etkisine dikkat çekiliyor. Kalmıkyalılar içinse bu şartlar altında yaşam hiç kolay değil. Yağmursuz geçen onca ayın ardından hem yiyecek kıtlığı yaşıyorlar hem de binlerce hayvan telef oluyor. Oysa sığır ve koyun yetiştiriciliği yerel ekonominin temel dayanak noktasıydı. Çobanların kuraklığı atlatmasına yardımcı olmak için bölgesel hükümet olağanüstü hal ilan etti. Şimdi Kalmıkya Cumhuriyeti sakinleri her şeyin yoluna gireceği günü çaresizlik içerisinde

ormanın içerisinde farklı bir deneyim sizi bekliyor. Baş döndürücü yükseklikteki köprü, Capilano Nehri'ne karşı sarp kayalıklara doğru dolanıyor.

dağın tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor.

İşte Elion Donan Kalesi. Üçüncü yüzyılda inşa edilen kale büyülü bir dünyaya kapı aralıyor. Durgun sulara yansıyan silüetiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

0: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

İstanbul gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli 27, Sakarya 28, Bursa 26, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15 derece. Konya 24, Kayseri ve Sivas 25, Nevşehir 22. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli 31, Aydın 34, Muğla ve Manisa 32. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin ve Adana 32, Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 22, Karabük 23, Rize 28, Samsun 27. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 32, Erzincan 33, Van 28, Ardahan 30. Gaziantep bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20 derece. Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt ve Diyarbakır 36.

0: güçlü bir enerji var aramızda bu gökyüzüyle. Gücümüzü aldığımız bu rüzgarla da, güneşle de aramızda güçlü bir enerji var. Aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da, doğaya saygılı, tükenmeyen ve yenilenebilir enerjiyle aydınlattığımız hanelerle de aramızda güçlü bir enerji var. Türkiye ile aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji.
1: Bir önde eşlik edecek sarık ışıltılar. Şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Bahçeşehir Üniversitesi girişimci öğrencilerine 2 yılda 200 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlıyor. Sen de Bauhub Invest'le yenilikçi ve teknoloji tabanlı fikrini dünya çapında girişimlere dönüştür. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul'un kalbinde bir dünya üniversitesi.
3: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
4: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
5: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
4: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
6: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aile.

0: aşk hikayeleri.
1: Buonanotte, buonanotte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
1: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Haçlı seferlerini konuşacağız. Yüzlerce yıl öncesine gideceğiz ama günümüzde de zaman zaman Haçlı seferlerine atıfta bulunuyoruz. Malum ciddi anlamda yoğun bir haber akışı var. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, İsrail derken acaba bu yaşadıklarımızla Haçlı seferlerine örnek gösterebilir miyiz tarzında başlıkları kamuoyunda görüyoruz. Biz önce bir geçmişe gideceğiz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Neden Haçlılar denildi? Daha sonra yavaş yavaş günümüze de gelmeye çalışacağız. Hikayeler eşliğinde değerli hocamız bizlere anlatacak. Bizlere Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aydın Usta eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Uzun zaman oldu program yapmayalı.
1: Evet, beraber bayağı bir oldu.
0: Yoğunsunuz.
1: Yoğunluk evet, baki. Çalışmalar biraz arttı diyelim. Önemli bir çalışmanın eşiğindeyiz inşallah. Hani Türkiye'ye büyük bir külliyat kazandırmaya çalışıyoruz. Özellikle Selçuklular konusunda bunlarla alakalı bütün kaynak eserlerin bir tercümesini toplamaya çalışıyoruz ki hani bu bayağı bir mesai alıyor. Ama inşallah çıktığında 90 kitaplık çok hacimli ve güzel bir eser kendini gösterecek ama daha da önemlisi dünyada bir ilk olması. Bakalım çalışıyoruz.
0: 90 kitaplık
1: büyük bir külliyat.
0: Konya Belediyesi'yle değil
1: mi? Konya Büyükşehir Belediyesi'yle beraber yine Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yapılan bir çalışma bu. Hani inşallah ilk meyvelerini de yakında almaya başlayacağız.
0: Hayırlı olsun hocam.
1: Teşekkürler.
0: Biz de sabırsızlanıyoruz.
1: Eyvallah.
0: O külliyatı görmeye. İnşallah neticelendiğinde de 3 yılın sonunda 1 yıl geçti sanıyorum.
1: 1 yıl geçti evet.
0: İnşallah yine onun üzerine de konuşuruz.
1: İnşallah.
0: Programlar yaparız çünkü çok önemli bir çalışma. Bildiğim kadarıyla bu tarz büyük külliyatlar 50 senede, 100 senede icra ediliyor. Siz 3 yıldan bahsettiniz.
1: Evet, öyle bir taahhüdümüz oldu. Hani inşallah yine değerli insanlarla çalışıyoruz, değerli hocalarla çalışıyoruz. Hani hep beraber bunun altından kalkmaya gayretimiz var.
0: Hayırlı olsun
1: İnşallah
0: hocam.
1: Da olacak.
0: Niyetiniz temiz. İnşallah 2 yıl sonra o külliyata elimize alacağız.
1: Evet.
0: Ve ne güzel işler yani başarmışsınız
1: diyeceğiz. Şu an için mesela bir 30 kitabımız hazır.
0: Maşallah.
1: Baskıda yani baskıya girmeye
0: Üçte
1: başladılar.
0: Üçte biri bitmiş.
1: Sonrasında da işte yavaş yavaş diğerlerini de getiriyoruz.
0: Tebrik ediyoruz hocam.
1: Teşekkürler.
0: Hemen masamdaki değerli kitapları da siz değerli izleyenlerle buluşturmak istiyorum. Bugün Haçlı Seferlerine temas edeceğiz dedik. Profesör Doktor Aydın Usta hocamızın Haçlı Seferlerine ilişkin önemli çalışmaları var. Onlardan biri Haçlı Seferlerinde Kuşatma kitap. İkinci baskıyı gördü ve Yeditepe Yayın Evlerinden çıktı. Yine Haçlı Seferleri Müslüman Haçlı Siyasi İttifakları Çıkarların Gölgesinde başlığını görüyoruz. Üçüncü baskı olarak kayıtlara geçiyor. Bu tarz tarih kitaplarının üçüncü baskıyı görmesi de önemli değil mi hocam?
1: Yani evet, o
0: okuyucusu
1: benim ikinci kitabımdır. Ve gerçekten hani şu anki aslında konuşacağımız konuyla da alakalı. Bakalım inşallah seyircilerimize.
0: Hikayelerden bahsedeceksiniz. Haçlı hikayeleri.
1: Evet.
0: Hemen şöyle değerli izleyenlerimize takdim edelim. Haçlı seferleri tarihi kimi zaman ironik, kimi zaman ilginç, kimi zaman hayranlık uyandırıcı, kimi zamansa dehşete düşüren hikayelerle doludur diye başlamışsınız. Birazdan o dehşete düşüren hikayeleri de sormak isterim. Önce bu düşüncenin nasıl çıktığını konuşarak sohbetimize başlayalım mı? Haçlı düşüncesi,
1: evet.
0: Haçlı seferleri düşüncesi.
1: Yani aslında geçmişe gideceğiz dedik ama aslında günümüze baktığımızda da benzer şeyler var. Yani Amerika neden Orta Doğu'daydı veya İşte zamanında Rusya neden Afganistan'a saldırdı? Veya işte Suriye'deki olaylar niye ortaya çıktı? Aslında bunların hepsi de birbirinin benzeri olaylar. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Tarihin ham maddesi insan ve insan her yerde

0: Yani geçmişte de günümüzde de hiç fark etmiyor. Aynı temel özelliklere sahip. Dolayısıyla da belli bir takım hırslar, belli bir takım arzular ve istekler söz konusu oldu. Ve dolayısıyla hani bugünün ticari kaygılar diyoruz, işte dünya hegemonyası vesaire diyoruz. Aslında geçmişte de durum aynı, değişmiyor. Hani papalığın da burada bir hasis seferinden niyeti, aslında hani kendi içerisinde patlamaya hazır bir toplum var. Bir takım sosyal krizler, siyasi krizler burada hakim olmuş, ekonomi tam anlamıyla çökmüş olan bir toplum var. Papalığın orada sekülerlerle, yani krallarla ve imparatorlarla olan bir mücadelesi var. İşte bütün bunları örtbas etmek veya ötelemek gayesiyle bir düşman lazım. Ve bunun için de hani en orada görülebilecek olan şey Müslümanlar. Ve o dönemde Müslümanların elinde olan bir Kudüs var ki bütün bunları değerlendirip Avrupa'da işte bir doğuya karşı hasis seferlerinin başladığını biliyoruz. Ama şunu söylemek lazım, burada tabii ki insanları harekete geçiren bir takım motivasyonların olması lazım. Tabii ki burada hani başında zaten hasis seferi diyoruz ya, yani bir din savaşından bahsediyoruz, kutsal savaştan bahsediyoruz. Hani bunun Müslümanlar tarafındaki karşılığı işte cihat mefhumu, Avrupa'da da Holy War veya işte kutsal savaş deniyor. Tabii ki burada insanlar ne yapacaklar? Öncelikle papalığın yapmak istediği şey şunu söyleyelim.
1: Ne yapmak istiyordu?
0: Avrupa'da bir hakimiyet kurmak derdinde. Hani papalık dediğimiz kurum aslında bizim hilafetle hemen hemen aynı. Hem dini hem siyasi lider konumunda. Dolayısıyla da Avrupa'da bir siyasi hakimiyet elde etmek düşüncesi söz konusu. Ama bunu başarmak için işte öncelikle insanları kendi ne diyelim idaresi altında bir yere yönlendirmesi lazım. Ve oradaki gücünü, yani siyasi gücünü göstermesi lazım ki işte bunu yapmak için de bir hasis seferleri projesine sığınıyor. Peki buradaki dayanaklardan nelerdir? Yani harekete geçiren motivasyonlar nelerdir? Tam da bu dönemlerde hani Bizans İmparatorluğu'nun doğuda Türklere karşı kaybetmiş olduğu bir savaş var. Malazgirt bizim büyük bir zaferimiz ve Anadolu'nun kapılarını bize açan bir zafer, ama hani bu Bizans için büyük bir kayıp olmuş. Ve sonrasında bakıyoruz Türk askerleri, Türk ordusu hızlı bir şekilde batıya doğru ilerlemeye başlamış ki hani Bizans için büyük bir tehdit söz konusu burada. Bizans ne diyelim yıllardan beridir kendini besleyen can damarını kaybetmek üzere. Tabii ki burada da Batı'dan bir paralı asker isteği söz konusu oluyor. Ve işte papalık Bizans'ın bu paralı asker isteğini aslında tam manasıyla bir sefer ruhuna dönüştürüp insanları Batı'dan doğuya doğru sevk etmeye başlamış. Burada şunu sorgulamak lazım. Bizans'la Batı'nın arasındaki ilişki ne? Çünkü şunu da söyleyelim. Hani biliyorsunuz bir takım mazeretler vardır. Hani biz birine savaş ilan etmek isterseniz bir mazeretinizin olması lazım. Veya ne bileyim işte bir hareket siyasi anlamda tasarladığınız anda da bunun bir altyapısını oluşturmanız lazım ki. Burada papalığın yapmak istediği olaylardan bir tanesi de aslında Bizans'ta evvelinden beridir gelen bir çekişme söz konusu. Özellikle dini anlamda, mezhebi anlamda bir çekişme söz konusu. Ve niyetlerinden bir tanesi de aslında Bizans'ın Ortodoks Hristiyan dünyasını kendi hegemonyası altına almak. Fakat burada insanlara lanse etmiş olduğu şey, Doğulu Hristiyan kardeşlerimiz baskı altında, Türklerin tehdidi altında ve bizim onları kurtarmamız lazım diyerek insanları bu şekilde doğuya doğru sevk etmek istiyorlar.
1: Kandırıyorlar deyim yerindeyse.
0: Bir anlamda kandırıyorlar, çünkü ilerleyen zamanda baktığımızda mesela 10 senenin sonrasında bu kez Batı yine papalığın eliyle Bizans'a karşı bir hasis seferi düzenliyor. Bakın bu çok ilginç. Hani evvelinde Doğulu Hristiyan kardeşlerini kurtarmaya geliyorlar Türklere karşı. Ama hemen sonrasında, 10 sene sonrasında bakıyorsunuz, bir anda Bizans'ın üzerine bir hasis seferi düzenleniyor ki, peki burada Bizans'ı kurtarmaya gelen kimdir? Batılıların elinden Türkler oluyor. Yani evvelinde Türklerin elinden Batı Bizans'ı kurtarmaya gelirken, şimdi tam tersine bir ironiyle burada bakıyorsunuz Türkler Bizans'ı Batılıların elinden kurtarmaya geliyorlar. Hani bu da aslında hani niyetin ne olduğunu çok açık gösteriyor. Huntington'ın bir Doğu Batı medeniyeti çatışması vardır. Hani iki medeniyetin birbirle çatıştığını söyler. Burada aslında din önemli değildir. Doğunun temsil ettiği bir takım gelenekler vardır.
1: Gerçek mi bu teori peki?
0: Bana göre gerçektir. Çünkü bunun en güzel ispatlarından bir tanesi aslında hani Bizans'ın o dönemdeki durumu. Hani Bizans aslında bir Batı merkezi olan bir devlettir. Yani Büyük Roma İmparatorluğu'nun, yani baktığınızda Batı'nın temellerini oluşturan

0: O siyasi yapının bir devamıdır. Ama biliyorsunuz Batı Roma bir zaman sonra yıkıldığında 476'da Doğu'da Bizans devam ediyor. Hani biz buna Bizans diyoruz ama bana göre Bizans, ki bunu çok kullanmaz. Mesela Romalılar da daha doğrusu imparatorlukta kendini asla Bizans demez. Roma der. Çünkü bunlar Roma'nın devamıdır. Ama neden biz ona Bizans deriz? Çünkü artık o Doğu Roma'nın doğullaşmış, yani kendi özbenliğini kaybetmiş, dil anlamında Latince'den Grekçe'ye dönmüş, ne bileyim sosyal yaşam anlamında farklılaşmış, mezhebi anlamda farklılaşmış olan bir yapının dönüşümünün simgesidir aslında Bizans. Dolayısıyla burada mezhebi bir kavga söz konusu aynı zamanda. Ve bakın, Haçlı Seferlerinden hemen önce Batı ile Bizans, yani Katolik Batı ile Bizans İmparatorluğu birbirini aforoz ediyorlar. 1054 senesinde bir şizma meydana geliyor. Peki bu ne zamana kadar devam edebilir? Şimdi aslında ben sonucu değilim ama arada bir soru sormakta.
1: 1096'ya kadar mı?
0: 1964.
1: 900 sene yaklaşık.
0: 900 seneye yakın bir zaman içerisinde baktığınızda bu devam ediyor ki, yani aradaki nefretin ve kinin ne kadar büyük olduğunu bize gösteriyor. Dediğimiz gibi oradaki Bizans'a yardım etmek lafzı aslında tamamen bir özelliktir. Yani insanları harekete geçirmek istiyorsunuz. Dolayısıyla da onlara bir hedef göstermeniz lazım. Doğudur isteyen kardeşlerimiz tehdit altında, hadi gidelim. Ve gidiyorlar. Ama sonrasında Bizans'a karşı olan tavırları, işte 10 sene sonrasında bir sefer yapıldı diyoruz. 1204'te İstanbul Latinler tarafından işgal ediliyor. Bakın, Bizans'ın önemli tarihçilerinden bir tanesidir Nikates Onyates. Türkler bile der, Kudüs'ü sizden geri aldıklarında bunu yapmadılar. İşte orada yıkılan, harap edilen şehrine, yani İstanbul'a karşı 20 sayfalık bir ağıt yakar. Batılıları yerer. Hani bunlar din kardeşiydi, hani işte birbirlerine yardım ediyorlardı, ama 1204'te aslında bütün hepsi çöker. Aslında şunu da getirebiliriz. Bakın, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra mesela ben 3. Roma'yım diyor. Neden bunu söylüyor? Çünkü Ortodoks Bizans'la Doğu halkıyla Katolik Roma'nın arasındaki anlaşmazlıkları biliyor ve bunu kullanmak istemiş. Yani aslında Haçlı Seferlerinde başlamış olan, hatta çok daha evvelinde başlamış olan bir çekişme, bir ayrım. Bakın, Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar devam ediyor. Hatta günümüze kadar bile gelebilmiş. Bu çok önemli bir şey. İşte Huntington'a teorisi diyoruz ya, Doğu'nun Ortodoks anlayışı Batı'nın bu Katolik anlayışıyla çekişiyor. Ve bunca uzun bir zaman iki taraf birbirini kabul etmemiş. Hatta çok daha ilginci, bakın biz Bizans deriz, Ortodoks Hristiyanlığı temsil eder.
1: O zaman bu Haçlı Seferleri Bizanslara yapılmış bir sefer mi?
0: Aslında bir anlamda öyle. Ki 10 sene sonrasında ilk sefer yapılıyor. Çok daha ilginci, bakın Doğulu Hristiyanlar vardır. Biz bunlara yerli Hristiyanlar deriz. Yani Ermeniler, Süryaniler, Kıplar. Bunlar da Doğu'nun Hristiyan halklarıdır ve uzun zaman Müslümanlarla birlikte yaşamışlar. Ve mezhebi olarak da bunlar birbirlerinden çok farklılar. Hatta 451 Kadıköy Konsili'nde Katolik Batı ile Ortodoks Bizans bunları reddeder, aforoz ederler. Ve Batılılar, yani Haçlılar bölgeye geldiklerinde bu adamları kendilerinden saymıyorlar. Hristiyan kabul etmiyorlar. Onların gözünde bu doğulu dediğimiz Hristiyanlar rafizi ve sapkındırlar. Hatta şunu söyleyebiliriz, Mısır'daki Kıplar, Kıpt Hristiyanlar, monofizittir bunlar. Biz Haçlı Seferini kabul etmiyoruz derler. Bakın mesela diğerleri, Süryaniler veya Ermeniler. Hani bu adamlar Haçlılar geldiğinde memnun oluyorlar. Çünkü daha özgür bir yaşam hayaliyle bunlar kendi kafalarını tasarlamışlar. Ama Haçlılar gelip de onlara baskı kurduğunda işler tamamen değişiyor. Ve bu Doğu'nun halkları da bir zaman sonra tekrardan Müslümanların tarafında yer almaya başlıyorlar ki, yani başından itibaren Batı'nın Doğu'ya doğru hareketini gerektiren bu Haçlı Seferi'nin aslında tamamen bir düzmece olduğunu, yani Batı'nın dediğimiz gibi bir takım gereksinimleri var. Ekonomik gereksinimleri var, sosyal gereksinimleri var ve bunları işte ötelemek ve düzenlemek için Doğu'ya karşı bir Haçlı Seferi planlıyor. Kudüs diyoruz, Kudüs'e hedef gösteriyorlar, güzel. 1187'de Kudüs Selahaddin tarafından geri alındığında Batı bir daha Kudüs'le uğraşmıyor. Hatta işte İngiltere Kralı Richard geldiğinde doğulu baronlar, sen bize diyorlar burayı alsan da Müslümanlar bizden tekrardan geri alırlar. O zaman Alman

0: da bir krizde. Sosyal sebepler var. İnsanlar yoğun geçen bir mücadele olmuş. İşte Viking istilaları gerçekleşmiş. Bakıyorsunuz Macarlar doğudan gelmiş. Müslümanlar Endülüs'ten yukarıya doğru bir tehdit oluşturmuşlar. İşte bütün bunların ortaya çıkardığı bir keşmekeş ve karmaşa var. Ve bunu ötelemek isteyen papalık da dediğimiz gibi toplum kendi içerisinde patlamaktansa evet. diyor. Doğu'ya karşı bir sefer olmalı.
1: Kimlerden oluşuyordu bu sefer? İçerisinde kimler vardı peki? Haçlıların içerisinde
0: kimler vardı? Aslında farklı unsurlar var. Mesela Avrupa'da Frank dediğimiz unsurlar, yani daha çok böyle Fransa menşeli olanlar, Doğu, Kuzey veya işte Güney Fransızlar. Yine İtalya'dan gelen Normanlar burada önemli. Normandiya bölgesinde de yine aynı Normanlar var ki bunlar mesela Orta Doğu'ya geldiklerinde. Şimdi Urfa Haçlı Kontluğu mesela Frank'tır. Ama Antakya Prinkepsliğine bakıldığında bunların Norman olduğunu görürsünüz ki iki taraf arasında da aslında ciddi bir çekişme söz konusudur ve bütün Haçlı seferlerinde bu devam eder. Yani onlar da aslında böyle yeknesak değiller. Yani tek bir yumruk değiller. Onların da çekişmeleri var. Fakat geldikleri yerdeki Müslümanlar onlardan çok daha birbirine fazla düştüğü için Batılılar burada başarılı olmayı biliyorlar.
1: Peki Orta Doğu'ya geldiklerinde Haçlılar neler yaşandı?
0: Orta Doğu'ya geldiklerinde dediğimiz gibi hani karşılarında işte Sultan Melikşah'ın kısa bir süre önce öldüğünü, yani 1092'de işte eş tarafından zehirleniyor. Onun ölümünden sonra da Selçuklu Devleti'nin ki o dönemde Orta Doğu'nun süper gücüdür, bir parçalanmışlık yaşadığını biliyoruz. Bir iç savaşla karşı karşıya. Dolayısıyla taraflar bölündükçe, yani taht iddiacıları arttıkça savaş daha da keskinleşmiş. İşte Haçlılar tam böyle bir ortama geliyorlar. Diğer tarafta Mısır'da mesela Şii Fatimiler var. Bunlar da Sünni Selçuklara olan düşmanlığıyla biliniyor. Yani böyle bir ortamda da başarılı olmamalarının imkanı yok. Ve bu fırsatı değerlendiriyorlar ki çok ilginç bir şeydir baktığınızda. Bakın 200 sene süren biz seferlerden bahsediyoruz. İşte burada 8 tane büyük sefer yapılmış. Onun dışında küçük seferler gerçekleşmiş. Sadece bir sefer başarılı oluyor. Birinci Haçlı Seferi. Ve bu adamlar 200 sene boyunca bölgede kalmayı başarıyorlar. İşte oradaki Müslümanların kendi içerisinde birbirine düşmüştükleri.
1: Sadece bir bölgenin, tane sefer başarılı oluyorsa nasıl kalıyorlar 200 sene?
0: İşte çıkarlarının gölgesinde Haçlı Seferleri oluyor. Çünkü oradaki Müslümanlarla yeri geldiğinde ittifaklar yapıyorlar. Müslümanların kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan çok ciddi bir şekilde istifade ediyorlar. 1187'den sonra mesela Kudüs alındığında, yani Müslümanlar artık Haçlılara karşı birleşmeye başladığında ne oluyor? Bu sefer de Müslümanların ticari kaygıları işin içine giriyor. Çünkü Haçlılar bakın o sırada Doğu dünyadaki en önemli 3 ticaret yoluna hakim. Kürk yolu, İpek yolu ve baharat yolu. Buradan gelen çok yoğun bir ticaret hacmi var. Yoğun bir arz var. Ve bunun hani iç piyasada tüketilmesi imkansız. Dolayısıyla dışarıya aktarılması lazım. İşte burada da Batılılar bunun için çok önemli bir ne diyelim enstrüman olarak karşımıza çıkıyorlar. Yani oradaki malın, ticari emtianın batıya doğru yönlendirilmesi için Haçlılar burada bulunmaz bir fırsattır. Ve Müslümanlar da bunu kullanıyor. Yani bir 100 sene kadar diyelim Müslümanların
1: i̇ttifak
0: kendi aralarındaki
1: yani?
0: Bir ticari ittifak söz konusu. Evvelinde bir siyasi ittifaklar var. Ama burada şunu söyleyelim, Müslümanların dediğimiz gibi kendi aralarındaki parçalanmışlıklar buna getirmişti. Ama İmadettin Zengi vardır. Zengiler devletinin kurucusudur aynı zamanda. Onun iktidara gelmesi işte önce Musul'da daha sonra Halep'e ele geçiriyor. Müslümanların bir toparlanma sürecini başlatmış. Daha sonra onun oğlu Büyük Nurettin Mahmut Zengi ve bunların bir devamı olarak da Selahattin Eyyubi geldiğinde artık Müslümanların kesin bir üstünlüğünün Haçlılara karşı özellikle siyasi ve askeri anlamda görüyoruz. Zaten bununla beraber işte 1187'de Kudüs geri alınmış. Ama akabindeki süreç, yani Selahaddin ve sonrasındaki süreçte de bakıldığında dediğimiz gibi daha çok hani ticari kaygıların ön plana çıktığını söyleyebiliriz.
1: Değerlendirmelerinizin içerisinde bugüne de atıfta bulundunuz. Amerika dedik. İşte yaşanan siyasi gelişmelere temas ettik. Evet. Benzerlikler var mı?
0: Şimdi dediğimiz gibi hani Amerika Arap Baharı'nı niye başlattı veya Amerika şu an niye Suriye'de olarak baktığımızda işte mesela bir sene öncesindeydi yanlış hatırlamıyorsam, Kuzey Suriye'de işte PYD'nin bölgesini korumaya çalışıyordu. Neden? Çünkü orada petrol rezervleri vardı. Onları kendinin daha çok fazla kullandığını, daha fazla kullandığını biliyorduk. Batı'nın da işte burada mesela şuradan şunu söyleyelim size.

0: Venedikliler, Cenovalılar, Pizalılar veya Barcelona veya Montpellier, bu adamlar yoğun bir şekilde bölgede varlıklarını gösteriyorlar. Özellikle Cenova ve Venedik. Peki bunların o dönemde bölgedeki varlıklarının şeyi ne? Sebebi nedir? Ticaret. Bunun dışında herhangi bir şeyle ilgilenmiyorlar. Ve Müslümanlar da yeri geldiğinde işte bunlardan dediğimiz gibi istifade edebiliyor. Ama bu adamların bölgedeki yegane varlık sebebi ticaret. İşte Amerika'nın bölgedeki yegane sebebi ekonomi. Ve bu mesela büyük bir birliktelik. Ve dediğimiz gibi bakın şimdi Amerika doğuda IŞİD'i şey yapmak için PYD'yi kullandı vesaire, bunları söylüyoruz. Neden? Çünkü kendi toplumuna bir takım şeyler göstermesi lazım. Mesela evvelinde bir soğuk savaş dönemi vardı. Orada Rus tehdidini gösteriyordu. Ondan sonra 11 Eylül'den sonra bir İslamofobi başladı, bir İslam tehdidi meydana geldi. Ama bunların hepsi toplumu mesela bir tarafa yönlendirmek içindi. Hacı seferlerin niye başladığını biz söylüyoruz. İşte aynı şey. Kendi içerisinde patlamaya yakın bir takım sıkıntılara uğramış olan toplumun dışarıya yönlendirilmesiydi. Değişmiyor. Amerika da aynısını yaptı. Yani değişmedi orada.
1: Aslında seneler değişiyor. Aktörler belki değişiyor ama işleyiş, olaylar, yaşananlar aynı.
0: Aynı kalır. Orta Doğu, eski Orta Doğu veya günümüzdeki Orta Doğu. Bakın o dönemde
1: Orta Doğu'nun bu çok değerli oluşundan kaynaklanıyor değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Mesela ekonomik ticaret bakın, dediğiniz yeraltı kaynakları ve zenginlikleri açısından önemli bir bölge.
0: Sultan Abdülhamid'in işte 1. Dünya Savaşı'ndan hemen önce o bölgedeki petrol rezervlerini değerlendirdiğini, bunları haritalandırdığını biliyoruz. Hepsinin yeri belirlenmiş. Ama ondan sonra bakıyorsunuz bir anda tekrardan İngilizlerin, Fransızların ve diğer milletlerin buraya olan ilgisi tekrardan baş gösteriyor. Çünkü petrol o dönem içerisinde bulunmaz bir nimet. Ve herkes bunu elde etmek derdinde. Ve sonrasında işte 1. Dünya Savaşı patlıyor. İngiltere Irak'ta. Fransa Suriye'de. Bunlar tesadüf değil. İşte o dönemde de yine Fransızlar, yani Frank dediğimiz Fransızların Suriye'ye geldiğini biliyoruz. İşte Amerika tabii ki yok. İşte daha sonra Almanlar yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Ama Batı'nın ilgisi, yani Orta Doğu'ya olan ilgisinin aslında hiç değişmeden o bölgenin kaynaklarıyla alakalı olduğunu söylemek çok rahatlıkla mümkün.
1: Şimdi bir yıldır da nadir toprak elementi çok konuşuluyor. İşte 21. yüzyılın petrolü diye nitelendiriliyor. Hep bu bölgedeki petrol yataklarından ve zenginliklerden bahsediyorduk. Yavaş yavaş hem bu bölgedeki nadir toprak elementlerinden hem de Avrupa'da da işte Ukrayna'daki nadir toprak elementleri falan da
0: tesadüfe gündemde. Tesadüfe bakın ki Ukrayna'da savaş var. Bunlar tesadüf değil. Hani dediğimiz gibi geçmişte geldiler, bazen de tabii ki şey kullanıyorlar, başka hani kestaneyi ateşten çekmek için maşa kullanırlar ya, bazen de bunu kullanıyorlar. Mesela şu an baktığımızda Rusya'ya karşı Ukrayna'nın kullanılması, orada bir savaşın olması, işte oradaki rezervlerin, hatta yanlış hatırlamıyorsam Amerikan Başkanı Ukrayna ile bir anlaşma yapmak istedi ve bunu kabul ettirdi mi ettirmedi mi tam hatırlamıyorum ama yine bu rezervlerle alakalıydı.
1: İmzaladı onu.
0: İkinci Dünya Zelenski. Savaşı'nda bakın Almanların da yegane yenilgi sebeplerinden bir tanesi Rusçadır. Ama Hitler'in orada yapmış olduğu en büyük hata da işte Rusya'ya saldırdığında Moskova yerine aşağı Ukrayna'ya inmesidir. Neden? Çünkü oradaki rezervler çok önemli onun için. Kömür veya işte buğday. Bir anda onları elde etmek için aşağı saptığında yine aynı kaygılarla, ekonomik kaygılarla veya işte o ordusunu beslemek için aynı şeye uğruyor. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan tutun, ne bileyim Amerika'ya gelin, geçmiş Asya seferlerine gidin, bunun değişmeden devam ettiğini görebiliyorsunuz.
1: Hocam şimdi biraz Selçuklular üzerinden de ilerleyelim mi?
0: Çok dağılıyor.
1: Evet. Gidelim, gelelim. Daha tamam. Güzel oluyor. Çünkü anlattığınız şeyler günümüzde de yaşanan olaylarla benzerlikler gösteriyor. Evet. Hatta uluslararası ilişkiler boyutunu konuştuğumuzda işte tarihçilerin de kıymetli değerlendirmeleri bu anlamda etkili oluyor. Ki evet, bu dönemi anlayabilmek için geçmişi de anlamak önemli. Kesinlikle. Bayağı bir ışık tutuyor. Geleceği de anlamak adına yaşadığımız şeyler ve geçmişteki gelişmeler önemli. Ama şimdi biraz önce Bizans'tan bahsettik. Bir Haçlı düşüncesinin doğuşundan bahsettik ve dediniz ki ilk sefer sonrasında Bizanslara aslına bakarsak bu seferler gerçekleşti. Bir nevi Bizanslara da yapıldı bu Haçlı seferleri. Tabii. Tabii. Şimdi, o dönem Selçukları tanımlarken büyük bir güç olarak değerlendirdiniz ve önemli bir savaşı kazandığımızı, Malazgirt'e atıfta bulundunuz. Tüm bunlar yaşanırken

0: Selçuklu kanadında neler yaşanıyordu? Yani 200 yıl sürdü diyorsunuz. Hemen bertaraf edemedi mi? Ya da direkt Selçuklulara yapılmadığı için mi bu seferler?
1: Şimdi orada da aslında şu var. Biliyorsunuz Selçuklular da aslında 5 kola ayrılmış. Bundan en büyüğü işte Türkiye Selçukluları ve Büyük Selçuklular. Büyük Selçukluların hani Hasis Efendi ile alakalı Sultan Muhammed Tapar dönemi hariç çok fazla bir etkisini görmezsiniz. Ama Türkiye Selçukluları dediğimizde yani Süleyman Şah'la başlamış işte birinci Kılıç Aslan'la devam eden bir süreç var. İşte o süreç dahilinde aslında yine ben günümüze getireceğim. Mesela bakın Selçuklular Hasis Seferlerinde Orta Doğu'daki Müslümanların bir kalkanı olmuşlardır. Yani Haçlı dünyasına karşı onların bir kalkan vazifesini görmüşlerdir. Hep korumuşlardır. Mesela bakın Hasis Seferleri 200 sene devam eder. Ama aslında 1101'de bitmiştir. Çünkü öyle bir şey oluyor ki Sultan 1. Kılıç Aslan 22 yaşında genç bir sultandan bahsediyoruz. Haçlılara karşı işte yapılan ilk seferde başkentini kaybetmiş. Büyük bir yenilgi almış. Sonrasında işte başkentini İznik'ten Konya'ya taşımış. Ve hemen sonrasında bir Haçlı güruhuyla tekrardan karşılaşıyor ki bakın birbiri ardına gelen 100'er bin kişilik 3 tane ordu var. Ve bu sultanın elinde de 20 bin kişilik bir kuvvet söz konusu. Ama gelenlerin her bir ordunun yarı nüfusu sivil. Yani Batı'nın yapmak istediği burada kazanılan ilk seferin sonrasında yani Kudüs'ü almışlar, Urfa'yı almışlar, Antakya'yı almışlar. Artık oraya nüfusu getirip kolonize etmek. Yani Orta Doğu'yu dönüşüme uğratmak, değiştirmek. Ve eğer bu sefer başarılı olsa diyorum ben ve o dönemde Müslümanların karmaşasını da göz önüne aldığımızda tamamen bugün artık belki de hani Orta Doğu'da bambaşka bir siyasi kimlik, dini kimlikle karşılaşabiliriz. Hasis Seferleri bambaşka bir mecraya sürüklenebilir. Ama bu olmuyor. Çünkü 1. Kılıç Aslan o 3 orduyu da bizim yanık toprak dediğimiz strateji var. İşte bunu 2. Dünya Savaşı'nda Ruslar Almanlar uygulamış. Yine Ruslar Napolyon'u uygulamışlar. Düşmanın önünden onun bütün ikmal yaşı imkanlarını yok ederek çekiliyor. Ve bu 3 orduyu da bir ay içerisinde birbiri ardına bozguna uğratmış. Yani şöyle söyleyelim. Anadolu'ya gelen bu kuvvetler asla Orta Doğu'ya geçmeyi başaramıyorlar. Ve o nüfus gelmediği anda da işte Orta Doğu'daki bütün imkanlar kısıtlanmış. Haçlılar dar bir şeritten çıkamıyor. Yani sahilde kalmışlar. İçerilere nüfus etme imkanları kalmıyor. Günümüze getireyim. Şöyle getirebiliriz aslında. Bakın. Gerek bu sefer, gerek 2. Asya Seferi veya gerek 3. Asya Seferi. Hep Türkiye Selçukluları karşılamışlar. Haçlılara karşı ilk mücadeleyi onlar vermişler. Peki bugün şunu soruyorum. Orta Doğu'da, Suriye'de veya Filistin'de oradaki Müslümanları koruyan, onlara kalkan olan, onlara destek olan kimdir?
0: Türkiye.
1: Türkiye bu coğrafyanın insanı. O dönemde de yine bu coğrafyanın insanı olarak Türkiye Selçuklarıydı. Aynı görevi orada da görüyordu, bugün de görmeye devam ediyor. Değişmiyor.
0: Türkiye'nin bu bölgede garantör devlet oluşu uyguladığı politikalarla pek tabii mümkün tabii oldu. Yani bu biri hani getirip anahtarı da bize elimize vermedi. Trump öyle diyor ama biz yani tırnaklarımızla kazıyarak bu noktaya getirdik işi deyim yerindeyse.
1: Şu da var. Mesela Türkiye'nin orayla bakın gönül bağı bir taraftan. Siyasi bağı, sosyal bağı, dini anlamda bağları, tarihsel bağları var. Dolayısıyla zaten bizim kopamayacağımız coğrafyalar bunlar. Yani Suriye, Filistin, Kafkaslar, Balkanlar, Libya, Mısır. Yani dolayısıyla bizim orada müdahil olmamamız zaten imkansızdır. Türkiye Selçukluların özellikle 2. Asya Seferi'nde kazanmış olduğu başarı ve oradaki işte az evvel bahsetmiş olduğumuz gibi Batılılara karşı o kalkan vazifesi hakikaten çok önemli. Çünkü bu seferin başlangıcı 2 sene sürüyor. Ardından bir sefer var ki Almanlar ve Fransızlar buraya geliyorlar. Almanları Dorlyon'da tamamıyla bozguna uğratıyor. Antalya'ya geldiğinde askerlerini orada bırakıp soylularıyla ve süvarileriyle doğuya yelken açar. Gemilerle gitmeye kalkar. Geride kalan askerler ne yapacaktır? Onları tamamen Türklerin artık insafına terk etmiş olur. Peki burada Türkler ne yaparlar? Haçlılarla savaşmayı bırakıp onlara yiyecek verirler ki çünkü bu adamlar artık iyice perişan olmuşlardır. Ve onlara artık öldürmeyi keserler ve yiyecek sunarlar ki burada mesela 2. Asya Seferi'nin kroniği değilli o da şunu söyler. Ey der, ölümden bile korkunç olan merhamet. Türkler yiyecek vererek Haçlıların, yani Hristiyanların dinini satın alınır. Çünkü 3000 kişi orada Müslüman oluyor. Türklerin göstermiş olduğu bu acenatlıktan dolayı. Bunun daha sonra dediğimiz üzere 3. Asya Seferi'nde de görebiliyoruz. Yani bu coğrafya diyelim, Türkiye coğrafyası, Orta Doğu için her zaman önemli olmuş. Hem geçmişteki Asya Seferlerinde hem de işte bugün de yine örneklerini Suriye'de ve Filistin'de görmüş olduğumuz gibi. İşte Kafkaslar'da yine Azerbaycan olayında bunu görebiliyoruz. Birçok yerde de aslında örneğini rastlamak mümkündür. Şunu da söylemek lazım. Bakın, bu coğrafya çok önemli. Türkiye coğrafyası. Hani üç kıtaya hakim deriz ya, Afrika ile bağlantımız vardır, Asya ile bağlantımız vardır, Avrupa ile bağlantımız vardır ve o yüzden bu topraklar her daim önemli olmuştur. Mesela bakın, Bizans, biraz şimdi geriye saracağız ama Bizans mesela, Müslümanlar gelir İstanbul kapılarına dayanırlar. Ne bileyim işte İranlılar, Sasaniler gelir öyle veya böyle İstanbul kapılarına dayanırlar. Ama Bizans ne zamanki Anadolu'yu elinde tutmuştur, tekrardan toparlanmayabilir. Ama işte 1071 ve sonrasında, yani Sultan Alparslan'ın büyük seferinden sonra Türkler Anadolu'ya girmeye başladığı andan itibaren artık Bizans için geriye sayım başlar. Sonra bu coğrafya Türkiye haline gelir ve aynı önemini devam ettirir. Yani bu topraklar aslında hem bu coğrafya insanının hem de Orta Doğu'daki işte diyelim Müslümanların can damarıdır.
0: Biraz bu Haçlı hikayelerinden de bahsedelim mi? Zaten eseri de kaleme aldınız.
1: Evet.
0: İyaşe problemi Haçlılar sefer esnasında yaşıyorlar anladığım kadarıyla. Hı hı. Ve insan eti mi yiyorlar? Nasıl oluyor?
1: Maalesef. Bakın, o olay biraz aslında hani yamyamlıktan ziyade açlığın getirmiş olduğu çaresizlik. Çünkü o dönemlerde, hani günümüzdeki büyük ordularda bile ikmal ve iyaşe problemdir. Özellikle savaş zamanlarında. Mesela Stalingrad'daki Alman ordusunun hani mağlubiyetinin temel sebebi bu ikmal ve iyaşenin yapılamaması. Ki o dönemden bahsediyoruz. Hani insanlar ne diyelim size, bir haftalık azıklarını alıyorlar ve yola çıkıyorlar. Nedir işte, gittikleri yerlerde biz hacıyız diyorlar. İnsanlar onlara yiyecek veriyorlar veya işte Bizans İmparatorluğu'na geldiklerinde imparator bunlara ikmal ve iyaşe sağlamış ama zaman içerisinde özellikle mesela Anadolu'dan geçerken veya işte Antakya kuşatması esnasında bunlar çok büyük açlık çekiyorlar. Hatta işte derileri yemişler, ağaç kabuklarını yemişler, işte buldukları ot vesaire bunları yiyorlar. Gerektiğinde leş yiyorlar. Ama özellikle Mahretün Numan'da baktığımızda işte o açlık probleminden dolayı da oradaki ölü insanların etlerini yediklerini biliyoruz. Hatta işte bir hikaye vardır. Bohemond'un üzerinden anlatılan bir hikayedir bu. Haçlılar Antakya'ya geldiğinde işte 8 ay burayı kuşatmışlar ve zamanla açlık problemi çekmeye başlıyorlar. Ve Bohemond işte o civarda Müslüman casusların dolandığını haber almış sözde. Ve bunlardan bir tanesini yakalıyor ve adamı kebap ettirmiş. Öldürüyor, kebap ettirmiş ve bunu herkesin gözü önünde kendisi ve diğer askerlere yediriyor. Ama kaynak bunu şöyle anlatıyor. Diyor ki işte Bohemond bunu yaptığında diyor diğerleri korktu ve hepsi kaçtılar ve Haçlıların işte gücünden, işte onların düşmanlarının cesetleriyle beslendiğinden vesaire bahsetti deyip hani bir korku ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Ama bu
0: İnanılmaz
1: dediğimiz
0: gibi
1: tamamen çaresizlik diyelim. Mesela Ant Dağları'nda düşen bir uçak vardır hatırlarsan. Uçakta da oradaki insanlar, kurtulanlar bir arkadaşın cesetlerini yiyerek hayatta kalmışlardır. Bu şekilde bir durum.
0: Yine hikayeler üzerinden devam edelim. Bu seferler esnasında bir rahibe Türk askeri aşık oluyor değil mi?
1: Evet, normalde baktığınızda hani bu türden olaylar çok sık rastlanmaz. Çünkü hani rahibelerin bir evlenmeme yemini vesaire vardır ama işte böyle bir Türk askerine aşık olmuş. Sonrasında bir ilişki yaşamışlar. Ama 1. Ayşe ordusu geldiğinde rahibe tekrardan işte kaçıp Haçlı ordusuna sığınıyor. Hatta işte bir günah çıkarma töreni yapılmış. Fakat sonrasında Türk tekrardan gelip kadını ikna ediyor. Onu yanına alıp kaçırıyorlar ki Haçlılar bundan şöyle bahsediyor. Ya diyor, bu kadar şey yaptılar. Hani onun için günah çıkarma yaptılar vesaire. Ama o tekrar diyor Türk'ün yanında kaçtı deyip kadına hayretle bakmışlar. Dinden dönmüşler. Olayları burada bakın çok fazla yaşanıyor. Hani aslında
0: yani?
1: Şunu söylemek lazım. Şimdi bu bir ay seferinde, yani iki dinin karşılıklı mücadelesinde hani bunu çok fazla görmemek lazım. Yani çünkü bir taraf Hristiyan, diğer taraf Müslüman ve bunlar birbirlerine düşmanlar. Ama seferin başından itibaren Her iki taraftan da dinden dönme olaylarının yaşandığını biliyoruz. Mesela işte Haçlılar İznik taraflarına geldiğinde Kısarigordon denen, yani bugün Yalova civarlarında bir kale var. Orada sıkışmışlar ve sıkışanlardan bazıları burada İslam'ı kabul ediyorlar. Ve sonrasında işte diğerleri ölmüş ve bunlar da Müslüman olarak hayatlarına devam etmişler. Aynı şekilde mesela bakın din değiştirme olayında da şu vardır. Hani insanlar dinleri farklı motivasyonlara değişebilirler. Hani bunlardan bir tanesi mesela ne bileyim bir paradır veya aşktır veya inanarak bunu yapar. Antakya'da da mesela iç kale hala Müslümanların elinde. Dışarıda bir savaş gerçekleşiyor. İşte Kürbağa Selçuklu kumandanı gelmiş. Haçlılarla mücadele ediyor ve mücadeleyi kaybettikten sonra geri çekilmiş. Haçlılar kaledeki Müslümanlarla bir anlaşma yapıp onların serbest çekmesine müsaade ediyorlar ama oradaki kalenin kumandanı şunu söylüyor. Antakya Kalesi üstte bir yerdedir. Hani Antakya'ya gidenler bilirler. Ben diyor hani savaşı izledim yukarıdan diyor. De gökten inen diyor beyazlı meleklerin Haçlı ordusuna yardım ettiğini gördüm. Dolayısıyla işte Hristiyanlığın büyük bir din olduğuna inandım ve Hristiyanlığı kabul ediyorum. Bu gerçekten böyle mi? Hayır. O adam tamamen oradaki siyasi durumun geleceğin Haçlılar lehine değiştiğini düşündüğü için bu şekilde davranıyor. Ve bu dediğimiz gibi bütün seferler müddetince bakın Selahaddin'in yanında mesela bu türden adamlar var. Yine karşı tarafta mesela Türkopol olarak isimlendirilmiş, Müslümanken Hristiyan olmuş adamlar söz konusu. Ve bu hep devam ediyor. Hatta işte İngiltere Kralı Richard geldiğinde 300 tane işte Türk memlükün karşı tarafa geçtiğini biliyoruz. Hatta bunlardan birkaçını da İngiltere'ye götürüyor. Yani bu türden olaylar da kesilmemiş ve bunun da aslında temel göstergesi şudur. Aslında bu bir din savaşı değildir. Tamamen işte siyasi, sosyal ve ekonomik içerikli bir olan bir mücadeledir. İşte bu dinden dönmeler de bunun göstergelerinden bir tanesi olmuş.
0: O zaman şimdi bu seferlerde kadınlar da var. Doğru anlıyoruz değil mi?
1: Evet. Evet.
0: Nasıl oluyor?
1: Aslında kadınlar hani sefere katılması çok istenmeyen unsurlar. Hani biraz daha fiziki yetersizliklerinden dolayı çok fazla tasvip edilmiyor. Hatta papalı şunu söylüyor. Hani kadınlar sefere katılmakla mükellef değiller. Sadece erkek vasileri veya kocalarının yanında sefere katılabilirler diyorlar. Ama bakıyorsunuz ilerleyen dönemlerde istenmeyen bir unsur olmalarına rağmen hatta şunu da söyleyebiliriz. Antakya'daki kuşatmada Haçlılar bir ara zor duruma düştüklerinde diyorlar ki hani bunun sebebi kimlerdir? Kadınları bulmuşlar. İşte Hazreti Havva'nın kızları. Yani çünkü Hristiyan teolojisinde de şöyle bir şey var. Erkeği kötülüğe sevk eden unsur olarak kadınları hep betimlerler. Hristiyanlıkta böyle bir algı söz konusu. Orada da
0: yani onlar katıldığı için mi biz kaybediyoruz, yeniliyoruz, mağlup oluyoruz?
1: Onların işte işlemiş oldukları günahlar veya erkeği işletmiş oldukları günahlardan ötürü diyorlar. Böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Erkekler diyorlar 3 gün oruç tutsunlar ama bütün kadınları ordugâhtan kovuyorlar. Böyle bir algı oluşmuş.
0: Bütün müsebbibi her şeyin kadınlar.
1: Maalesef. Diyorlar. Maalesef. Ama ilerleyen dönemde olayların tam tersine değişmesi söz konusu. Neden? Çünkü erkekler savaşlarda ölüyorlar. Ne bileyim işte yaşam şartları uygun olmuyor ölüyorlar. Ama kadınlar hayatta kalmışlar ve baktığınızda mesela Kudüs Krallığında kadından gelen bir veraset ortaya çıkmış. İşte Melisende vardır. Folk'un, Bodwin'in kızı, Folk'un eşi ama daha sonra mesela oğlu adına krallığı idare ediyor. Ve artık öyle bir olay gelmiş ki kadın hakimeler ortaya çıkıyor. Mesela işte Selahaddin'le arada mektuplaşan, hatta yeri geldiğinde Selahaddin'e ben hep şunu söylüyorum, bir racon kesen bir kadın hakime vardır. Etenye de Mili. Veya işte yine hakimiyeti ele geçirmek için babasını çiğneyip Müslümanlarla ittifak yapmaya çalışan bir Antakya hakimesi vardır. Yani bunlara çok sık rastlıyoruz ama bu da işte haç seferleri sırasında kadının gelişen pozisyonuna orada kimliğine bir anlamda işaret ediyor. Hı hı.
0: Biraz batinilerden de bahsedelim mi bu Haçlıları konuşurken? Hı hı. O dönemde de görüyoruz değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki. Şimdi batinilerin İslam dünyasındaki biliyorsunuz Hasan Sabbah'la beraber ortaya çıkıyor. Yani batini tabiri aslında aşırı Şii gruplarına verilen ortak bir isimdir. Hasan Sabbah Nizari İsmaililik olarak bunu işte Alamut merkez olmak üzere ortaya çıkarmış ve şu da vardır mesela İsmaililer Fatimi Devleti ile beraber bir siyasi vücut bulmuşlar. Ama sonradan bunlar bölünüyor. Ve Hasan Sabbah da işte az evvel bahsetmiş olduğum gibi Nizari İsmaillik adı altında Alamut'ta bir yapı oluşturmuş ki bu yapının düşmanlarından bir tanesi tabii ki Sünni Selçuklular. Onlara karşı mücadele veriyor ve Sultan Melikşah'ın ölümünden hemen sonra işte bu savaşın cephelerini genişletmek için Hasan Sabbah'ın batıya adamlarını gönderdiğini biliyoruz. Yani Batiniler batıya doğru akmaya başlıyorlar ki buradaki durum nedir? Hem Selçuklara karşı dediğimiz gibi cepheyi genişletmek hem de nefret ettikleri işte kendi imamları olan Nizar'ın elinden tahtı alan Mustali Fatimilere karşı mücadele etmek. Ve bunlar adanmış adamlar. Hakikaten çok fanatikler. Ve bölgeye geldiklerinden itibaren işte Halep'e yerleşmişler, Dımaşk'a yerleşmişler olmuyor. Neden? Çünkü Halep olsun, Dımaşk olsun büyük metropoller. Ve bunların yapılanmasında da hani ben hep şunu söylüyorum. Alamut merkezli bunlar. Alamut örneğine uygun bir şekilde yapılanmaları lazım. Neden? Çünkü Alamut öyle bir yer ki ele geçirilmesi imkansız. Hatta Hülagü, şöyle söyleyelim, 8 kişi kalmış içeride, ona rağmen bir ara orayı alamıyor. Sonradan biri gizli bir yer göstermiş, ancak alabilmiş. Hani öyle bir özelliğe sahip. Bu adamlar Halep'e geldiklerinde olmuyor. Dımaş'ta olmuyor. Ama ne zaman ki bugünkü Suriye ve Lübnan arasındaki Cebel-i Ensar dağları vardır. Orada işte Masyaf olsun, Hevabi, Kef gibi kayalar var. Yine sarp yerlerde veya işte ulaşılmaz yerlerde. Buraya yerleşmelerinden itibaren tutmuşlar. Ve ilk dönem için bakıldığında bu adamlar genelde Müslümanlara düşman. Yani Müslümanların o dönemdeki kumandanlarını öldürüyorlar. Haçlılara karşı mücadele veren. İşte bunlardan bir tanesi Aksungur el-Porsuki. İşte bir tanesi Cenaüddevle. Hatta işte Selahaddin Eyyubi'ye iki defa suikast düzenliyorlar. Ama sonrasında Selahaddin bunlarla anlaşıyor ve 3. Haç Seferi'ni bitiren şeydi anlaşmada. Batıniler yani Haşhaşiler ki Assasiyun işte İngiltere'deki Assasin daha doğrusu İngilizce'deki Assasin.
0: Haşhaşilerle Batıniler aynı mı?
1: Yani bunlar doğuda Batın olarak biliniyor. Batı'da ise daha çok Haşhaşi olarak isimlendirilmişler. İşte İngilizce'deki Assasin kelimesi de buradan geliyor aslında. Yani Haşhaşişan manasında. Ve ilginçtir bunlara o lakabı ismi veren Fatımi ilafettir. Yani onlarla aynı inancı paylaşan kimselerdir. Selahaddin bunları anlaşmaya dahil etmiş ve bunlar yavaş yavaş Sünni Müslümanlarla yakınlaşmaya başlıyorlar. Ve Sultan Baybars'ın elinde bunlar tam anlamıyla oyuncak olmuşlar. Ki Baybars çok çok büyük bir kumandan. Ve Batinileri istediği gibi yönlendiriyor. Bakın İngiltere'de biliyorsunuz Braveheart filmi bütün dünyada ünlenmişti. İngilizlerin de ünlü kralı vardır. Uzun bacak Edward. Birinci mi ikinci mi ikisinden biriydi şu an hatırlamıyorum. Bu adam Doğu'ya karşı bir haç seferi düzenliyor. Sultan Baybars buna karşı bir komplo kurmuş. İşte onun üzerine iki tane batini gönderiyor. Bu adamlara doğru bilgiler veriyor. Ve bu adamlar yavaş yavaş Edward'ı işte biz sana Baybars'tan haber getiriyoruz, bilgi getiriyoruz deyip onu kendi taraflarına çekiyorlar. Onu kendilerine inandırıyorlar. Ve bir zaman sonra artık bu adamlar geceleyin veya gündüz fark etmiyor. Kimse olmadan Edward'ın yanına girmek şeyini kazanmışlar, güvenini kazanmışlar. Ve en sonunda gidip bu adamı bıçaklıyorlar. Ama kurtulmuş. Hani bir şekilde kurtulmayı başarmış ve hemen buradan kaçıyor. Eğer bu adam ölse belki yine tarihin şeyi değişecek. Yani ne diyelim akışı değişecek. İşte İskoçların biliyorsunuz İskoçya'yı istila eden adam budur. Belki bu olmayacak. İşler tamamen değişecek ama işte olmuyor. Veya işte ne bileyim Konrad de Montferrat cinayeti vardır vesaire.
0: Nedir o?
1: Konrad de Montferrat da aslında Orta Doğu'daki Hristiyan varlığının 100 sene daha uzamasını sağlayan kişidir. Hatta bu adam İngiltere Kralı geldiğinde ona karşı Selahaddin Eyyubi'ye ittifak teklif eder. Bakın Richard Haç Seferi için geliyor. Kudüs'ü kurtarmak için gelmiş. Burada bir mücadele veriyor Selahaddin'e karşı. Onu da konuşuruz. Ama Konrad de Montferrat Richard'dan çekindiği için Selahaddin'le gizlice anlaşmaya çalışıyor. Ve en nihayetinde hani bu ortaya çıktığı için de Richard daha sonra Selahaddin'le anlaşmak zorunda kalmış. Ve bu adamı öldürtüyor. Batın ileri. Yani bu adamlar yani Batinler gerek yeri geldiğinde Haçlıların elinde bir oyuncak olmuşlar. Zaman içerisinde işte Müslümanlar bunları bu şekilde kullanmaya başlamış. Ama öyle veya böyle bölgede hakikaten de çok ciddi zararlar veren unsurlar olmuşlar. Hatta bir ara Hristiyan olmaya kalkıyorlar. O da Templiyerlerle alakalı. Reşidüddin Sinan vardır. İnanılmaz. Aslında bakın Şeyhül Cebel lakabı vardır. İşte dağları

0: şeyhi. Bu Hasan Sabbah'a söylenir ama onunla alakası yoktur. İşte Marco Polo'dan itibaren ortaya çıkmıştır. Onun sahibi, yani o ünvanın, o lakabın sahibi aslında Reşidüddin Sinan'dır. Bu adamın Hospitalier ve Templier şövalyelerine, yani tapınakçılara verdiği bir şey var, vergi var. Çünkü batinlerden korkmayan bir tek bunlar var. Tarikat şövalyeleri ve Hospitalierler. Çünkü bunların hani kaybedecekleri bir şey yok. Geride bıraktıkları bir çocuk yok, aile yok. Dolayısıyla korkmuyorlar. Bir ara Haçlılara haber gönderip Hristiyan olacaklarını söylüyor. Ama diyor ki sadece diyor bu adamların bizden almış oldukları vergileri iptal edin. Biz de diyorlar Hristiyan olalım. Kral buna sevinmiş, Kudüs kralı. Hemen diyor tamam, haberler gönderiyor işte tapınakçılara ki bu adamlar artık Hristiyan olacaklar. Vergiyi almıyorsunuz. Peki tapınakçılar ne yapıyor? Biliyorsunuz ki tapınakçılar da hani aslında çok hani mütevazı bir hareket olarak başlamışken daha sonradan Avrupa'nın mesela ekonomik anlamda efendileri olmuşlardır. Ve bankacılığı, tefecileri de doğuda öğrenmişlerdir. Bu para elimizden gitmesin diye Templierlerin orada batın ihaçlarını öldürdüğünü görüyoruz ki işte bu noktadan tapınakçıların buradaki para hırsı ve hevesi batinlerin bir anlamda belki takiye yaptılar ama Hristiyanlığını engellemiş.
1: Hocam 200 yıl sürdü diyorsunuz. En can alıcı nokta sizce hangisi? Bununla da bitirmiş olalım. Bu Haçlı seferleri sürecinde.
0: Yani en can alıcı nokta olarak baktığımızda 1187 bir milattır. Yani Selahaddin'in burayı alması. Ama Selahaddin'in sonrasında özellikle Memlüklerin iktidarı, Baybars gibi büyük bir sultanın gelmesi ki burada sadece Haçlılarla mücadele etmez. Aynı zamanda Moğollarla da o mücadeleyi sürdürmüştür. Haçlıları tam anlamıyla ezer. Büyük bir güç olduğunu farkındadır. Büyük bir hükümdar olduğunun, artık karşısındakinin sona geldiğinin farkındadır. Baybars'la beraber başlayan bir süreç vardır. Önemli bir süreç vardır. Haçlıların bölgeden silinmesi anlamında Memlüklerle beraber. Bunu işte onun diyelim ardıllarından kalabun devam ettirir ve en nihayetinde El-Melik el-Eşref Halil'le beraber Akka'nın alınması. Ki burada aslında bakın Akka hani gerçekten bir din savaşı mıydı? Yoksa bir ticari savaş mıydı, bir olay mıydı? Çok güzel, açık bir örneğidir. Çünkü bakın, savaşla ticaret bir arada yürümez. Sosyal hayat bir arada yürümez. Yani savaşın olduğu yerde şehirler çöker. Ekonomi ortadan kalkar. Ama tam aksine Haçlı Seferleri döneminde ticaret artmıştır. Doğu ile Batı arasında. Akka, Haçlılar gelmeden önce küçük bir şehirken, Haçlılar geldiğinde büyük bir metropol haline dönüşür. Büyük bir ticari hinterland'a kavuşur. Neden? Çünkü aslında zaten seferlerin maksadı budur. İşte o şehir El-Melik el-Eşref Halil tarafından alındıktan sonra da tekrardan eski örümünü kazanır. Yani o şaşal dönemleri biter. Çünkü Memlükler burayı aldıktan hemen sonra yıkıyorlar. Aynen Trablus'ta olduğu gibi, aynen Kayseri'de. Neden? Çünkü Haçlılar tekrardan gelip de burayı ele geçirmesinler diye şehri yıkıyorlar. Biraz daha geride Karasal tarafta o şehri tekrardan kurmayı düşünmüşler. Ama dediğimiz gibi Memlüklerin burada özellikle varlığı Haçlı seferleri için çok kritik bir nokta. Ve onların askeri kabiliyetleri, Baybars ve Kalavun gibi büyük sultanlar bu işi sona erdirmeyi bilmişler.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Sıralı bir Haçlı seferleri tarihi yapmadık. Daha spesifik noktalara değindik. Aslında söylemlerinizin içerisinde yeni program konuları da bence doğdu. İnşallah. Haşhaşiler dediniz, Hasan Sabbah dediniz, Batınilerin faaliyetleri dediniz. Merak edilen konular bunlar da başlı başına kendi
0: tabii ki.
1: Yani, özgü konular.
0: Çünkü bu adamlar gerçekten de bakın Haçlılarla ittifak halinde yeri geldiğinde Müslümanlarla ittifak yapıyorlar. Kendi mezheplerinin olanlara düşman olmuşlar. Onlarla ilgili birçok hikaye var.
1: Onları biz da hazırız. Önümüzdeki süreçte inşallah uygunluğumuza göre konuşalım. Çok i̇nşallah. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Haçlı seferlerini konuştuk. Spesifik yaklaştık. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para.

0: emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemek. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aha, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: fırsatını kaçırma.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
0: Bir gecede değişen hayatlar.
2: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
3: Söz baba.
2: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
3: Buyurun.
4: İsmail Akıncı evde mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye bu akşam 20'de Ahbarı'da.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Müzikal komedi türündeki Hayatımın Şarkısı'nın yönetmeni John Carney. Başrollerde Paul Rudd, Nick Jonas ve Havana Rose Liu var. Film, dostluk, hırs ve ihanet temalarını müzikle harmanlayarak izleyiciye eğlenceli ve tempolu bir öykü sunuyor.
1: Kadar güzel bir ağaç bu böyle. Tüylü tüylü. Aynı benim gibi.
0: Animasyon türündeki izci takımı Şelale'nin peşinde gösterimde. Film, karne gününün ardından Bülent Öğretmen liderliğinde ormandaki büyük şelaleyi bulmak için maceralı bir doğa yolculuğuna çıkan Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül'den oluşan izci grubunun hikayesini konu alıyor.
2: Ormandaki ilk göreviniz burayı tertemiz yapmak.
3: Bu ormanda ölümsüz bir kötü adamın yaşadığını herkes bilir.
4: Seni buradan çıkaramam. Efendim bana çok kızar.

0: bu olamaz. Birileri geçmişte sürekli yeni kırılmalar oluşturdu.
1: Animasyon türünde vizyona giren bir diğer yapımsa Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Film, iki hazine avcısının yanlışlıkla geçmişe gitmesi ve ardından Nasrettin Hoca ile çocukların dünyayı eski haline getirmek için peşlerinden giderek antik medeniyetlerde atıldıkları maceraları anlatıyor.
2: Benim ismim Pia.
3: Ben de Hattun Şule.
2: Bu çocuk bizim kaçış anahtarımız.
4: Prenses Can Can, kim bu yabancılar?
5: Yabancı biri mi var?
2: Nerede bizim yüce kralımız?
6: Bu oğlan

0: büyük heyecanla beklenen aksiyon macera türündeki The Odyssey sinema severlerle buluştu. Usta yönetmen Christopher Nolan imzalı filmde yine ustalar Matt Damon, Tom Holland ve Anne Hathaway başrolde. Film, İthaka kralı Odysseus'un Truva Savaşı'nın ardından evine ve eşi Penelope'ye dönmek için verdiği 10 yıllık destansı mücadeleyi anlatıyor.
1: I could take this from you.
2: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
3: That world is gone.
2: If you return.

Sevgili izlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Yaz aşktan da sıcak gönüllerde tuzak. Demet Sağroğlu ve Melis Fiz, sözleri Demet Sağroğlu ile Leyla Tuna'ya, bestesi Tagis Bolgas'a ait 90'lı yıllarda Demet Sağroğlu'ndan dinlemeye alıştığımız Aşk Perisi düetleri.

o büyük çözülüşü temsil eder. Bu dönem imparatorluğun sınırlarının en geniş haline ulaştığı ve iç içe geçmiş muazzam bir krizin başladığı kritik bir eşik aslında.

3. yüzyıl krizinin, ekonomik çöküşün ve veba salgınının yaşandığı bu dönem, dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olan Roma İmparatorluğu'nda hem yükselişi hem de çöküşü temsil etmesi bakımından önemli. Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında, Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu ise Osmanlı İmparatorluğu'nun 1453 yılında İstanbul'un fethiyle yıkıldı. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizi milattan sonra 2. yüzyılın sonlarıyla 3. yüzyılın başlarındaki o görkemli Roma İmparatorluğu'nun başkentine doğru görsel bir yolculuğa çıkaracağız. Sinan Akkuş kurucu yönetmenliğinde Louis History, yapay zekayla milattan sonra 200'de antik Roma'da bir günü canlandırdı ve ortaya bu görüntüler çıktı.

0: عجبت يا الجمال زينك انت يا سلام مرة واحدة شفتك حسيت انا بالغرام.
1: Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'da milyonlarca dinleyiciye ulaşarak son yılların en dikkat çeken sanatçıları arasında yer alan Distinct Türkiye'ye geliyor. No Ring Ring'de yakaladığı çıkışın ardından milyonlarca dinlenmeye ulaşan hit parçalara imza atan Distinct, 7 Ağustos'ta Maximum Unique açık hava sahnesinde müzikseverlere unutulmaz bir müzik akşamı yaşatacak.

kemanın sınırlarını yeniden tanımlayan dünyaca ünlü virtüöz David Garrett, 29 Ağustos akşamı Stage Pass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Türkiye'de de güçlü bir hayran kitlesine sahip olan Garrett, büyük ilgi gören Millennium Senfoni turnesi kapsamında en sevilen pop ve rock klasiklerini özgün yorumuyla sahneye taşıyacak.

0: Because until now, you never could.
1: Eski Türk filmleri restorasyon projesi kapsamında restore edilen, en eski Türk korku filmi olarak kabul edilen 1953 yapımı Dracula İstanbul'da ve Hakkari'de bir mevsim uluslararası festivallerde sinema severlerle buluşacak. Kuru Kahveci Mehmet Efendi ve Sinematek işbirliğiyle hayata geçirilen proje, Türk sinemasının önemli eserlerini yeni nesillere taşıyor. Restore edilen Dracula İstanbul'da 14 Ağustos'ta Madrid'deki Cinedore sinemasında, 22 Ekim'de Minneapolis'teki Trilon sinemasında ve Ekim ayında Film Restored Festivali'nde sinema severlerle buluşacak.
0: Also included are rare photos from the movie and a foreword by Kim Newman.
1: Küresel sinema endüstrisinin aktörlerinin İstanbul'da buluşmasını sağlayan, bu yıl 8.'si düzenlenen 12 Punto 2026 sinema severlerle buluştu. Programda film gösterimlerinin yanında paneller, masterclasslar, söyleşiler ve özel gösterimler yer aldı. Etkinlik, 30 farklı ülkeden 60'a yakın yönetmen, yapımcı ve sinema profesyonelini bir araya getirdi. Filistin özel bölümünde 2026 yılı Oscar adayı Hint Rajab'ın Sesi filminin yapımcısı Nadim Çekrua, program kapsamında İstanbul'daydı. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına özel olarak açılan 15 Temmuz Kısa Film Proje Yarışması kategorisinde de filmleri izleyiciyle buluşturdu.

5. Arnika Art'ten sanat çalıştayı Türkiye ve farklı ülkelerden sanatçıları Edirne'de bir araya getirdi. Kurucusu ve danışma kurulu başkanı Senur Akın Biçer tarafından hayata geçirilen, küratörlüğünü sanatçı Fırat Neziroğlu'nun üstlendiği çalıştay, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Karaağaç yerleşkesinde gerçekleşti. Teması renkten dokuya, Edirne'den dünyaya olan çalıştaya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Çin, Japonya, Moğolistan, Kanada, Romanya ve Azerbaycan'dan 20 sanatçı katıldı. Resim, heykel, vitray, dijital sanat ve tekstil başta olmak üzere farklı disiplinlerdeki eserler Ekmekçizade Kervansarayı'nda sanatseverlerle buluştu. Edirne'nin ardından eserler İstanbul'da da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. İstanbul Havalimanı'nda yer alan 37.7 metre yüksekliğindeki iki parçalı hareketli heykelin üretim serüvenini anlatan fotoğraf sergisi Ağustos ayı sonuna kadar İGA Art Galeri'de sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı Hayri Karay'ın havalimanı için özel tasarladığı dev ölçekli kinetik heykelin yaratım sürecini konu alan fotoğraf sergisi heykelin geçtiği aşamaları belgeliyor. Sergide fotoğraflar, teknik çizimler ve görsel dokümanlar yer alıyor. Eser, çelik ve ışık arasındaki ilişkiyi özgün bir yorumla ele alıyor ve izleyicisinin bakış açısına göre anlamlar üretiyor. Akbank'ın desteğiyle Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan Yoko Ono İç Ses ve İç Yapı sergisini 27 Aralık tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz. Sergi, kariyerine 1950'lerin sonlarında New York'un avantgard sanat çevresinde başlayan Yoko Ono'nun 70 yılı aşan sanatsal üretiminden kapsamlı bir seçki sunuyor. 67 yapıtı bir araya getiren sergi, sanatçının kariyeri boyunca çalıştığı pek çok biçime ve kavramsal yapıtlardan performans, film, enstalasyon ve katılımcı işlere uzanıyor.

adı Uwe Dringenberg, Alman piyanist ve piyano öğretmeni. Onu meslektaşlarından ayıransa sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan Türk eserlerine piyanosuyla yaptığı yorum.

Almanya'nın Karlsruhe kentinde piyano eğitimi alan ve klasik müzik geleneğinden gelen piyanist, Türk ezgileriyle ilk temasının bir canlı yayın sırasında gerçekleştiğini söylüyor. İlk olarak Toygar Işıklı'nın Kara Sevda eserini çaldığını aktaran sanatçı, videonun kısa sürede 1 milyon izlenmeye ulaştığını ve bunun kendisi için büyük sürpriz olduğunu belirtiyor.

Avrupa müziğinin genellikle daha mesafeli ve çok sesli bir yapıya sahip olduğunu kaydeden sanatçı, Türk müziğinde çok fazla acı, özlem, gurur, sıcaklık ve içsel bir güç algılıyorum. Bu müzik doğrudan kalbe gidiyor, diyor.

Sackter, 1905 doğumlu bir balerin ve Hollywood aktristiydi. Özellikle 1930'lu ve 40'lı yıllarda Fred Astaire ve Ginger Rogers'lı müzikallerde başrollerde oynamış ve seyircinin beğenisini kazanmıştı. Peki, ünlü besteci George Gershwin'in 1927 yapımı Shall We Dance filminde Hector için özel olarak senfonik orkestra eseri Hector's Ballet'i bestelediğini biliyor muydunuz? Filmin bir sahnesinde Hector, dönemin dikkatini çeken bale esneklik tekniğini sergiledi. Vücudunu kontrol etme yeteneği ve aşırı uzanışlar yapabilmesi filmin en unutulmaz sekanslarından biriydi. Gösteri klasik bale unsurlarını kontorsiyon hareketleriyle birleştiriyordu ki bu o dönemin sinema yapımlarında nadir görülüyordu. Sahneler hala 1930'ların dans ve sinemasının eşsiz bir örneği olarak yerini koruyor.

0: Efsanevi bilim kurgu üçlemesinin merakla beklenen final halkası Dune 3'ten ilk kapsamlı görüntüler Los Angeles'taki özel bir fan etkinliğinde kamuoyuyla paylaşıldı. Oscar adayı yönetmen Denis Villeneuve ve filmin başrol yıldızı Timothée Chalamet'in katıldığı etkinlikte izleyiciyle buluşan fragman büyük beğeni aldı. Üçüncü film, ikinci filmin bıraktığı noktadan tam 17 yıl sonrasını konu alıyor. Geleceği görme yeteneğiyle kutsanmış olan Paul, gücün yozlaştırıcı etkisiyle zihninin bulandığını fark ediyor ve çaresizce gelecek benimle bir şekilde konuşuyor ama önümde ne olduğunu göremiyorum diyerek içine düştüğü çöküşün sinyallerini veriyor. Film 18 Aralık'ta vizyona girerek devasa efsaneye son noktayı koyacak.
1: Fear, dude. I fear dishonor. You sound like an Atreides.

0: I've done.
1: Hollywood'da sinemanın yeni yıldızları film sektörünün çehresini sonsuza kadar değiştirdi.
2: Vizyona girdiği andan itibaren yoğun ilgiyle karşılanan Minyonlar ve Canavarlar gişenin yeni galibi oldu. Küresel çapta büyük bir hayran kitlesine sahip olan Çılgın Hırsız Evreni'nin en yeni sinema macerası Minyonlar ve Canavarlar ülkemizde vizyona girdiği ilk hafta sonunda tam 74.483 seyirci tarafından tercih edildi. Eğlenceli yapım ilk 5 gün günlük toplam gösterim süresinde ise şimdiden 97.823 kişiyi sinema salonlarına çekerek güçlü bir başlangıca imza attı.
3: Tut!
4: James, filmler konusunda çok yeteneklisin.
3: Eureka! Gloria, Alleluia! Make a movie! Un movie de Minions con monstras!
5: Yachi, unigiri!
3: Kai fuku!
6: Onlar bana da soğada!
3: Ben gene orkum olur, magma ikavat düzenmez. Ama dostlar bana kısaca gol eder. Filminiz için mükemmel canavarı tanıyorum. Hadi!
7: Ne yapacağım bu buyum? Kare!
8: Oh, you better hope that day never comes.
2: Aksiyon filmlerinin dünyaca ünlü yıldızı Dwayne Johnson, hayranlarını şaşırtacak dramatik bir role hazırlanıyor. Başarılı aktör Ben Affleck ve Matt Damon'ın ortak yapım şirketinden hayata geçirilecek olan Free Bird adlı aksiyon drama filminde hem başrolü hem de yapımcılığı üstlenecek. Yakın zamanda Altın Küre adaylığı kazanan Johnson, filmde Las Vegas'ta yaşayan ve tehlikeli şovlara imza atan bir motosiklet dublörünü canlandıracak. Karakter, kendisine koyulan demans teşhisini kardeşinden bile gizleyerek kariyerinin ve hayatının son büyük atlayışını gerçekleştirmek için her şeyini riske atacak.

0: sinema dünyasının en karizmatik isimlerinden George Clooney 2026 Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırılacak. Oscar tarihinde en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu, yardımcı erkek oyuncu, özgün senaryo ve uyarlama senaryo olmak üzere 6 farklı kategoride adaylık elde etmeyi başaran dünya üzerindeki 3 kişiden biri olan Clooney, Venedik'in meşhur Lido Adası'nda gerçekleşecek törende ödülünü alacak.
1: Benim çocuklarım böyle düşünecek.
2: Çocukların sizi takdir etmesi önemli miydi?
1: Evet. Evet, önemliydi.
2: Seni takdir ettiklerini sanmıyorum Bob.

Tropik Cennet diyorlar. Bu cennet Nisan ve Ekim ayları arası tatil için ideal. Özellikle de balayı çiftleri için. Endonezya'ya bağlı olan Bali, egzotik doğasıyla kültürel keşfi bir araya getiren dengeli bir seyahat planı sunuyor. Ayrıca 2026 yılında uzak rotalar arasında öne çıkan seçenekler arasında da göze çarpıyor.

Peki Bali'ye gitmişken mutlaka nereleri görmelisiniz? Ubud'un piramit şeklindeki pirinç tarlaları size doğanın ve insan emeğinin mükemmel uyumunu yansıtan, etkisinden çıkamayacağınız manzaralar sunacak. Burası Bali'nin UNESCO tarafından korunan en ünlü tarım alanları arasında da yer alıyor.

kültürel ruhunu ve el sanatlarını keşfetmek isteyenler için mükemmel bir durak olan Ubud Sanat Pazarı'nda el yapımı hediyelik eşyalar, dokuma sepetler, bambu çantalar, geleneksel Bali tekstilleri, ahşap oymalar ve daha birçok özgün ürünle karşılaşabilirsiniz.

yaz tatilinizde biraz adrenalin veya doğayla iç içe deneyimler arıyorsanız Bali sizi hayal kırıklığına uğratmayacak. Özellikle su sporları konusunda Bali tam bir oyun alanı gibi. Yüksek uçurumlardan görülen turkuaz suları, büyüleyici gün batımları ve dünya çapındaki ünlü plajlarıyla Uluwatu'da doğa ve macera tutkunları için eşsiz bir destinasyon olmayı başarıyor. Aynı zamanda dünyanın en iyi sörf noktalarından biri olarak kabul edilen Uluwatu, sörfçüler ve deniz sevenler için harika seçenekler sunuyor. Dalış ve şnorkelle yüzme, Bali tatilinde mutlaka düşünmeniz gereken bir diğer yaz keyfi. Adanın etrafındaki mercan resifleri zengin bir deniz yaşamına ev sahipliği yapıyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık USS Liberty'nin bulunduğu Ahmet ve Tulamben bölgeleri dalgıçlar için unutulmaz deneyimler sunuyor. Burada dev kaplumbağalarla yüzebilir, rengarenk mercanlar arasından geçebilirsiniz. Son bir öneri daha. Çok erken saatlerde Mount Batur'a tırmanarak büyüleyici bir gün doğumu izleyebilirsiniz.

0: yok. Hemen İnegeli ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
3: Sağlam gücülük. Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya var.

0: nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Bir gecede değişen hayatlar.
1: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
2: Buyurun.
3: İsmail Akıncı evde mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye bu akşam 20'de Ağbarı'da.
4: Nesin peki?
5: Vay ana, bu ne güzel kız böyle.
6: Yakışıklı çocuk, buralı değil herhalde.
5: Kekliği ürkütmemeli.
6: Anam bir duyarsa.
4: Al yazmalı bir dakika.
6: Durursam bir daha kurtulamam.
4: Biraz süt versene bacım.
6: Sanki bebek de meme emecek deli oğlan.
7: Sert ve anlamlı bakan gözlerinin ardında merhamet gizliydi. Onu tanıyanlar dünyanın en güzel gülen adamı diyordu. Sadece ikonik oyunculuğuyla değil, Kuzey'in getirdiği asiliğini dizginleyen, dertliyle hemdem olan karakteriyle de Türk sinema tarihinin zirvesinde ve de sevenlerinin yüreğinde ebediyen yer buldu.
5: Binecek, binecek.
6: Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun.

0: başardık arkadaşım.
1: Kadir İnanır 26 Haziran 2026 günü milyonları ağlattı. Bedeni bu dünyadan ayrıldı. Ancak şoför İlyas, Tatar Ramazan, Karadağlı Rıza ve birçok karakterle ölümsüzlüğünü bu fani aleme yazdırdı.
0: Ver o resmi bana. Bak aynaya. İyi bak. Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle al ağzına sevgiyi. Bu resme neren benziyor senin?
1: Karadeniz'in bereketli topraklarından Fatsa'da dünyaya gözlerini açar Kadir İnanır. Takvim yaprakları 15 Nisan 1949'u gösteriyordur. Ailenin 14. ve son çocuğudur. Yıllar sonra İnanır kendini anlatan belgeselinde yaşamını belirleyen en önemli sözün annesi Rukiye Hanım'ın cümlesi olduğunu söyleyecektir.
2: Seni dedi düşürmek için dedi. Bildiğim bütün metodları uyguladım oğlum, ölmedin dedi. Sen Kadir İnanır olacakmışsın dersen dedi.
1: Çocukluğu kalabalık ama birbirine sıkı sıkıya kenetli aile ortamında geçen İnanır'ı ailesi okuması için İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne yatılı gönderir. Ardından İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu'nu kazanır. Farklı aurasından etkilenen sınıf arkadaşlarının yönlendirmesiyle 1968'de dönemin ünlü ses dergisinin sinema artisti yarışmasına katılır. Rakipleri Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç gibi isimlerdir. Dereceye giremez. Aynı yıl bir arkadaşı Saklambaç gazetesinin fotoroman artisti yarışmasına gizlice Kadir İnanır'ın fotoğrafını gönderir. O yarışmada birinci olur ve 19 yaşında Kadir İnanır efsanesi başlar.
3: Benim tenekemde deniz kızı var.
4: Bana benziyor. Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın?
1: Bir süre ünlü isimlerle fotoromanlarda oynar İnanır. Ardından ilk filmi 7 adım sonra gelir. Ama seyirci tarafından çok beğenilir. İlk kez başrolde oynadığı filmse 1970 tarihli Atıf Yılmaz'ın rejisör koltuğunda oturduğu Kara Gözlüm olur.
3: Güzeline su gülü yakışır.
1: İşte bu film Türk sinemasının en büyük aşk efsanesinin kıvılcımını atar. Yeşilçam'ın tartışmasız en unutulmaz ikilisi olarak kabul edilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır filmde bakışlarıyla konuşur, sessizlikleriyle hissettirir, yüreklerde iz bırakan bir sevdaya hayat verir. Kamera önündeki tarifsiz uyumları yıllar geçse de eskimeyen bir büyüye dönüşür ve onları Türk sinemasının ölümsüz romantik ikilisi yapar.
4: Yoksa öldü mü?
3: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
4: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
3: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim. Özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
1: Sert bakışları, tok sesi ve karizmatik duruşuyla yıldızı parlayan Kadir İnanır'ın mektepli jön olması da Yeşilçam'ın elbet dikkatini çeker. 1971'de Atıf Yılmaz ikiliyi yeniden buluşturur. Bu kez filmin adı Unutulan Kadındır.
5: Sizinle biraz konuşabilir miyim?
4: Her gördüğün kuşun eti yenir mi be? Asılacaksan başka otobüse çevir puslanı. Bizimki depoya gider.
5: Affedersiniz, beni yanlış anladınız. Sizinle çok özel bir konuda görüşecektim.
4: Bedava gevezelik edecek vaktim yok benim.
5: Buyurun vaktinizin karşılığını.
1: Ardından dönemin popüler kadın aktristi Hülya Koçyiğit de kamera karşısına geçer yakışıklı oyuncu. Memduh'un yönetmenliğindeki Üç Arkadaş filminde niyetçilik yapan Murat karakterine can verir.

0: gidecek miydin? Geçen defa yaptığın çocukluk yetmedi mi?
1: Gül, biz artık sana...
0: Sus! Çocuk gibi konuşma.
2: 1972 yılında seyircinin de isteğiyle Dönüş filminde görürüz İnanır Şoray ikilisini yeniden. Filmin yönetmeni ilk kez rejisör koltuğuna oturan Türkan Şoray'dır. Dönüş, unutulmaz müziği Seha Okuş'un söylediği Hasretinle Yandı Gönlümle kültleşir. Söz ve bestesi müzikolog Yalçın Ture'ye ait olan türkü, filmin duygusal atmosferiyle bütünleşerek Türk sinemasının klasikleri arasına girer.
3: Gülcan, vakti saati mi yoksa?
4: Emrihan, Gülizar yetişin! Gülizar, Emrihan!
2: Tabii ki sadece romantik jön rollerinde görmeyiz Kadir İnanır'ı. Mesela 1973 yapımı Bitirim Kardeşler'de bir önceki jenerasyonun efsanesi Kartal Tibet'le başrolü paylaşır. Ve kurnaz, çapkın, işi üç kağıda vuran Uyanık Ali karakterine bürünür.
5: Her zaman uzak duracaksın onlardan. Şahsen bilakis tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Tamam mı aslanım?

0: Siz hiç merak etmeyin, biz eşyalarımızı ama hemen taşırız.
1: Fakat bizim size verecek paramız yok ki.
0: Sizden para isteyen var mı? Kiminin parası, kiminin duası. Öyle değil mi abi? Abim başkalarına yardım etmeye bayılır. Tamam mı?
2: Güzel aktrist Fatma Girik de rol aldığı Ezo Gelinse bugün Türk sinemasının kült dramlarından. İnanır, filmde Ali karakterini hayat vererek geleneksel törelerle aşkı arasında kalan bir Anadolu erkeğini başarıyla canlandırır.
3: Ali.
4: Evet.
3: Uzaklara mı?
4: Uzaklara.
3: Ne suçum var? Neden yüzüme bile bakmazsın? O yiğit Ali'm, ne oldu bize böyle?
4: Gayrı bana yiğit deme. Erkeği yiğit eden sevdiği kadındır. Kadın elinden gitti mi, yiğitliği de beraber gider. Ben bu diyarlarda gayrı barınamam. Kimselerin yüzüne bakamam. Sen kal sağlıcakla.
3: Ali'm! Ben sensiz neylerim?
2: Zengin Alman kızı Maria ile Türk işçisi Murat'ın aşkını işleyen 1974 yapımı Almanyalı Yarim filminde ise Filiz Akın'la başroldedir karizmatik oyuncu. Film, romantik bir filmden öteye geçerek o dönemki gurbetçi işçilerin yaşadığı kültürel çatışmalara odaklanması anlamında da seyirci ve sinema otoritelerince beğenilir.
5: Sevginin ateşi sönünce bu gerçekler çıkar ortaya. Aramızdaki farkı düşün. Dinimiz, ırkımız, dilimiz, her şeyimiz ayrı.
1: Sevginin dili dini birdir Murat. Tanrı sevenlerin tanrısıdır. Söyler misin bana, nen var senin? Neden üzgünsün?
2: Türk sinemasında doğal afet gerçeğini dramla harmanlayan ilk ve en önemli yapım depremde kamera karşısına yine Sultan'la geçer Kadir İnanır. Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği film Anadolu'da bir köyde geçen aşk hikayesini deprem felaketiyle birleştirerek toplumsal bilinci yansıtan öncü bir film olur.
1: Düğünüme kalmayacak mısın?
6: Çok bile kaldım buralarda. Ah İstanbul, benim cilveli yarim. Hadi hoşça kal gelin hanım.
2: Aynı yıl yine Yeşilçam'ın unutulmaz başyapıtlarından olacak Devlerin Aşkı'nda Türkan Şoray ve Kadir İnanır ikonik uyumlarını devam ettirir. Filmde İnanır'ın canlandırdığı Tarık karakterinin gururlu, tutkulu ve ödün vermeyen yapısı aktörün Türk sinemasındaki maço ama derin

0: Aşık arketipinin yani kaderizmin en başarılı örneklerinden kabul edilir. Filmin Cahit Berkay imzalı efsanevi müziği aşkın ve tutkunun ağırlığını derinden hissettirerek duygu yüklü sahnelerin sinematik etkisini zirveye taşır.
1: Attığın tokat bile aşkının sesiydi.
2: Senden sadece nefret ediyorum.
1: Nefret aşkını gizleyen bir maske Tarık, bir sığınak. Ama kurtuluş değil. Aşktan kaçılmaz çünkü.
0: Türk sinemasının feodalizmi, töreyi ve imkansız aşkı sorgulayan en ikonik yapımlarından biri olan 1977 yapımı Dila Hanım, bugün hala çok konuşulan filmlerden. Kadir İnanır'ın geleneksel kuralları olan ancak kalbinin sesini dinleyen ölümsüz Karadağlı Rıza karakterini canlandırdığı film, ayrıca aktörün Zeybek oyunuyla da kolektif hafızamıza kazınır. Bu sahne, beyaz perdede Zeybek denildiğinde akla ilk gelen referans noktası olma özelliğini hala koruyor.

0: İzleyici onları hep yan yana görmek ister. Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın kelimelere ihtiyaç duymadan yalnızca gözleriyle konuştukları Selvi Boylum Al Yazmalım, Yeşilçam'ın kuşaklar boyunca hafızalardan silinmeyen en güçlü melodramlarından birine dönüşür. Cengiz Aytmatov'un romanından sinemaya uyarlanan Atıf Yılmaz'ın yönettiği Selvi Boylum Al Yazmalım'da İnanır İlyas, Şoray ise Asya karakterine hayat verir. Sevgi neydi? Sevgi emektir repliğiyle simgeleşen kült film, sadece bir aşk hikayesi değil, fedakarlığın, sadakatin ve gerçek sevginin ne olduğunu sorgulatan unutulmaz bir Yeşilçam klasiği olur. Yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen film, bugün izleyen herkesin kalbinde farklı bir iz bırakıyor. Türk melodramlarında sıkça rastlanan kavuşma klişesini yıkarak esere sanatsal bir derinlik kazandıran filmde Cemşit rolündeki Ahmet Mekin'i de unutmamak gerek.
1: Babacığım!

0: Asyam, al yazmalım.
1: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.
2: Kadir İnanır'ın Perihan Savaş'ta rol aldığı İki Kızgın Adam filmi ise işçi haklarını savunan ve fabrika sahibine karşı direnen emekçi yanlısı duruşuyla sinemamızdaki halk kahramanı tiplemesinin en çarpıcı örneklerinden biri kabul edilir.
3: Ne parası bu?
4: Ayak bastı parası.
3: Yardıma ihtiyacın varsa söyle, halledelim. Ama aracı istiyorsan kafanı kırarım senin.
5: Evet, aracı istiyorum ulan.

0: 68'de Hülya Koçyiğit'te bir kez daha Yeşilçam komedisi Evlidir Ne Yapsa Yeridir için kamera karşısına geçer inanır. Film aynı apartmanda yaşayan Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem ve Şirin'le Ferhat isimli 3 evli çiftin ilişkilerini, evlilik çatışmalarını ve toplumsal cinsiyet rollerini mizahi bir dille ele alır.
1: Götüremezsin.
2: Ben mi götüremem?
1: Evet sen. Götüremezsin.
2: Götüreceğim dedim.
1: Götüremezsin dedim.
2: Götüreyim de. Gör.
0: Kadirizm'in temelinin atıldığı en ikonik filmse kuşkusuz İstanbul 79'dur. Sert, racon kesen, maço karakter tiplemelerinin temellerinin atıldığı bu film Anadolu'dan büyük kente göçün getirdiği yozlaşmayı anlatır. Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği İstanbul 79 bugün 1970'lerin sonlarındaki ekonomik zorluklar, gecekondulaşma, işsizlik ve büyük şehrin cazibesine kapılarak yoldan çıkma gibi temalar üzerinden dönemin Türkiye'sine sert bir eleştiri sunan Türk sinemasının başyapıtlarından.
3: Borç vermiştin bana, beni işten kovdukları gün.
4: İstemem.
3: Borcumu diyorum, zorla alacaksın.
0: Kadir İnanır, 1980'lerde sosyal mesaj taşıyan, daha çok toplumsal olayları konu alan yapıtlarda yer almayı tercih eder. Bu filmlerden biri de 1984 yapımı Bir Yudum Sevgidir.
5: Çocuklar evde yalnız, ben gitsem diyorum.
6: İyi, götüreyim seni.
5: Sonunda oğlanın yuvasını yıkacak.
0: Fakir Baykurt'un romanından Şerif Gören tarafından sinemaya uyarlanan Yılanların Öcü, Kadir İnanır'ın kariyerinde bir dönüm noktası olur. Alışılageldik jön kalıplarını yıkarak yoksul köylü Kara Bayram'ı canlandıran İnanır'ın ezilen ancak boyun eğmeyen duruşu ona 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırır. Sinema otoritelerince o artık toplumsal gerçekçi sinemadaki yerini sağlamlaştırmıştır. Kadir İnanır'la özdeşleşen bir diğer karakterse Tatar Ramazan şüphesiz. İnanır, güçlü duruşu ve karizmasıyla bu karakteri adeta kendi ikinci kimliği haline getirir. Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırır. Ramazan'ın meydan okumayı temsil eden "Ben bu oyunu bozarım" sözü ise Türk popüler kültüründe haksızlığa karşı kullanılan en ünlü repliklerden biri olur.
7: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
8: Götürün, prangaya vurun bunu.
0: 2000'li yıllarsa usta aktörün kariyerindeki en önemli dönüşüm dönemi olur. Sinan Çetin'in yönettiği Komiser Shakespeare'de inanır, kendini sürekli yenileyebilen bir aktör olduğunu seyirciye kanıtlar.
9: Tiyatro mu lan burası? Başka oynanacak yer bulamadın mı?
0: 2000'li yıllarda televizyon dizilerine de yönelir Kadir İnanır. Marziye, nereye Derman diyorsun? Bey, Kumsaldaki İzler, Kırık Ayna, Bütün Çocuklarım, Azap Yolu, Kuzey Rüzgarı.
10: Olmadı. Bana inanmadılar. Gözü kara ve pis bir katil olduğunu düşündüler.
0: 2012 yapımı Elveda Katya ise Türk-Rus ortak yapımı bir film. Kadir İnanır'ın canlandırdığı Yunus karakteri toplumun ön yargılarını ve vicdanı işler.
9: Ha şimdi ben onu eve soksam anan kan kusar kan. Ha bu Trabzon sokaklarında hacı aşağı hacı yukarı diye bağ sevgi gösterenler Ne der, hiç düşündün mü?
0: Türk sinemasında sert mizacı, asi duruşu ve aynı anda gözlerindeki derin şefkati armağanlayan ikonik oyunculuk tarzıyla efsaneleşen Kadir İnanır, toplam 182 sinema filminde ve 12 dizide rol alır. Son filmi ise 2019 yapımı Mardin'den Berlin'e göç eden Süryani bir ailenin dramını ve köklerini olan özlemini anlatan Kapı olur.
6: Ya bırak da yalanı seversen.
11: Sen benim olmayana el uzatırım mı sanırsın?
0: 2023 yılında 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel düzenlenen törende Kadir İnanır, Türk sinemasına ömür boyu kattığı unutulmaz değerler nedeniyle Türkan Şoray'la birlikte Sinemamızın Yüzü ödülüne layık görülür. Yıllar boyunca milyonların hafızasında iz bırakan iki efsane bu kez aynı sahnede el ele yürür. O an yalnızca iki büyük sanatçının ödül aldığı bir tören değil, Yeşilçam'ın en unutulmaz aşklarının, dostluklarının ve anılarının yeniden canlandığı tarihi bir buluşmaya dönüşür.
12: Bizimle olduğunuz için.
0: 2021 yılında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan İnanır, sevenlerini derin bir endişeye sevk eder. Ancak kısa sürede yeniden sağlığına kavuşur. Sevenleri Mart 2024'te bir hüzünlü haber daha alır Kadir İnanır'dan. Bu kez İstanbul'daki evinde yine beynine pıhtı atması nedeniyle acil operasyona alınır usta aktör. Uzun süre fizik ve rehabilitasyon tedavisi gören İnanır, yüzlerce hayranını ağırlar bu süre zarfında. Tedavisini aksatmayan ve bir söyleşisinde sağlığı el verdikçe oyunculuğa devam edeceğini söyleyen İnanır, Clint Eastwood gibi 90 yaşındaki bir adam oynayacağım sinemada. Sağlığıma gün be gün kavuşuyorum. Bekleyin der.
13: Herkese şükranlarımı sunuyorum.
0: Ne yazık ki öyle olmaz. Sevenleri onun yolunu gözlerken Yeşilçam'ın güzel adamı Mayıs 2026'da hastaneye kaldırılır. Doktorun teşhisi üzer herkesi. Şiddetli zatüre ve ileri evre akciğer kanseri. Tüm Türkiye yoğun bakımdan gelecek o iyi haberi beklerken 26 Haziran 2026 Cuma günü perde birden zifiri kararır. Milyonlar onu bu dünyadan uğurlarken onun sağlığında ölümüyle ilgili söylediği o cümleler kalır hafızalarda.
9: Benim gider, ben ölmem ki. Dünyanın güzel, ülkenin en güzel filmlerine imzalar atmışım. Canlı canlı oradan, televizyonlardan izleyeceksiniz.
0: Ve bir de milyonların dilinden hiç düşmeyen, kavuşamayan aşkı Türkan Şoray'ın yüreklere dokunan sözleri. Sen bir bakışa bin anlam sığdıran en güzel gülen adam. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de al yazmalının kalbinde.
5: Durursam bir daha kurtulamam.
14: Ziyanı yok, gülüşü yeter bize.
5: Yüreğim kaydıysa günah mı?
14: Çamura saplansam yardıma gelir misin?
5: Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreğim elimdeymiş gibi.
14: Elimden tutuversem benimle gelir mi?
5: Seninim işte. Alıp götürsene beni.
14: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım. Elveda. Bitmemiş türküm benim.

Sandboarding, Türkçe mealiyle kum sörfü, yani kumda tozu dumana katma sporu. Adrenalin severlerin limitleri zorlama adına geliştirdiği bu ekstrem spor aslında yeni nesil sporlardan.

Kumsörfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alınarak

snowboard'da benzer bir mantığa sahip kum sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda hareket etmeyi daha kolay hale getiriyor.

Haritaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori.

0: goodness.
1: You're not much older.
2: Hollywood ünlülerinin pek çoğu sinema akademisini bitirip oyuncu oldu. Çoğu şöhreti 20'li yaşlarda elde etti. Peki çocukken sektöre adım atan ünlü isimler hangileri, hatırlayalım mı? Sevgili izlenci izleyicileri, çocukken kamera karşısına geçen Hollywood'un aranan yüzlerini sizler için bir araya getirdik. ...2005'teki Brokeback Mountain filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalındaki Oscar aday gösterilen Hollywood'un yakışıklı aktörü Jack Gyllenhaal aslında çocukken şöhreti yakalayanlardan. Oyuncuyu 2001'de olağanüstü performans sergilediği Donnie Darko ile hatırlıyor olabilirsiniz. Ama Gyllenhaal'ın kariyeri 1991 yapımı City Slickers filminde babası Billy Crystal'ın işinden utandığı için arkadaşlarına babasının aslında bir denizaltı komutanı olduğunu söyleyen 10 yaşındaki muzip rolle başlıyor.
1: He works for WBLM Radio.
2: Bugün 48 yaşında olan Joaquin Phoenix'i hepimiz Gladiator filmindeki Commodus rolüyle anımsar. Bu rolle en iyi erkek yardımcı oyuncu dalında Oscar aday olan karizmatik aktörün kariyer yolculuğu ise 1986 yapımı Space Camp'te başlıyor. Phoenix uzay temalı filmde henüz 12 yaşında.
1: Okay, get down.
3: Wow. What is it? What's it do?
1: Anything you ask him to.
4: Sure moves slow.
5: Hey yo, Jinx, shake a leg.
1: Don't do that.
2: Rol aldığı Amerikan Pastası adlı komedi serisiyle tanınan Natasha Lyonne bugün ünlü bir dizi yıldızı. Oyunculuk serüveni ise 7 yaşında oynadığı Pee Wee's Playhouse dizisiyle başlamış güzel yıldızın.
6: In my frying pan.
7: So the bread doesn't stick to the pan.
1: Why?
2: Bir durum komedisi How I Met Your Mother'daki Barney karakteriyle ünlenen Neil Patrick Harris, Emmy ve Altın Küre adaylığı da olan son dönemin en başarılı starlarından. Harris'in oyunculuk geçmişi 1988 yapımı bir Whoopi Goldberg filmi Clarence Hart'a kadar uzanıyor. Üstelik bu performansta Altın Küre'ye de aday gösterilen Harris, televizyonda ve beyaz perdede boy göstermesinin yanı sıra çok iyi bir müzikal oyuncusu.
8: Who's that?
9: David, this is Clara. Clara's going to be living with us from now on.
10: Hello, David. Chum boy, you don't got to be afraid of me.
2: Yer aldığı film...

0: yatırımlar dünya genelinde 5,5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. 2015 ve 2016 yılları arasında dünyanın en çok maaş alan kadın oyuncusuydu. 2013 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Jennifer Lawrence'dan bahsediyoruz. Güzel aktristin ilk oyunculuk deneyiminin 2007 yılından itibaren 3 sezon boyunca bir komedinin kızı Lauren Pearson'ı canlandırdığı The Bill Engvall Show'la başladığını biliyor muydunuz?
1: Forgetfulness. That's the first sign of getting dumber. Crazy.
0: Scarlett Johansson sinema severlerin ilgisini ilk olarak 2003'te yayınlanan Lost in Translation filmiyle çekti şüphesiz. Iron Man 2, İnci Küpeli Kız gibi farklı türdeki filmlerde yer alarak kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Johansson da oyunculuğa çok küçük yaşlarda başladı. Daha 9 yaşındayken North filminde canlandırdığı Laura Nelson karakteriyle ilk defa beyaz perdede boy gösteren Johansson'ı aynı zamanda Evde Tek Başına 3 filminde de görmeniz mümkün.
2: But he hasn't decided if he wants to stay with us yet.
3: Come on North, you gotta stay.
4: Yeah, we really want you.
0: Oynadığı her role hakkını veren ünlü aktör Christian Bale de çocukken şöhreti tadanlardan. Henüz 13 yaşında küçük bir çocukken Steven Spielberg'ün yönetmenliğini üstlendiği bir filmde başrol oyuncusu olarak kim yer alabilir ki diye düşünüyorsanız 1987 yapımı Güneş İmparatorluğu filmindeki Christian Bale'i gözden kaçırmış olabilirsiniz.
5: Thank you.

ve Natalie Portman. Aslında biz onu en çok çocukken oynadığı karakterle hatırlıyoruz. Belki de en iyi oyunculuğuydu. Sevginin Gücü, Leon'da Fransız aktör Jean Reno ile oynadığı rol. 2011 yapımı Siyah Kuğu'daki rolüyle hem Oscar'ı hem de Altın Küre'yi kazanan güzel oyuncu, Leon'da oynadığında 13 yaşındaydı.

0: 2006 yapımı Halt Nelson'la 1943 yılından beri en iyi erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterilen, ilk Kanadalı oyuncu unvanını elinde tutan Hollywood'un yakışıklı aktörü Ryan Gosling, ilk oyunculuk deneyimini 1993 yılında The Mickey Mouse Club'da yaşamış. Deadpool'un yıldızı Ryan Reynolds, Amerika'da 15 olarak da bilinen Kanada dizisi His Side'deki Billy rolüyle ilk defa 14 yaşındayken izleyicilerle buluşmuş.
1: Pretty good, I guess.
2: That new board?
1: My dad bought it for me.
0: Çeyrek asırdır sinema dünyasının içinde yer alan Reese Witherspoon, 1991'de yayınlanan The Man in the Moon filmiyle ilk defa kamera karşısına geçmiş. O günden bugüne ivme kaybetmeden devam ettiği kariyerine Walk the Line filmiyle kazandığı Oscar'ı da ekleyen Witherspoon, son olarak Wife filmiyle başarısını daha da perçinledi.
3: Must have been some breakup, huh?
4: Breakup is sort of a shorthand.

Tehlikeli olsa da meraklısı çok olan bu sporu yapmak için sadece ilgi duymak yetmiyor. Uygun ve sertifikalı mağara dalış eğitmenlerinden eğitim almak şart. Zira karanlık ve bulanık sularda dalmak görüş açısını kimi durumlarda sıfırlıyor.

dalış eğitimlerinde adaylar ilk yardım, kovuk dalışı ve bulanık suda hareket etme gibi konularda eğitimden geçiriliyor. Süreç boyunca uygulamalı eğitimler de alınıyor. Eğitimi başarıyla geçtikten sonra ise mağara dalışı sporu profesyonel olarak yapılabiliyor.

Mağara dalışında bazı kurallara uymak önemli. Örneğin dalış sırasında derinlik limitinin 42 metre olması, ip kullanımında 1/3 kuralına uyulması bazı kurallar arasında. Bu kurallara uyduğunuz takdirde başarılı bir dalış gerçekleştirebilirsiniz.

mağara dalışında en iyi yerlerden biri, dünyanın en derin mağaralarından olan Meksika Yucatan'da bulunuyor. Türkiye'de mağara dalışı için uygun birçok yer var. Antalya Suluin Mağarası, Kastamonu Küre Dağları Mağaraları, Antalya Altın Beşik Mağarası bu yerlerden başlıcaları.

çizimin tekniği kömürle yapılıyor. Karakalem tekniklerinde kullanılan kömür türleri asma ve sıkıştırılmış kömür olarak ayrılıyor. Asma kömürü genellikle yanmış söğüt ağacından yüzeye kolayca yayılıyor ve silinmesi çok kolay.

Çizim yaptığınızda sıkıştırılmış kömürden daha hafif bir iz bırakıyor ve farklı yüzeylere kolayca bulaşıyor. Sıkıştırılmış kömür ise sakız benzeri bağlayıcı tarafından bir arada tutuluyor ve asma kömüründen daha koyu, silmesi ise daha zor.

Karakalem çizim teknikleri için tercih edilen en yaygın yüzeyler kömür kağıdı, pastel kağıtlar ya da sulu boya kağıtları. Aslına bakarsanız pürüzsüz olan her yüzey kabul görüyor. Türlü sanat görüşlerine rağmen karakalem realizm olgusunun en kalıcı tekniği. Ressamların değişken tarzları olmasına rağmen en belirgin üsluplar tarama, karalama, tonlama ve gölgelendirme.

uçsuz bucaksız mavi sularda yüzmek sizin vazgeçilmeziniz. Peki bunu bir tık öteye geçirmeye ne dersiniz? Mesela adrenalin ziyadesiyle yüksek wakeboard sporunu denemeye,

wakeboard aslında bir tür su kayağı. Ancak klasik su kayağının aksine burada 2 adet kayak yerine 1 adet board, yani tahta bulunuyor. Su kayağı ile snowboard arası bir tekneden çekilirken motorun yarattığı dalgalara karşı koyduğunuz spor olan wakeboard eğitimi 5 deneme ve koy etrafında 2 tur yapılarak tamamlanıyor.

sporda ilk denemenizden sonra ilerlemek oldukça kolay. Çünkü kaydıkça özgüveniniz artıyor ve daha üst seviyelere ulaşabiliyorsunuz. Böylece kısa bir süre içinde usta bile oluyorsunuz. Quench your thirst when your luck is dried up. Quench your

0: just as long as it's able.
1: Wakeboard'la özdeşleşen en iyi yer Akdeniz sahilleri olsa da Bodrum paha biçilmez destinasyon olarak karşımıza çıkıyor.
2: Size bir sıra açıklayacağım. Toplanın bakalım hadi. Toplanın. Toplanın.
3: Kutsal bir meslek öğretmenlik. Geleceğe yön veren, eğiten ve de geliştiren bir öğrencinin hayattaki en büyük şanslarından biri iyi bir öğretmeni olmasıdır değil mi? Hayatımızda bu denli önemli olan öğretmenliği ve bu kutsal mesleğin kıymetini anlatan filmler de çok izleniyor şüphesiz. Sevgili izleyicileri, öğretmenlik temalı en iyi filmleri sizler için derledik.
2: Ama şiir, güzellik, aşk, sevgi, biz bunlar için hayattayız. Whitman'dan bir şiir. Ama ben, hayatın anlamını arayan sorular, inançsızların sonsuz sırası, aptallarla dolu şehirler. Bunlar arasında yaşamanın anlamı nedir ki hayat? Cevap ver bana, cevap.
3: Bugün bir kült olan 1989 yapımı Ölü Ozanlar Derneği'nde Robin Williams ve Ethan Hawke muhteşem bir oyunculuk sergiliyor. En iyi özgün senaryo akademi ödülünü alan film, 1959'da muhafazakar Vermont yatılı okulu olan Welton Akademi'de geçiyor. Öğrencilerine şiir öğretmesiyle ilham veren bir İngilizce öğretmeninin öğrencileriyle eğitici hikayesini anlatıyor.
2: Utanç verici olduğunu düşünüyor. Öyle değil mi Todd? Senin en büyük korkun bu. Yanılıyorsun. İçinde çok değerli olan şeyler var. İçimdeki barbarca çığlığı dünyanın çatısından haykırıyorum. www

0: Evet. Yine Volt amca. Bilmeyenler için haykırmak bağırmak demektir, tamam mı? Tot, bize barbarca haykırma örneği sunmanı istiyorum. İnsan oturarak haykıramaz. Hadi, hadi kalk kalk. Haykırma transına gir.
1: Haykırma.
0: Sadece haykırma değil, barbarca bir haykırış. Hadi daha sesli. Fare gibi bağırdın, daha yüksek. Hadi erkek gibi bağırsana. Oldu. Gördün mü? Sonuçta içinde bir barbar varmış. Tamam, bu kadar kolay kurtulamazsın. Volt amcanın resmine bak. Sana kimi hatırlatıyor? Düşünme, hemen cevap ver.
1: Bir deli.
0: Ne tür bir deli? Hemen yanıtla.
1: Çılgın bir
0: hadi
1: deli.
0: Hadi daha
1: tamam.
0: İyisini yapabilirsin. Hayal gücünü kullan. Aklına gelen ilk şeyi söyle. Ne kadar aptalca olursa olsun fark etmez. Hadi söyle.
1: Tatlı dilli bir deli.
0: Aferin, içinde bir şair varmış. Gözlerini kapat şimdi, kapat. Hadi. Hadi kapat, kapat, kapat. Şimdi gördüklerini anlat.
1: Gözlerimi kapatıyorum. Evet. Görüntüsü içime doluyor.
0: Bu tatlı dilli bir deli.
1: Bu tatlı dilli delinin bakışları beynime vuruyor.
0: Mükemmel. Şimdi bir şey yapsın.
1: Elleri uzanıp beni evet, boğuluyor.
0: Harika.
1: Bu arada mırıldanıyor.
0: Ne mırıldanıyor?
1: Gerçekleri söylüyor. Evet. Ayaklarımızı dışarıda bırakan bir battaniye gibi gerçekler.
0: Onları boş ver. Devam et. Battaniyeden söz et. Bana ondan söz et.
1: Gelsen de çeksen de asla yeterli olmayacak. Hiçbirimizi tam olarak örtmeyecek. İlk ağladığımız andan bu dünyayı terk edene kadar sadece yüzümüzü kapatacak ve her çığlığımızda onu hissedeceğiz.
2: Evet. Sınıfınızın mümessili kim?
3: Benim öğretmenim. İsmim Hakan. 215 Hakan Gürel.
2: Peki Hakan. Arkadaşlarının isim ve numaralarına oturdukları yere göre bir sınıf planı hazırla.
3: Peki.
4: Sevilen Yerli Yapımlardan Öğretmen 1988 yapımı. Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Kemal Sunal, Selma Sonat, Kartal Tibet ve Renan Fosforoğlu'nu gördüğümüz film, köyden İstanbul'a tayin edilen ancak öğretmen maaşıyla geçinemeyip ilk iş yapmaya çalışan bir öğretmenin dramatik hikayesini anlatıyor.
2: Zor bir şey sormayacaktım ki. Bana bakın bakayım. 2 kere 2. Aferin. Hepinize 5 verdim. Şimdi kim kalkmak istiyor? İşte hep böyle olur. Sen gel bakayım. Geç tahtaya. Tebeşiri al. Çocuklar siz de defterlerinizde çözün bakayım. Evet, yaz bakalım. Günde 1200 liradan sen bu sınıftan mısın?
3: Evet.
2: Geç mi kaldın? Çekinme, gel, geç yerine.
3: Gelemem.
2: Neden?
3: Şeyim var.
2: İyi. Yap da gel.
3: Ünal, İnci. Ne var? Gelin, çabuk gelin.
2: Evet. Günde 1200 lira yol parası veren bir memur bir ayda ne kadar yol parası verir? Siz de çözün bu problemi.
5: Evet çocuklar, Bay Nikum yenildi. Ve onu geçen öğrencinin adı 3. sınıftan 9 yaşındaki İşan Avaz'dı. İşan, neredesin? Hadi evladım, gel bakayım, gel inşallah.
4: Tüm zamanların en iyi Hint filmlerinden olan 2007 yapımı Yerdeki Yıldızlar'da ünlü aktör Amir Khan başrolde. Film, disleksi olan ancak çevresi tarafından tembel muamelesi gören İşan'ın yatılı okulda yeni resim öğretmeniyle tanışmasıyla değişen yaşamını konu alıyor.
5: Alkış lütfen.

0: Hadi Roşan, arkadaşlarına veda et.
1: Görüşürüz.
0: Gitme zamanı.
2: Görüşürüz Roşan. Seni özleyeceğim.
3: İşte Işan ve işte tablosu. Şuna bakın, bir sanat eseri. O çok yetenekli bir çocuk. Onu aramızda görmekten dolayı çok mutluyum. Öğretmenleriyle tanıştınız mı?
4: Hayır.
2: Hayır.
3: Onlarla tanışın. Size dersleriyle ilgili rapor verecekler.
5: Gel.
6: Eğleniyor musunuz salaklar?
7: Hey! Merhaba Çatur.
8: Amir Khan'ı başrolde gördüğümüz bir diğer öğretmen temalı filmse Üç Aptal. 2009 yapımı filmde Khan bu kez öğrenci rolünde. Hindistan'da tüm zamanların en yüksek gişe rekoru ve hasılatını yapan filmi olan Üç Aptal, mühendislik okulundaki üç arkadaşın dostluklarını ve hayatını anlatırken ülkedeki eğitim sistemini de eleştiriyor.
6: Mühendislikten ilkokul öğretmenliğine. Maaşın ne kadar Çançat? Aylık 5000 mi? Benim için bu para $100 farksız. Oğlumun cep harçlığı bile senin maaşından çok.
7: Kes zırvalamayı.
6: Asıl zırva onda. Eğitim sistemini değiştirmek istiyordum. Dünyayı değiştirmek. Şimdi değiştirdiği tek şey çocuk bezi.
7: Sen mi dağıtırsın çenesini, ben
6: sakin
7: yapayım.
6: Sakin ol. Dur dur. Bir gün ağlayan sen, gülen ben olacağım demiştim. Hatırladın mı? İmzala şurayı. Kabul et. Sen yenildin. Ha? Ben yendim.
7: Mağlubiyet bildirisi mi? Sen inanılmazsın.
5: Çatır.
7: İnanılmaz.
6: Hey, virüsün kalemi değil bu. Arakladın mı? Ha, arakladın mı?
7: Boşver dostum.
6: Bu galiplerin hakkı. Mağlupların değil. Okulun ihtiyacı falan olursa sekreterimi ararsın. Bağış yapsın sana, olur mu? Armut'un A'sı, bacanın B'si.
7: Bu hiş değişmemiş ya.
6: Armut'un
7: boş versin. Anca zırvalıyor. Bacanın, ha, değil mi?
2: B'si. Aslında iyi haber şu. Rancho Das Çançat değilmiş. Düşünsene, evlendiğimizde Pia Çançat olacaktı.
6: Bay Wangdu, aradığınıza inanamıyorum.
7: Kusura bakmayın Bay Çotur, sizin şirketle olan anlaşmayı imza atamayacağım.
6: Nasıl efendim? Peki neden efendim?
7: Nasıl imzalayayım dostum? Kalemimi aldın.
6: Ne kalemi efendim? Anlayamadım.
7: Elindeki kalem. Virüsün kalemi.
6: Virüsün kalemi. Bay Wangdu?
7: Evet Çatır. Armut'un A'sı, bacanın B'si.
5: Ayvayı yedirin A'sı.
9: Asla. 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan süreçte Türkiye'nin yaşadığı çalkantıları, darbe girişimlerini ve de medya duruşlarını ele alan bir yakın tarih, aslında bir hafıza kitabı. Bu kitabı yazmak boynumun borcuydu diyor Abdülhalik Çimen. Zira o, Türkiye'de yaşananların yakından şahidi, medyadaki güçlü bir tanığı. Turkuaz Kitap'tan okurla buluşan Bir Daha Asla. Ülkemizin yakın tarihindeki dönemeçleri, kritik kırılma noktalarını, kapsamlı bakış açısı, manşetler ve etkileyici görsellerle ele alıyor. Turkuaz Medya Grubu Tematik Kanallar Genel Müdürü Çimen, Cumhuriyet döneminin ilk darbesi 27 Mayıs 1960'ı, manşetlerle nasıl dar ağacının kurulduğunu, ardından 1971 muhtırasını, 28 Şubat postmodern darbesini, basın algı ve müdahale iklimi perspektifinden sayfalar aktarıyor. Kitapta ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve öncesi sürece dair yaşanılanlar kapsamlı şekilde kitapta okura aktarılıyor. Eser, darbe girişimi gecesinde yaşanan kritik gelişmeleri kronolojik bir akışla ele alıyor.
8: Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz bünyesindeki Fikriyat Yayınlarından okuyucularla buluşan Ekrem Demirli'nin yazdığı Tasavvufu Düşünmek, Bir Lokma, Bir Hırka, Bir Akıl, Tasavvufu Salt Dünyadan El Etek Çekmek olarak değil, nefsi terbiye ederek aklı olgunlaştırmak ve kemale erdirmek olarak ele alıyor. Bir Lokma, Bir Hırka, tasavvuf denildiğinde ilk akla gelen bir tabir ve kanaatkarlığı temsil ediyor. Kitap, tasavvufun farklı yönlerini ortaya koymayı amaçlayarak aklın yetkinleşmesine hizmet etmeyi amaçlıyor. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e öykü antolojisi, Tanzimat dönemiyle Türk edebiyatına giren modern öykü formunun Cumhuriyet'e kadar geçirdiği dönüşümü okura sunuyor. Ahmet Mithat Efendi, Fatma Aliye Hanım ve Sami Paşazade Sezai gibi öncü isimlerin başlattığı bu süreç, edebiyatımızın geçirdiği büyük değişimi inceliyor. Can Yayınları imzalı bu antolojide okurlar, devrin önde gelen yazarlarının metinlerini bulabilir. Yazdığı Zaten O Şarkıyı Ben Sana Yazmadım, ilk gençlik çağından beri olanaksız bir aşk besleyen Umut'la babasının yaralarıyla baş etmeye çalışan Elif'in öyküsü. İnkılap Yayın Evi'nden raflardaki yerini alan roman, yarım kalmış bir aşkın, söylenemeyen cümlelerin, pişmanlıkların ve geçmişle yüzleşmenin anlatıldığı duygusal bir iç yolculuk. 20. yüzyılın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen ünlü yazar Thomas Mann'ın klasiği Büyülü Dağ, Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini aldı. Genç bir mühendis olan Hans Castrop'un İsviçre'de bir sanatoryumda geçirdiği 7 yılı konu alan romanda, ayrıca 1. Dünya Savaşı öncesi dönemde Batı toplumunun sosyoekonomik ve sosyokültürel panoraması çiziliyor. Teknoloji devleri sadece şirket mi, yoksa çağımızın yeni derebeyleri mi? Dikkatimizi, davranışlarımızı ve arzularımızı

hayatımızı kim ya da ne yönetiyor? Kullanıcılar nasıl dijital serflere dönüşüyor? Yanis Varoufakis'in kaleme aldığı diplomat yayınları imzalı Teknofeodalizm, kapitalizmi öldüren neydi? Güçlü iktisadi çözümlemeleri de günümüz ekonomi politikasına eleştirel bir bakış sunuyor. Yazar Yiğit Hadi İrde tarafından kaleme alınan Nereden Geliyor? Türkçedeki sözcüklerin etimolojik köklerini ve tarihsel serüvenlerini inceleyen, dildeki değişimi okuyucuya bir seyahatname tadında aktaran bir kitap. Nereden Geliyor adlı online etimoloji projesiyle 10 yıldır kelimelerin geldiği yöne giden yazar, Kronik Kitap'tan yayınlanan kitabıyla kelime ve dil meraklılarını etimolojik bir yolculuğa davet ediyor.

İstanbul gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli 27, Sakarya 28, Bursa 26, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15 derece. Konya 24, Kayseri ve Sivas 25, Nevşehir 22. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli 31, Aydın 34, Muğla ve Manisa 32. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin ve Adana 32, Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 22, Karabük 23, Rize 28, Samsun 27. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 32, Erzincan 33, Van 28, Ardahan 30. Gaziantep bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20 derece. Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt ve Diyarbakır 36.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: dinlenen aşk hikayeleri.
1: Buonanotte, buonanotte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
1: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonu sevgili seyirciler. Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü konularımız sağlık var, yönetim var, hayata dair her şey var. Hoş geldiniz diyoruz. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim. Ve göz sağlığı. Şimdi gözün gibi bak derler bir şey verdiği zaman. Gözümüze nasıl bakmalıyız?
1: Gözümüze nasıl bakmalıyız? Tabii ki göz çok değerli bir organ, bağımsızlık organımız, en değerli duyumuz diye söyleyebiliriz. Kompleks de bir organ, yani optosensoryo nöral organ diye tanımlanıyor. Yani bir optik özellikleri var.
0: Beyine direkt bağlı değil mi? Evet.

0: ellerle.
1: Sensöryal kısmı yani duysal kısmı beyinle ilişkili. Yani beyin faaliyetlerimizin %40'ı görme ve göz hareketleriyle ilişkili olarak gerçekleşiyor. Yani o kadar önemli bir yer işgal ediyor. Bir de motor kısmı var. Cisimleri izlememizi sağlayan gözümüzün hareketleriyle. Yani gözümüze nasıl bakmalıyız sorusu tabii bu yaşa göre değişen bir kavram. Çünkü her yaşta ya da her yaş diliminde, her dekatta görülebilen hastalıkların sıklıkları söz konusu. Bu nedenle o yaşa göre bunu söylemek lazım. Mesela çocuklar için kırılma kusurları konusunda, hipermetropi, miyopi gibi durumların varlığı konusunda ailelerin uyanık olmaları gerekiyor.
0: Ne oluyor? Onu mesela çocuğun gözü görmüyor, ailede farkına varmıyor, okumayı sökemiyor. Daha tabii. Zekası düşük olarak algılanıyor tabii, falan değil
1: sosyal,
0: mi?
1: Sosyal ilişkileri bile bozuluyor. Arkadaşlarını göremediği için gruptan dışlanabiliyor. Bu nedenle bir çocuk yakından bir objeye bakıyorsa, okumaya çalışıyorsa bunun hemen miyop olduğunu aile düşünmeli. Veyahut da gözünde kayma eğilimi varsa o zaman hipermetrop olduğunu düşünmeli. Veya okuldaki bir başarısızlık söz konusuysa öğretmenlerin uyarısıyla yani kırılma kusuru bakımından bakılması gerekiyor. Bir de ileri yaş yani 40 yaş sonrasını kategorize edersek.
0: Tansiyonlar, mansiyonlar, kataraklar
1: evet, yani özellikle 40 yaşta göz basıncı, göz içi basıncı yükseliyor. Daha doğrusu herkeste yükselmiyor ama toplumun %2'sinde glokom denilen bir hastalık gelişiyor. Bu nedenle 40 yaşından sonra senede bir kez mutlaka göz muayenesi öneriyoruz. Göz tansiyonu çünkü iki kötü niteliği olan bir hastalık. Bir ağrı yapmıyor, ikincisi de görmeyi bozmuyor. Yani hastalık sürecinde bozmuyor. Hastalığın son döneminde görmeyi bozuyor.
0: Yani birazcık bulanıklık yapıyor aslında böyle ya.
1: Ama orta ve ileri döneminde yapıyor. Yani kişiyi alarm etmiyor. Yani doktora gitmiyor. Eğer taramalar yapılırsa yani 40 yaşından itibaren gitmiş olsa
0: onun dışında mesela güneşe bakalım bakmayalım yok televizyonu yakın seyrettik uzak seyrettik falan filan böyle şeyler var mı?
1: Şimdi güneş konusu tabii güneş toksik oksidasyonu artıran bir şey olduğu için çevre faktörü olduğu için ve direkt de kanıtlanmış göz sağlığı üzerine etkileri var olumsuz. Katarak gelişimini artırıyor.
0: Artırıyor.
1: İkincisi retinaya toksik yani retina hastalıklarının artışına neden oluyor. Özellikle sarı nokta hastalarında yazın güneşten kaçınmalarını öneriyoruz. Yani çevre faktörü olarak sigaradan yine sigarada bir oksidasyon faktörü kaçınmalarını öneriyoruz. Retina hastalarında sigaradan yine kaçınmalarını öneriyoruz.
0: Göz kaşımak çok zararlı galiba değil mi?
1: Yani göz kaşımak şöyle şimdi
0: şöyle bir
1: göz küresine bastırarak kaşımak yanlış. Yani gözün göz yuvarlağını çöktürerek yani gözün geometrisini değiştirecek şekilde gözün üzerine bastırarak kaşımak yanlış. Yani kapaklar üzerinden sıvazlayarak kaşıyabiliriz. Ama çok kaşınma çoksa da sürekliyse de o zaman bunun sebebini bir doktor tarafından değerlendirmemiz
0: peki,
1: gerekir.
0: Peki çok okumak, çok seyretmek yorar mı gözü? Veya gözü bozar mı? Yorar da bozar mı?
1: Yani çocuklar için söylüyorsanız bozmaz esasında. Yani eğer kırılma kusuru yoksa bozmaz. Çünkü organımız görmek üzere yaratılmış bir organ.
0: Bir lens bozulmaz değil mi sonuçta? Bakıyor çok uzun bakıyor diye.
1: Yok bozulmaz. Yani gözü okumadığımız zaman da gözümüzü...
0: Oğlum yapma gözün bozulur. Biraz uzağa gel. Bu doğru değil yani.
1: Şöyle.
0: Gözün bozuk zaten. O yüzden yakında oturuyorsun demek lazım ona belki.
1: Yani çocuk görmediği için yakına gidiyor olabilir. Duymadığı için de gitmiş olabilir. Yani onun sebebini biraz düşünmek lazım. Televizyonlarda X ışını yok. Yani televizyondan bir toksik etki söz konusu değil. Ama güneş ayrı bir konu. Yani okumakla başka bir şey görmek arasında bir fark yok esasında. Tabii ki yorar. Yakın okuma...
0: Yani çok okuyanların gözlük takıyorlar. Bu böyle değil yani değil mi?
1: Değil tabii. Ama şöyle bir şey var. Entelektüel aktivite özellikle miyopiyi artıran bir faktör. Yani bu şu anda güncel olarak
0: yakına
1: da...
0: Yakına baktım uzağa göremez mi oluyorsunuz yani?
1: Yani şu anda dünyada bir miyopi salgını var. Yani özellikle sarı ırkta lise çağı, ortaokul ve lise çağı çocukların %70'i miyop. Yani beyaz şeyde Avrupa toplumlarında, bizim toplumumuzda da öyle %33
0: bu milyon. Bu içeride oturmaktan falan mı oluyor? Evet, gökyüzü yani, görmemekten.
1: Evet, çok ilişkili. Yani dış aktivitelerin azalması, bu sanal medya yani iPad, telefon aktivitesinin artmasına
0: bağlı. Böyle sürekli zaten evet, etrafı görmeyi unutuyor herhalde.
1: Tabii,
0: değil mi?
1: Tabii, sürekli görsel uyaran alıyor ve göz uzuyor. Göz uzayınca da miyopi gelişiyor.
0: Evet. Sizin gözleriniz nasıl, var mı bir arıza?
2: Benim gözlerde yakın gözlüğü kullanıyorum. Uzak gözlüğü de kullanıyorum. Hocamla konuştuk arada zaten. Vallahi küçük yazılı, hele ki kağıt üstünde bir şey okuyorsam çok zorlanıyorum kesinlikle. Ne yazık ki öyle.
0: Evet,
2: şimdi, son 10 yılda arttı bu.
0: Şimdi sizin kitabınız var. Hatasız lider olmaz diye kitap yazmışsınız. Liderlikte kusurlarıyla birlikte var olan bir yetkinlikmiş. Yani herkes lider olamıyor o zaman.
2: Ya tabii biraz yetkinlik gerektiriyor. Biraz doğasında da olacak. Ama kusursuzluk diye bir şey söz konusu değil.
0: Ama lider doğuluyor galiba, değil mi? Olunur mu sonradan?
2: Yani liderlik becerilerini kullanabilmek, bunu öğrenmek için çaba harcamak her zaman mümkün. Ama hani doğal akıştaki, hani kendiliğinden olan bir şey elbette yapay kalabilir. Fakat ben hiçbir şey imkansız demem. Ama buradaki hikayelerde daha çok tarihte iz bırakmış, böyle filmlere, hikayelere ya da tarihin kırılma noktalarında böyle adını yazdırmış, iyi ya da kötü yazdırmış liderlerin nerede hata yapmış olabilecekleri üzerine kafa yordum biraz.
0: Şimdi ne yapıyor? Liderin hatası olmuyor, hatasız olmuyor. Hatayı yaptığı zaman ben hata yaptım fakat benim doğrum budur diye devam mı ediyor? Yoksa ben yanlış yapmışım, çok pardon deyip dönüyor mu lider? Ne yapıyor yani?
2: Yani keşke hata yapmışım, bunu yeniden bir ele alalım, nerede hata yaptık, neyi farklı yapmamız gerekirdi diye keşke düşünebilse liderler ve oradan doğru yola ya da daha iyi olmasını sağlayacak yola.
0: Gerçek lider bunu düşünüyordur
2: tabii,
0: zaten.
2: Tabii.
0: Ama çakma lider, yani sonradan olmaya çalışan, bunu evet, hesaplayarak belki doğruyu
2: olabilir,
0: bulmaya çalışıyor olabilir,
2: olabilir
0: değil mi?
2: Olabilir ama örnek veriyorum, işte kitaptaki, çok da ipucu vermeyeceğim ama.
0: Verin.
2: Örneğin Spartaküs. Tabii filmlere konu olmuş, romanları yazılmış değil mi? Hepimizin de adını, çocukların bile hemen bilebildiği bir lider değil mi? Ne yaptı? Köleleri örgütleyerek özgürlük amacıyla hani bir araya getiren, onlara ilham veren, onlara liderlik eden bir kişiydi. Nerede hata yaptığını düşündüm. Neden kaybetti? Neden özgürleştiremedi diye hani baktığımızda, tabii ki dönüp o dönemi bir tarihçi gibi elbette ki incelemem söz konusu değil ama orada işte Roma'nın güç toplamak için arkada yaptığı hazırlıklar, onların o Kolezyum'da işte Romalıları birbiriyle dövüştürmeleri ya da işte neyse onlara yapılanların benzerlerini yapmaya çalışmaları ve belki de orada bir rehavete kapılıyor olunması stratejik bir hata. Yani öngörememezlik diyebiliriz buna. Oradaki riski doğru okuyamamak, bir sonraki adımı belki hesaplayamamak. Tarihte bunun gibi çok sayıda örnek var. Ve tarihe bakıp aslında burada nerede hata yapıldığını anlamamız hem kendi hayatımızda, kendi süreçlerimizde hem bulunduğumuz ortamlarda bir şeyleri belki yeniden sorgulamamıza yardımcı olabilir.
0: Şimdi lider olmak değil veya başarılı olmak, başarılı kalmak zor galiba değil mi?
2: Kesinlikle.
0: Yok
2: tabii,
0: herkes bir yerde bir başarıyı, bir yerde bir gol atıyor yani herkes.
2: Tabii onu sürdürebilmek hiç kolay değil. Çok haklısınız. Sürdürebilmek için de güncel kalmak ve farklı seslere kulak vermek lazım. Geri bildirim almak lazım. Birlikte yola çıkılan kişilerin görüşlerini, iş yapış biçimlerini ya da oradaki motivasyonlarını doğru okumak lazım. Bu eminim hepimizin hayatında, ekiplerimizde, birlikte çalışma arkadaşlarımızda, ailemizde de bu söz konusu. Yani düşen, zaman zaman çıkan bir sürü durum yaşıyoruz, bizi düşüren veya
0: yıkıcı. Peki liderlerin çıkaran gerçekten koçlara ihtiyacı oluyor mu? Yani gerçek lider herkesten ilham alır. Yani o yaşam, yani liderin desteği herkesten destek alır. Yani özel bir böyle destek veren biri olması lazım mı?
2: Şöyle, koçların oradaki fonksiyonu tarafsız, objektif, kişiyi düşünmeye sevk eden bir takım yapılandırılmış bir yaklaşımla

0: yanında olması, herkesten feyz almak, işte fikir almak her liderin yapabileceği bir şey değil
1: ama
0: bence.
1: Lider o demek, yoksa lider değil o.
0: Ama bu çok idealize bir tip. Şimdi bu sizin söylediğiniz, böyle biri var mı? Bence yok.
1: Var yani. Her başarılı insana baktığınız zaman işini kurmuş, tamam, veya bir şey yapmış. Hepsi bunu yapmıştır yani. Bunu yapmayanı yoktur. Ve onu yapanların hiçbirinin de arkasında mesela öyle koçlar da yoktur.
0: Tabii koçluk yani. Evet. Profesyonel koçluk 1980'lerden sonra daha yapılandırılmış bir disiplin olarak karşımıza çıktı. Yani onu bir kenara bırakalım ama bütün krallıklarda ya da imparatorluklarda her prensin, her şehzadenin padişah olduğunda, hükümdar olduğunda da bir lalası, bir ustası, bir hocası vardı. Dolayısıyla da onların hem mentoru hem koçuydu. Dolayısıyla da onlarla birebir ilgilenen, onların hem bireysel gelişimini hem zihinsel hem oradaki belki de iktidara yürüdüğünde işte yetkili olduğunda riskleri nasıl yöneteceğini falan bir sürü şeyi anlatan insandı. O zaman yok diyecek miydik?
1: Ben onlara ihtiyaç var. Şey var. Ekonomistler çok şey söylerler ama hiçbiri zengin değildir. Mesela değil mi?
0: Ekonomistler de bir teknokrat yani.
1: Ama yani işte şeyi okuyor, onu yapacağım sayımı, bunu al filan, dolar olacak, bu şey olacak derler ama hepsi oturup bir seviyede dururlar yani.
0: Evet. Doğrudur. Yani kendi parasını belki bu şekilde yönetemiyor olabilirler ama onlar belli bir veriyi okuyup o veriyle ilgili bir takım öngörülerde bulunuyorlar.
1: Yani gerçekten bazı insanların her türlü psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama hani gerçek liderin böyle bir şeye ihtiyacı yoktur diye düşünüyorum. Çünkü lider eğer şey alacaksa gördüğü herhangi birisinden o yolunu çizer zaten. Onu çizemiyorsa zaten lider değil yani.
0: Tabii.
1: Değil mi?
2: Yani ama şöyle bir şey de yok mu? Yani insanın zamanı sınırlı. Yani her şeyden haberi olmayabilir. Dolayısıyla bazı insanların ona yani
1: o ayrı, o bilginin akışı. O evet, ayrı yani. Evet.
0: O biraz tabii danışmanlık da işin içine giriyor orada. Bu kadar hani katı sınırlar çizmeden zaman zaman işte o konuyu daha nasıl derinleştirebileceğini, daha nasıl, çünkü operasyonun içinde yani şu dairenin içinde koştuğumuz zaman bazen dışarıdan dönüp bakamayabiliriz. İnsan da o kadar olağanüstü bir varlık değil. Evet, yetenekleri var, dışarıdan kendini objektif değerlendirmeye çalışabilir ama bir yere kadar. İşte koçların orada desteği
1: peki
0: var.
1: Peki mesela koçlar daha çok organizasyon içindeki insanlara mı destek oluyorlar yoksa bireysel insanlara mı? Organizasyon içindeki yöneticilere değil mi daha çok?
0: Tabii yani bu bir organizasyon ihtiyacı da olabilir. Orada yönetici adaylarına ya da yöneticilere, liderlere bayağı bir koçluk hizmeti alınabilir. Ama bireysel olarak ben kendim de gidip birinden koçluk hizmeti alabilirim. Öyle bir sınır yok.
1: Mesela benim tanıdıklarım var, yapay zekayı öğretmişler.
0: Doğrudur.
1: Ne iltifatlar ediyor, neler söylüyor, ne istiyorsa söylüyor. Yani o hani gaza getirmek için ne gerekiyorsa, özgüven ya, vermek
0: evet,
1: için.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir takım hatta anladım, kritik kararlarında da onu mu
0: vallahi
1: yapayım, bunu mu yapayım diye.
0: Valla şimdi o koçluk, çok pardon, o koçluk değil. Konumuz koçluğa döndü ama ben Türkiye'de koçluğun resmi bir meslek olması için bu süreci organize eden, sürece liderlik eden kişilerden biriyim. Hatta 2010'larda, 11'lerde bu işi yaptık. Çünkü koçluğun şifacılık, spiritüel bir mesele veya işte birilerine gaz vermek gibi bir iş olmadığını, hakikaten bir insanın bulunduğu yerden ulaşmak istediği hedefe giderken neyi nasıl düşünmesi gerektiğini, stratejilerini belirlemesini, bariyerlerini fark etmesini.
1: Koçluk psikologluğun kurumsal versiyonu gibi mi biraz?
0: Psikologlukla hiç ilgisi yok. Psikolog orada bir kişinin geçmişiyle ilgili konuşabilir. Geçmişindeki problemleri, bir takım arazları çalışabilir. Orada bir analiz yapılır. Ama koçun ele aldığı konu bugünlük bir konudur. Bugünden geleceğe doğru nasıl bakacağını çalışır. Geriye doğru çok tekrarlayan bir mesele varsa zaten koçun orada artık işi
1: hayır,
0: yoktur.
1: Ama bir geriye doğru bakacak ki neyi yapamadı. Ha, ona ileriye geriye, öyle gidecek. Hep öyle gidiyor.
0: Geriye doğru ne yapar? Başarılarını veya başarısızlıklarını konuşturur. Burada neyi farklı yapabilirdin diye sorabilir. Sence ne yanlış gitti diye sorgulatabilir. Ama bir teşhis koymak, şifalandırmak,
1: yok ama yani
0: tababetle ilgili insana, bir şey olamaz.
1: İnsana neyi yanlış yaptın dediği zaman en zor verilen cevaptır bu. İster şahsi bir şey de olsun, evet, ister profesyonel.

0: olur diye.
1: Siz nasıl motive ediyorsunuz kendinizi?
2: Tabii ki ben de az önce Çağlar Hanım'ın söylediği gibi feedbackler üzerinden, yani başarısızlıklarımı veya başarılarımın nedenlerine bakıyorum. Ben de büyük bir ekiple çalışıyorum. Asistanlarım var.
1: Lidersiniz siz de değil mi?
0: Tabii. Yani lider, evet.
2: Direktörüyüm, yani lider miyim bilmiyorum, onu tam kendim yorum yapmayayım ama bir grubu yönetiyorum. Yani bunlar hekimlerden oluşuyor ve değişik hiyerarşik seviyedeler asistanlar. İşte akademisyen adayları ve akademikler var. Yani bir tabii bir başarı üretmeye çalışıyoruz. Yani kliniğimizi ve üniversitemizi, fakültemizi daha bilinir hale getirmek, işte akademik grade'imizi yükseltmek için çaba gösteriyoruz.
1: Çok çelişen şeyler değil mi? Şimdi bir yandan tamir ediyorsunuz, çok hassas şeyleri tamir ediyorsunuz. Bir yandan insanları yönetiyorsunuz, maaşına karar veriyorsunuz. Terfi edecek, etmeyecek, iyi, kötü. Değil mi?
2: Evet.
1: Yani bunların ikisi çok farklı şeyler değil mi aslında?
2: Ya tabii ki farklı. Şimdi doktor olarak teknisyen tarafımız var. Yani işte o tedavi yaptığımız, muayene ettiğimiz durumlar, haller bütün doktorlar için geçerli. Akademisyen olmayanlar için de geçerli. Ama ben bir üniversite hocası olduğum için, bir ekiple birlikte çalıştığım için burada liderlik de yapmak durumundayım. Yani vizyon sunmak. Çünkü yani yöneticileri, sistemin ana yöneticilerini ya da yürütücülerini uyarmak, bunu yapın, böyle yapmalıyız şeklinde şey yapmak, onları bilgilendirmek durumdayız. Yani gelişmekte olan, gelmekte olanı onlara bildirerek hazırlık yaptırıyorum.
1: Nasıl neden dolayı yönetimsel sorun çıkıyor en fazla? İletişimsizlikten mi? Yani motivasyonsuzluktan mı? Neden çıkar sorun?
2: O da var. Yani tabii bir kısmı bunların kişisel, özellikle akademik ortamda kişilikle ilgili sorunlar var. Yani onun kişinin, yani çalıştığımız insanın kişiliğinden kaynaklanan problemler olabilir.
1: Şahsi sorunlarıyla da ilgilenmek zorunda mı kalıyorsunuz?
2: Yok, ben tabii ki ilgilenmiyoruz ama o sorunların bizim ortamımıza yansıdığını, o kişinin diğer birlikte çalıştığı insanlarla sorun ürettiğini gözümle görebiliyorum, şahit olabiliyorum. Yoksa benim onların şahsi kişiliklerine bir
1: iş yapmam. Ne yapıyorsunuz yapmam. Öyle bir sorun mesela? Neden oluyor? Evdeki bir sorundan dolayı mı oluyor veya neden öyle, veya kişiliği mi öyle oluyor mesela o tipleri?
2: Yani şimdi kişiliğinden başlıyor. Tabii ki evdeki bir sorunu da o andaki davranışını izah edebilir. Bazen izah edebiliyor. Yani mesela bir asistan hata yaptığında bir öğretim üyesinin ona olan tavrı, bazen evdeki bir sorunundan o gün akşam veya sabah yaşadığı bir sorunun bir patlaması da olarak asistanın üstünde patlayabiliyor. Bunlara şahit oluyoruz.
1: Siz ne yapıyorsunuz? Adil olmak zorundasınız.
2: Evet, tabii.
1: Yani, kim doğru, kim yanlış?
2: Tabii. Yani
1: bakmadan.
2: Zaten yapmamız gereken de bu. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Yani adil olarak tarafları dinliyorum. Herkesin hukukunu koruyarak karar vermeye çalışıyoruz.
1: Yani yöneticilik aslında çok kolay bir şey değil.
2: Aa, kesinlikle değil.
1: Yani. Yani hatta benim şöyle bir iddiam var. Yani o yönetici, hani tırnak içinde lider de, psikopatik özellikler oluyor çok fazla. Yani psikopatlar ne yapar? Çok fazla hissetmeden mantıklarıyla hareket edip insanları manipüle ederler. Değil mi? Yöneticilerin de liderlerin de birazcık, yani sizin için söylemiyorum ama.
2: Anladım, tabii.
1: Yani kendi kötü yaptığınız bir şeyi başkasına yaptı demek. Kendi başkasının yaptığı bir şeyi ben yaptım, yani profesyonel ayar her seviyede böyle ilerliyor. Evet. Bunu ister lafla, dedikoduyla yapın, ister 50 sayfalık raporlarla yapın. İşin sonunda bunu yapıyor herkes, değil mi?
0: Hayır. Yapan var, yapmayan yani var tabii.
1: Şeysi var, bunun istatistiği var, yani CEO'ların %40'ı mı ne, hani
0: böyle manipülasyon mu yapıyor?
1: Psikopatik teşhis koyulabilecek seviyede, yani bunun şeyleri var.
0: Anladım. Yani olanlar muhakkak vardır kesinlikle. Hocamın dediği gibi, yani etik olmak, hani orada doğru tanımlamak, eşit mesafede kalabilmek ya da olayı, ya bir problemi zaten anlamak için kişiyle durumu birbirine ayırmamız lazım. Yani o soruna sebep olan şey kişi kaynaklı mı, yoksa sistemin kurulması ile ilgili bir sorun mu? Eğer orada hani düğmeler yanlış iliklendiyse hakikaten bir şeyler ters gidebilir. Bir takım gedikler oluşabilir.

0: oluşabilir ve orada
1: yani
0: istenmeyen
1: yönetilen şirketler böyle yönetiliyor.
0: Tabii, zaten öyle en iyi kurumsal ya da kurumsal olmayan diye ben de ayırmıyorum. Çünkü hayatım şirketlerde geçiyor ve iş yerine psikolojik güvenlik çalışıyorum. Yani her türlü ayrımcılık, taciz, işte mobbing diye adlandırabileceğimiz konulara karşı çalışanların ya da tüm çalışanların en yüksek seviyeden bütün çalışan seviyesine kadar kendilerini ifade edebilecekleri, sorunlarını anlatabilecekleri ve birbirlerine karşı sınırlarını bilerek yaşayabilecekleri bir ortam tesis etmek.
1: Bunun da birazcık suyu çıkmadı mı ya? Bu mobbing, şikayet, yok taciz, onu yaptı, bunu yaptı. Yani bunun da birazcık özellikle kadınlara pozitif ayrımcılık bakımından, bir de hani kadının dediği
0: beyanı
1: esastır deyip, yani bu işin de çok suyu çıktı gibi duruyorum. Hem aile içlerinde, yani aileler karakolluk oluyorlar, hem şirketlerin içinde acayip haksız şikayetler de olabiliyor.
0: Haksız yani şikayet olabiliyor, haklısınız. O haksız şikayetin kök sebebinin çok iyi anlaşılması gerekiyor. Gerçekten de eğer
1: ben hoşuna gitmeyen bana mobbing oluyor diyor artık.
0: Ama işte o mobbing mi değil mi'nin tanımını yapacak olan çok yetkin, yeterli insanlar olmalı.
1: Çok kolay bir şey değil. Şimdi bir şey istiyorsunuz siz. Yöneticiniz de yapmıyor. Şimdi o yapılmayan der ki bana mobbing yapıyor der. Yönetici de ben yapmıyorum kardeşim karar böyle der. Peki. Yani işin içinden çıkamazsınız.
0: Şöyle söyleyelim. İşte işin içinden çıkabilmesi için şirketler, kurumlar, bankalar, holdingler, televizyon kurumları hiç fark etmez. Bunun ne olup olmadığını çok iyi bilmek zorunda. Hakikaten de ya bir yöneticinin zaten asli görevi olan talimat vermek, işin yapılmasını sağlamak gibi sorumluluklarını mobbing diye adlandırıyorsa orada çok ciddi bilgi kirliliği var. Zaten internete girip Google'ladığında saçma sapan yanlış bilgilere de ulaşabiliyorlar. Yorumları böyle oluyor. Zaten benim de yaptığım şey kurumda gerçekten neyin taciz, neyin olup olmadığını anlatmak. Ama bir ayrımcılık, herhangi bir sebepten dolayı kişiyi geride bırakmak, onu haklarından mahrum etmek gibi bir kök sebebi varsa evet mobbing olmayabilir ama başka bir şeydir. Buna karşı da önlem almak lazım. Yani bu çalışanın iş dünyası insan hakları meselesi. Hepimiz için geçerli bu. O yüzden de o hakların korunması gerekiyor. Çalışanların sınırların nerede başladığını, nerede bittiğini bilmesi gerekiyor. Bir başkasına lakap takmak, alay etmek, dedikodusunu yapmak, onun itibarına zarar vermek, bütün bunlar çok büyük sorunlar. Yani hepimiz eminim bunları çok iyi biliriz.
1: Bütün şirketler, bütün okullar lakap da takıyor, dedikodu da yapıyor.
0: Ama
1: her şeyi yapıyor
0: işte
1: bu dediklerinizin hepsi. Her kurumda, her an oluyor
0: var
1: yani.
0: Var tabii. Ama işte bunun yapmasının bir insanda yaratabileceği zararı bilmesi lazım birinin. Sınırlaması lazım. Dolayısıyla da onun itibarını kastediyorsa bu çok zor bir şey, ağır bir şey.
1: İtibarına tabii herkes bir kere
0: namusuna, dürüstlüğüne, şerefine hakaret eden bir şeyler varsa
1: tabii bunlar zaten
0: bunlar çok
1: bunlar
0: ağır
1: zaten
0: şeyler.
1: Zaten kriminal şeyler, suç bunlar.
0: Yani zaten
1: yani
0: suç unsurundan.
1: Zaten suç kriminal ama o hani sizin dediğiniz o mobbing suç olmayan şeyleri tarif etmesi çok zor yani. Hani yasa tarif etmiş onu suç. Onu peki zaten hakaret ettiyse suç zaten.
0: Peki. Şimdi mobbing dediğimiz şey gözle görülmeyen gri alanları olan bir konu. Haklısınız. Bir de bunun her şeyin, her uygunsuz davranışa mobbing diyemiyoruz zaten. Onu diyebilmemiz için bunun bir parametrik analizinin yapılması lazım. Ne kadar zamandır devam ediyor? İşte bu insan neye maruz kalıyor? Kariyeri kesilmiş mi? Terfisi engellenmiş mi? Ücret artışları hakkaniyetli değil mi? Doğru değerlendir.
1: Veyahut da bir tek mobbinge uğrayan o mu, herkes mi uğruyor? Eğer
0: evet,
1: bir tek o uğradığını
0: işte
1: iddia ediyorsa orada da bir sorun var değil mi?
0: Bütünsel olarak bakıyoruz zaten. Kurum kültüründe örnek veriyorum, işte bir banka, bir finans kurumu diyelim. Yani birisi diyor ki insan kaynaklarına yazıyor. İşte bir şubeye tayin olmuş diyelim, beğenmemiş orayı. Orada çalışmak istemiyor. Şube müdürüm ya da bölge müdürüm bana mobbing yaptı, buraya geldim. Yani sırf tayinini ya da lokasyonu beğenmediği için böyle bir başvuruda bulunabiliyor. Şimdi dolayısıyla da o insanlar ne yapacak? Arkadaşım, yani senin bu bölgede çalışman gerekiyor. Çalışmayı tercih etmiyorsan, kabul etmiyorsan bunun karşılığı budur. Yani her şey etik, disipline uygun bir şekilde ilerlemek zorunda. Onun da hakkı, beğenmiyorsa söyleyecek ama kalkıp da müşterinin yanında, çalışanın yanında hakaret ediyorsa, bağırıyorsa, onu rencide edecek bir şekilde davranıyorsa, elindeki işleri alıyorsa, işsiz bırakıyorsa, burada sistematik bir sorun olabilir. Mobbing sistematiklik zaten. Sistematik bir şekilde onu kafaya takıp yıldıracak şekilde bir takım davranışlara maruz bırakmak. Evet. Onu da ayırıyoruz çünkü. Ama işte kurum kültüründe de alay etmek, işte böyle incitmek filan, dalga geçmek gibi bir şey normalleşiyorsa...
1: Kurum kültüründe olmaz ama her kurumda vardır bunlar.
0: Vardır yani. Ama işte bunlara geçit vermemek de gerekir. Bunlar gerçekten kırıcı, yıpratıcı şeyler. Çok uzun yıllar böyle ortamlara maruz kalan insanlarla da karşılaştım. Dinledim onları. Ve bitmiş tükenmiş insanlar. Evet. Sağlık sektöründe de çok var.
2: Çok sert
0: bir ortam orası, değil mi hocam?
1: Evet, şimdi doktorların da hayatı çok zor, değil mi? Siz çok ağır bir eğitimden geçip,
0: evet,
1: ondan sonra sabah 6'dan akşam gece karanlığına kadar,
2: evet,
1: çalışıyorsunuz çok. Yani kim mobbing yapıyor size? Bu da bir mobbing çeşidi değil mi?
2: Ya yani şöyle, birlikte şimdi bizde de bir hiyerarşik sistem var. Özellikle eğitim aşamasındayken, yani asistanlık ve sonrasında bir eğitim araştırma hastanesindeyseniz, yani askeriye benzer bir hiyerarşik düzen var. Tabii bu hiyerarşik düzende üsttekiler ve alttakiler var. Bu şekilde çıkarlarınızın kesiştiği aynı şeyde, hiyerarşik kıdemde olduğunuz insanlar da olabilir.
1: Onun dışında ama yani sistem doktoru böyle çok zorlayan ve mobbing yapan bir sistem, onu söylemeye çalışıyorum.
2: Evet, ona da kapitalizm diyelim, yani patronlar diyelim, onlar üzerinden.
1: Hayır, yani çok ağır bir eğitim görüyorsunuz. Ondan sonra o eğitim sırasında belki çok fazla sosyalleşilemiyor, çok çalışmaktan dolayı.
2: Tabii.
1: Ondan sonra çalışmaya başlıyorsunuz, bu sefer mecburi hizmeti var. Gene yani bir mağduriyet oluyor ama onun da sonunda mesela bir takım kişilik bozuklukları da çıkabiliyor, değil
2: çıkabilir
1: mi doktorlarda?
2: Tabii.
1: Neler yani oluyor?
2: Yani şimdi tabii doktorlar yani çok değişik insanlar çıkabilir doktorların içerisinde. Zaten sanatçılar çok çıkıyor, biliyorsunuz.
1: Müzisyen çok çıkıyor.
2: Yani şair de çıkar, müzisyen de çıkar. Yani yazarlar da çıkabilir. Yani şey, toplumun her kesimiyle, yani toplumun ama her kesimiyle direkt muhatap oluyorlar. Yani ciddi bir yaşam tecrübesi var esasında doktorların.
1: Ama o yaşam tecrübesinde bir seviye farkı var. Doktor burada, vatan şey burada, hasta burada gibi bir ilişki üzerinden gitmiyor mu?
2: Yok, eskiden öyleydi.
1: Eskiden mi öyleydi?
2: Şimdi öyle gitmiyor. Bütün
1: müşteri
2: dünyada.
1: Müşteri mi oldu şimdi hastalığı?
2: Evet, yani yeni tanımlamada esasında müşteri diye tanımlanıyor, klient diye tanımlıyorlar ama müşteri değilse de doktorla hasta aynı düzeyden. Yani biz birbirimize bakarken ne biz yukarıdayız ne onlar aşağıda, ya da tersi.
1: Ama eskiden öyle değildi, değil mi?
2: Eskiden öyle değildi. Doktor çok...
1: Hoca dedim mi, böyle bir hoca
2: tabii,
1: vardı yani.
2: Çok yukarıdaydı. Şimdi öyle değil. Biz derslerde, etik dersleri de ben bazen veriyorum. Onlar da eşit seviyede olmamız gerektiğini, yani asistanlara, öğrencilere anlatıyorum. Eşit seviyedeyiz. Yani çünkü herkes korunuyor şu anda. Yani toplumda herkesin işte başvuracağı, şikayet
1: evet,
2: edebileceği.
1: Evet, yani bu çok bir normal hale geldi bu yani, değil
2: yani,
1: mi şimdi?
2: Yani biraz öyle ama bundan bence şikayetçi olmayan, bu kaliteyi de artıran bir durum. Yani bazen işimize gelmiyor da olabilir ama yani karşımızdakinin de bir hakkının olması, bize itiraz etme hakkının olması bence güzel. Çünkü bizim
0: olması
2: de itiraz
0: gereken
2: edeceğim.
0: Bu.
2: Tabii olması gereken
0: tabii.
2: Bu. Yani
0: tüm tarafların evet. Haklarının korunması, gözetilmesi evet. Gerekiyor. Zaten mobbing iş yerinde psikolojik taciz demek, bilerek, isteyerek birine kastedilen bir şey. Yani kötü bir şey. O yüzden de hani...
1: Yani benim şöyle bir şeyim var.
0: Genellememek de lazım.
1: Şiddette işte kategorize ediyorlar. Kadına şiddet, çocuğa şiddet, hayvana şiddet, doktora şiddet, öğretmene şiddet falan. Bu şiddetin ben kategorize edilmesine karşıyım. Yani hepsi aynı şiddetin. Yani çocuğa şiddet yapanla köpeğe yapanın bir farkı yok. Yani onun özüne gidilmesi lazım. O şiddeti kategorize ettiğiniz zaman bu sefer daha olağanlaştırmış oluyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum yani.
0: Evet, ama burada hani tanımlamanın...
1: Yani oturup mesela doktora şiddet diyorlar. Doktora şiddet değil. Birisi birisine dokunduğu zaman Bunun cezası olması lazım. Bu doktor da olsa, öğretmen de olsa bunu fark etmiyor olması
0: katılıyorum.
1: Lazım.
0: Katılıyorum. Kesinlikle buna katılıyorum. Fakat kadına şiddet, çocuğa şiddet gibi tanımlamaların başka da bir nedeni var. Yani cezasızlık diye bir şey varsa konuştuğumuz, o cezaların gerçekten olması gerektiği şekilde uygulanması, önleyici, caydırıcı şekilde yapılması lazım. Neden diyeyim, kadın cinayetleri politiktir diye bir söylem

0: var. Çünkü politik nedir? Politika üretenlerin yaptığı şeylerle ilgilidir. Yani politikalar, kanunların uygulanması, bunların işte ya mahkemelerin yansıması gibi.
1: Bence eğer
0: gibi.
1: Artmasının bir sebebi varsa şu anda kadına pozitif ayrımcılıktır bu. Yani sen kadının beyanı esastır diyorsun. Ondan sonra bir şikayetiyle evden atılıyor. Adam çıldırıyor ondan sonra. Yani o kadına pozitif ayrımcılığı yapmak o dengeyi sağlamıyor sonunda. Kadının çok güçlü silahları var elinde. Yani onun devletin bir yardımına ihtiyacı yok bence.
0: Şimdi kadının pozitif ayrımcılık meselesi de hani kadının çalışma hayatında, toplumda daha görünür olması, daha eşitlenmesiyle ilgili. Zaten istatistikler de gösteriyor biliyorsunuz. İş hayatında, yönetim kurullarında kadın oranıyla erkek oranı belli.
1: Erkekler çocuk doğurmuyor. Kadın çocuğu doğuracak yani. O doğurduğu zaman da gidemeyecek işe. Bu hayatın gerçeği. Yani bunu pozitif ayrımcılıkla değiştiremezsiniz.
0: Tamam. Çocuğunu büyütür, doğurur, büyütür. Ondan sonra da gider. Yönetim kurulunda çalışır.
1: Bile olamaz. Yönetim kuruluna da giremez. Çünkü o arada zaman kaybetmiştir. Bütün rekabet gücünü kaybeder. Bu hayatın gerçeği yani.
0: Ama şimdi hayatın gerçeği diye oradaki bir hak mahrumiyeti de doğmamalı.
1: Değil, hak mahrumiyeti de değil. Erkeğin hiçbir zaman çocuğu olmuyor. Kadının boy boy çocukları olabiliyor ordu gibi. Yani bu hak mahrumiyeti mi?
0: Yani kadının doğurgan bir canlı olması, anne olmasının hani oradaki sınıfsal başka bir şey de yaratmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama şuraya değineceğim. Pozitif ayrımcılık meselesi süreçler eşitlenene kadar dezavantajlı gruplara bir takım ek fırsatların, hakların tanınması. Kotalar gibi. Yani işte
1: ya mesela ben
0: partilerde
1: şey
0: niye kadın kotası var?
1: Türkiye'nin 80'li yıllarını biliyorum ben.
0: Evet.
1: Gümrük korumalarıyla sanayiyi koruyalım diye geri teknolojiye mahrum olduk. Yani o bir şey koruduğunuz zaman gelişemiyor o yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Gümrük duvarını açtığımız zaman ne zaman gümrük birliğine girdik? O zaman arabalarımız rekabetçi oldu mesela.
0: Evet ama burada aynı örnek gibi gelmedi bana. Sadece şunu söyleyeceğim. Yani engelli konusu olsun, kadın konusu olsun, eğitimde fırsat eşitliği gibi konular, işte finansal hakların, işte mülkiyet hakkı gibi konular olsun. Kadınların bu eşitlik mevzuunda desteklenmesi şart. Dünyada şart. Sadece ülkemizde
1: erkeklerin
0: değil.
1: Erkeklerin bütün yük erkeklerin üstünde. Yani
0: işte olmasın diye.
1: Erkeklerin daha çok desteklenmesi lazım.
0: Cemil Bey, olmasın diye bu eşitlik mevzu yok mu? Kadınla erkek eşit olsun o ki zaman... erkeğin üstündeki bu yük de bu kadar kodlama da olmasın. Aksel'de yazık, erkeğe de çok yazık. Ailenin reisi diye tanımlanmış, sorumluluklar yüklenmiş. Yazık yani çok dolayısıyla da eşit olunursa yük de paylaşılır. Tamam. Çocuk sahibi olma süreci çok özel bir şeydir. Kesinlikle burada nasıl isteniyorsa öyle karar verilir. O yüzden de hani şiddetin kategorize edilmesini bu tarafları koruyarak yapmak zorunda olduğumuz gerçek.
1: Bence şiddet şiddettir. Birine dokunduğu zaman isteğin dışında doktor da olsa, öğretmen de olsa, çocuk da olsa, tamam. Büyük de olsa neyse bu budur yani.
0: O zaman takım bunu elbise giyip mahkemeye gittiğinde iyi hal indiriminden yararlanmadan o cezanın gerçekten çektirilmesi
1: tamam,
0: lazım.
1: Tamam aynen öyle.
0: Onda, tam hemfikiriz onda.
1: Yok,
0: hemfikiriz.
1: Yani, aynen öyle.
0: Tamamdır.
2: Göz biliminde yalnız kadın oranı bizim çok yükseliyor.
0: Yüksel.
2: Biz de seviniyoruz. Yani ben asistanken bizim klinimizde iki tane kadın asistan vardı. Şu anda bizim 11 asistanımız
0: harika.
2: Var. 9 tanesi
0: çok
2: kadın.
0: Güzel.
1: Ama cerrah konusunda kadınlar çok %10, %20 yani değil mi cerrahların?
2: Büyük cerrahilerde tabii kadınlarda az ama bu onların seçimlerinden kaynaklanıyor. Yani o branşları daha az seçiyorlar. Ama eskiden kadın doğum mesela branşında az çok az kadın vardı. Şimdi onlarda da çok oldu.
0: Evet.
2: Yani bizim
0: çok
2: göz iyi. Branşında %55 neredeyse kadın
1: evet,
2: oldu.
1: Harika.
2: Pediatride yani çok çocuk hastalıkları biliminde %65'in üzerinde kadın oldu.
1: Siz nasıl seçtiniz doktor olmayı?
2: Ha doktor olmayı
1: ben sonra gözü de soracağım.
2: Ya ben 81'de üniversiteye girdim. Ya esasında mühendis olmak istiyordum. Makine mühendisi olmak istiyordum.
1: Neydi,
2: çünkü
1: birinci tercihiniz mühendislik miydi?
2: Yok, tıp oldu.
1: Tıp
2: yani
1: oldu.
2: O ailemin şeyiyle oldu. Yoksa benim gönlümde yani mahalledeki iki tane mühendis abimle yani
1: ne mühendisi olmak isterdiniz?
2: Makine mühendisi
1: makine
2: olmak
1: mühendisi.
2: İstiyordum. Evet. Onlar makine mühendisiydi. Ailem illa şey yazınca ben de tıbba geçtim.
1: Mesela makine mühendisi olmuş olsaydınız neyi icat etmiş olmak isterdiniz veya neyi icat ederdiniz?
2: Yani bir Türkiye'de bir şey üretmiş olmak isterdim yani.
1: Nasıl?

0: Bir şey böyle yani nasıl şeylere merakınız vardı çocukken falan veya şeylere?
1: Ya mesela jeneratör üretmek isterdim. Araba ile ilgili şeyim vardı, otomotivle ilgili. Öyle şeylerim vardı yani, ilgilerim vardı.
0: Ama aile baskısıyla mı?
1: Evet, yani baskı demeyeyim ama onların da şeyiyle.
0: Ailede başka doktor var mı?
1: Yoktu işte, o yüzden onlar da doktor olmamı istediler. Aslında aynı dönemde ben Deniz Harbi Okulu'nu da kazanmıştım. Yani aynı gün sınav sonuçları geldi hatta. Yani sonra işte konuşuldu, sana dediler tıbba gitsen.
0: Öyle. Peki gözü nasıl seçtiniz?
1: Göz biraz tesadüf. Ben 87 mezunuyum. 87'de TUS diye bir sınav çıktı. Ondan öncesinde TUS yoktu. Yani mezun olanlar direkt mecbur hizmete gidiyorduk. Mecbur hizmet dönüşünde de...
0: TUS'un uzunu nedir?
1: Tıpta uzmanlık sınavı. Yani şu anda da var. Eskiden ihtisasa girmek biraz zordu. Yani ya devletin böyle TUS'a benzer bir sınavı vardı. Devlet hastanelerinde yapıyordunuz. Ancak üniversitelere, özellikle eskiden büyük şehirlerde üniversite de yoktu. Yani çok az şehirde vardı. Üniversite hastanelerinde ihtisas yapmak çok zordu. Oralara girmek sınırlı insan.
0: Göz de yukarıda değil mi bayağı?
1: Göz evet, hep yukarıda oldu.
0: Beyin, en tepede beyin mi var?
1: Yok, beyin aşağılarda.
0: Aşağılarda mı?
1: Sebebi de şey, zor olması, zahmetli olması, nöbetlerinin çok olması. Şu anda yeni jenerasyon bir numaraya dermatoloji. Yani nöbeti olmayan.
0: En yüksek puanla dermatolojiye mi giriyor?
1: Fizik tedavi ve dermatoloji.
0: Yapmayın ha, tabii, ya. Çok oldu. Yazık bu ya.
1: Şu anda
0: çok
1: öyle. İlginç. Göz onların altına düştü.
0: Çok yazık değil mi bu? Bir yani, yanlışlık var burada yani demek.
1: Yani tabii insanların tercihine bir şey söyleyemeyiz ama bir yanlışlık olduğu kesin. Özellikle büyük cerrahilerde herkes şu anda ondan şikayet ediyor. Yani çok adam yetişmiyor ne yazık ki. Genel cerrahi
0: yani kim böyle bir ben dermatolog olayım diye hayal kurar ki bilmiyor. Hani alınmasın
1: derken. Eskiden kurulmazdı ama şimdi yani gençler hiç nöbet olmasın.
0: Ya bir beyin cerrahi olayım dersin, bir kalp yapayım
1: o
0: dersin.
1: O eskiden
0: de. Şey nakledeyim dersin de bir dermatolog olayım.
1: O eskiden de. Şimdi öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Yani ciddi bir jenerasyon değişimi ve bir yani gençlerdeki felsefe, yaklaşım, hayata bakış çok farklı. Yani bizim jenerasyondan çok farklı. Böyle şu andaki durum.
0: Gerçekten şaşırdım buna.
1: Evet.
0: Şimdi sizde gözlük var.
1: Evet.
0: Niye lens yok?
1: Kontak lens mi?
0: Kontak lens.
1: Yani kontak lens tabii ben yakın gözlüğü kullanıyorum.
0: Yakın gözlüğü mü?
1: Evet, uzak yakın bu gözlük.
0: Üstü uzak, altı yakın.
1: Evet, o şekilde. Kontak lens tabii biraz daha zahmetli. Yani göz yüzeyine taktığınız bir yabancısım olduğu için takması, çıkartması, bakımı falan bunlar benim için zor biraz. O yüzden tercih etmiyorum. Ama birçok miyop insan, gençler özellikle kontak lens rahatlıkla kullanıyorlar. Kullansınlar zaten.
0: Peki ameliyat, yani o bir lens değiştiriliyor, bir de iki çizme diye bir şey diyorlar. Nedir o tam?
1: Şimdi şöyle, gözlükten kurtarmak için yapılan işlemler bunlar. 40 yaşından önceki, yani 40 yaşından daha genç olanlara çizilerek, dışarıdan lazer uygulayarak gözlükten kurtarmak mümkün. Özellikle miyop olanları. Hipermetrop olanlarda başarı biraz daha sınırlı. Ama miyoplar ve astigmatlar uzak gözlüğünden 19 yaşından itibaren kurtulabilirler.
0: Miyop zamanla geri gelip hipermetropa mı dönüyor? Öyle bir şey
1: yok,
0: olmuyor değil mi?
1: Ya miyopi daha çok 7-8 yaşlarında başlıyor.
0: Nerede başlıyor?
1: Ya 7-8 yaşlarında başlıyor. Genetik bir tarafı da var. Yani anne babadan birisi miyopsa dominant bir karakter çocukta çoğu zaman ortaya çıkıyor ve 19 yaşına kadar ilerliyor. Yani 19 yaşına kadar miyopik numara ilerliyor. 19 yaşından sonra genelde stabil oluyor. O dönemden sonra bu söylediğiniz lazer işlemi yapılabilir. Yani durması şart.
0: Ama şimdi mesela şimdi yaklaştıkça yaş büyüdükçe hipermetrop artıyor değil mi?
1: O presbiyopi dediğimiz 40 yaşından sonra hepimiz için geçerli olan. İşte 40 yaşından sonra ayrı bir döneme geçiyoruz.
0: Yani o arttığı zaman miyop azaltmıyor mu o yani?
1: Yok. O şöyle. Ona siz şunun için soruyorsunuz. Bir insan miyopsa uzak gözlüğünü çıkartarak yakını görebiliyor.
0: Onu şey yani anlattım.
1: Mesela 40 yaşındaki bir insanın yakın gözlük ihtiyacı artı bir dioptri. Şimdi diyelim ki o insan eksi bir dioptri miyop çam kullanıyor. Yani o eksi birin üstüne artı bir koymak gerekiyor. Eksi birin üstüne artı bir koyarsak sıfır oluyor. Dolayısıyla o kişi camı çıkartarak
0: zaman yakını görmeye,
1: tabii, görmeye başlıyor. Öyle. Yani iki numara miyopsanız 50 yaşında, 55 yaşında hatta 60 yaşına kadar yakın gözlüksüz rahat rahat yaşayabilirsiniz.
0: Aynen.
1: olabilirsiniz. Yani, evet. Bunu şey o bir şans yani. Miyop olmak, düşük miyop olmak bir şans yani. Ben düşük miyoplara önermiyorum lazer olmalarını. 40 yaşından sonra, özellikle 50 yaşından sonraki dönemde de uzak ve yakın gözlüğe bağımlı insanlara bir seçenek var. Bu akıllı mercek diye toplumda medyada. Evet, yani bir katarak cerrahisi esasında. Katarak olmadan katarak ameliyatı yapılıyor.
0: Eskiden yapılmıyordu. Şimdi artık riski çok azaldığı için bunu direkt yapıyorlar galiba.
1: Şöyle, şimdi bu akıllı mercek, bunlara çok odaklı mercek diyelim. Bu çok odaklı mercekler esasında 12, 13, 15 yıl civarında bir şeyi var, geri planı var ama gittikçe teknolojisi gelişti. Yani daha iyi materyaller, daha iyi kesimler sayesinde şey oldu. Daha ideal bir duruma geldi. Halen ideal değil. Ama uzak için ve yakın için bağımlı bir kişi 50 yaşına gelmişse, onlara eğer ki bir retina patolojisi yoksa, yani takip edilmekte olduğu bir retina hastalığı yoksa, taktırmalarını öneririz.
0: Peki gözlük. Şimdi mesela gözü bozuk yarım, bir buçuk. Evet. Gözlük takmadan hayatını idare edebiliyor.
1: Evet.
0: Ama bir takmaya başlıyor, gözlüksüz hayat yürümez oluyor bir anda.
1: Evet.
0: Şimdi orada gözlük takmak, takmamak ciddi bir karar değil mi?
1: Yani şöyle, şimdi bu bize çok soruluyor. Takmasam gözüme zarar verir miyim, göz sağlığımı bozar mıyım diye. Yani başınız
0: takınca ağır... göz sağlığınız bozuluyor gibi hissediyorum. Ben çünkü göz tembelleşiyor. Yok, ve görmemeye başlıyor.
1: Şöyle, tabii konforuna alışıyorsunuz. Bir de şimdi gözlük takmazken gözünüzün uyum yeteneğini kullanarak o sorunu çözüyorsunuz. Ama gözlük takmaya başladığınızda o yetenekleriniz dekonşey oluyor, azalıyor ve taktığınız camın konforuna da alıştığınız için o yeteneğinize tekrar geri dönemiyorsunuz.
0: Ya o zaman takıp takmamak bir karar veya düşük şeyle mi takmak lazım? Yani gözünüz 3 bozuksa 2 takmak, 1,5 takmak.
1: Şöyle, yani bu gençler için geçerli. Ya çocuk yaş grubu için kırılma kusuru varsa mutlaka takmalarını öneriyoruz.
0: Tam dozunda takması mı
1: yani
0: lazım?
1: Yani hipermetropsa tam dozunda, miyopsa biraz düşük olabilir. Gençler için ve çocuklar için. Ama erişkin bir insanda, yani 35 yaşında bir insanda diyelim artı 1,5 hipermetrop ama gözlüksüz her şeyi görüyor, başı da ağrımıyorsa takmamasında bir sakınca yok.
0: Evet.
1: Temel olan subjektif şikayetin belirmesi. Yani baş ağrısı oluşmuyorsa, yani onun numarası takmıyor diye ilerlemez.
0: Hayatını idame ettirebiliyorsa sorun yoktur diyelim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkürler.
0: Bir programın daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Kahramanşehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrenci Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler. Sağlam
1: gücülük. Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Türkiye'nin

0: Alışılmadık çekiliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1, eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir.

Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyha Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyha Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan icat

Kaan, Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben seni öyle sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi

Kamuran Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: giderken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

Yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbelkader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 gelemem. Yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyor.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Evcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Ramiz Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023.

para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli 27, Sakarya 28, Bursa 26, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15 derece. Konya 24, Kayseri ve Sivas 25, Nevşehir 22. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli 31, Aydın 34, Muğla ve Manisa 32. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin ve Adana 32, Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 22, Karabük 23, Rize 28, Samsun 27. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 32, Erzincan 33, Van 28, Ardahan 30. Gaziantep bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20 derece. Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt ve Diyarbakır 36.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam Gücülük. Bahçeşehir Üniversitesi girişimci öğrencilerine 2 yılda 200 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlıyor. Sen de Bauhub Invest'le yenilikçi ve teknoloji tabanlı fikrini dünya çapında girişimlere dönüştür. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul'un kalbinde bir dünya üniversitesi.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
3: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
4: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: Dikkat et. Dikkat et. Yavaş, yavaş.
1: Ne oldu? Ne oldu?
2: Çok acıyor.
1: Neresi, burası mı?
2: Evet.
1: Yok bir şey. Ufacık bir sıyırık bu. Hadi kalk. Hadi kalk.
2: Ya bilmeyeceğim. İstanbul'a dönüp geri verelim bunu.
1: Pes ediyorsun ya.
2: Evet.
1: Benim oğlum pes edin. Hiç yakışıyor mu sana? Bak ilk düşüşte vazgeçersen hiçbir zaman yapamazsın. Ne kadar düşersen düş, kalkmayı bileceksin. Asla pes etmeyeceksin. Hadi, hadi kalk. Dimdik duracaksın hep hayatta. Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Aferin oğluma. Hadi. Hadi gel. Hadi. Evet. Evet. Bas kadar. Bas. Git. Bas. İleri bak. Daima ileri bak. En ileri bak. Hadi oğlum. Hadi. Bas pedala. Bas. Bas pedala. Bas. Bas. İşte
2: baba,
1: bu ya.
2: Baba başardım, oluyor.
1: Artık kontrol sende.

0: baba? Ne oluyor?
1: Bilmiyorum Ahmet. Anlarız şimdi. Hayrola? Nimet Hanım.
2: Bekle burada. İsmail'le kaçırsan mısın?
1: Evet, benim.
2: Kimliğini? Evet. Bunu sen yazdın.
1: Evet, ben yazdım.
3: İsmail Bey, ne oluyor?
2: Hanım, bir saniye. Devletin bölünmesine yönelik fikir beyanlarına ötürü suçlusun. Tak kelepçe götür. Asker! Uzat elini.
1: Ne diyorsunuz siz komutanım?
2: İtirazın yeri burada değil İsmail.
3: Ne yapıyorsunuz?
2: Kadın bir sus! Uzat elini. Uzat. Çabuk.
1: Komutanım, orada yasak bir şey yok.
2: Yürü. Mahkemede savunursun kendine. Hadi oğlum, oyalanma. Yürü.
3: Yapmayın, bırakın.
2: Hadi.
1: O kitapta bir şey yok. Çekil kadın.

제철에 자복 자복 자복 유른 자복 깨치

0: 1980 döneminde suçsuz yere hapsolan, hüküm giyen, yüzlerce düşünce suçlusundan sadece birisi olan ve son nefesini de bulunduğu koğuşta veren babam İsmail Akıncı'ya ait olan günlüğün ailesine teslim edilmesi en temel, en doğal haktır.
1: Abi ne yaptın? Günlük nerede?
0: Hadi bin. Hadi. Uçağa kaçacağız. Sonra defteri.
1: Ya söylesene. Ya abi anlatsana ne oldu? Arabaya bindiğimizden beri konuşmuyorsun. Abi bir şey söylesene. Alabildin mi günlüğü?
2: Hele şükür. Aslansın be abi. Vallahi aslansın. Annem çok sevinecek.
0: O cezaevinin kapısının her girişinde söz verdim Necip. Sözlerimden birisini tuttum. Şimdi sıra diğerinde.
3: Anne çok acıktım.
4: Tamam oğlum, okunacak şimdi ezan. Hadi bakalım.
2: Hadi Allah kabul etsin.
5: Allah kabul etsin. Hadi daha ne Ramazanlara inşallah. Ramazan pidesi isteyen var mı? Son pideler bunlar.
1: Enişte pastırma versene bana.
5: Pastırma mı? Ya pastırmayla başlayalım.
3: Yarın Ramazan değil mi anne?
4: Yarın bayram canım. Bu gece Ramazan'ı uğurluyoruz. Yarın da bayram gelecek evimize.
3: Ahmet. Siz bütün gün neredeydiniz beraber? Var sizde, var bir halde. Söyleyin bakayım.
0: Dursana.
6: Vallahi söyleyeyim.
4: Bilerek mi yapıyorsunuz? Hadi söyleyin ne olduysa.
1: Babamın günlüğünü aldık.
4: Gerçekten mi?
5: Nasıl ya? Hani kayıptı?
1: Üstad burada.
4: Abi nasıl aldınız?
0: Uzun hikaye.
1: Allah Allah. Söyleyecekti zaten.
4: Ne? Yanında mı? Abi aşk olsun.
6: Ya göster.
4: Hadi göster. Ya. Hadi.
0: Hayır.
4: Hadi. Hadi.
0: Çekilin.
4: Hadi ver.
1: Abla sayfalarına dikkat et onun.
7: Anne günlük ne?
4: Anlatırım ben sana. Sen çorbanı iç. Ama çok yıpranmış sayfaları.
5: Tabi hayatım ne olacak ya. Kim bilir neler görmüştür. Her sayfası bir tarihtir onun be.
1: İşte tarih güne tarih.

0: abi. Sen otur, ben giderim. Otur, otur.
1: Ne oldu baba?
2: Yok bir şey, yok bir şey.
3: İyi, merak etme.

0: Allah kabul etsin.
1: Sağ ol hanım. Hayırlı sabahlar.
2: Sen giydin mi bakalım bayramlıklarına?
1: Hayırlı bayram.
3: Giydim de sen giydin mi?
2: Ya giydim dayıcım işte, olmamış mı?
3: Bunlar bayramlık mı?
4: Hayırlı sabahlar Basri amca.
5: Sağ ol sizlere de.
1: Ya komşuyuz, bir çayımızı bile
2: biraz içine
1: gelmiyorsun.
2: Geliriz inşallah.
1: Şöyle güzelce bir kapatalım da üşümesin benim aslanım.

0: Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semiallahu limen hamiden. Allahu Ekber.
1: Yaşlılar ziyaretçileri
2: geldi. Hasan amca gidiyor.
3: İyi bayramlar.
2: Hayırlı bayramlar.
4: Hayırlı bayramlar İsmail.
3: İyi bayramlar Hasan.
4: İyi bayramlar. El efendileri çok olsun. İsmail maşallah Ahmet ne kadar büyümüş.
2: Evet büyüyor. Büyüyor musun sen? Ha? Benim oğlum adam mı olacakmış? Ha?
5: Hadi Ahmet. Geç kaldık. Annen sofrayı hazırlamıştır. Bayramınız mübarek olsun.
3: Baba.
5: Efendim oğlum.
3: Biz şimdi eve bayram mı götürüyoruz?
5: Kim dedi sana bunu?
3: Annem söyledi.
5: Ne dedi annen sana?
3: Bayram namazından dönen çocuklar babalar eve bayram götürürlermiş dedi.
5: Annem doğru söylemiş.
3: Hadi o zaman çabuk ol.

0: uyumadınız mı siz hala?
1: Uyumadık biz. Uyku tutmadı.
0: Ben uyuyamayınca babamı sarılıyorum, hemen uyuyorum. Çağırayım mı babamı?
2: Çağırma babanı. Ben sarılırım dayına, tamam mı? Sen niye uyumadın?
0: Susadım.
2: Tamam, al suyunu. Doğru yatağa, hadi.
3: Bir ara doktora görülürsün inşallah. Ne olacak senin bu uyku problemi?
1: Akşama hazır mısın?
3: Evet ya, nişan tarihini de alırız.
2: Abi bana bak, yanımda ol ha. Zaten Aslı'nın babasından çekiniyorum.
1: Tamam, merak etme.
2: Dava ne zaman?
1: Dava bayramdan sonra.
2: Hadi hayırlısı. Bir de senden önce evlenmeyeydim iyiydi ama.
4: Ama anneciğim, abimin de biliyorsun.
5: Evet, abinin geçmişe saplanıp kalmasını istemiyorum artık. Yıllardır dava üstüne onca dava. Ne değişti? Ha? Neyi değiştirdi Tuğba?

0: geride kaldı hepsi. Bitti. Anladın mı? Bitti. Hiçbirinize benzemez o. Babası gittikten sonra evin erkeği oldu. Okusun. Engel olamam ben. Ama okudukça geçmişe dönecek. Oradaki acılara saplanıp kalacak.
1: Canım karım. Evlatlarım. Bu hatıratımı belki bir gün birlikte okuruz. Belki de sizi bensiz yıllarda yol gösterir.
2: Oyalanma, oyalanma, hadi.
3: Kırk bir son komutanım.
2: Aferin. Şimdi yemek sırasında kavga çıkaranlar bir adım öne çıksın. Bütün koğuş yansın, istemiyorsanız öne çıkın dedem.

0: suçunda senin ihtiyar?
1: Cinayet komutanım.
0: Senin? Oğlum, cebir problemi sormadım, suçunu soruyorum.
2: Söylesene lan!
1: Hızla geçme ve cinayet komutanım.
3: Şimdi anlatırken utanacağına yaparken utansaydın da hatandan dönseydin.
0: Yerine geç. Bana bakın. Benim için birbirinizden bir farkınız yok. Hepiniz adil suçlularsınız. Cezanızı çekmek için buradasınız. Burada benim kurallarım geçerlidir. Bir de avluda, yemekte,

0: Cezaevin herhangi bir yerinde kavga edeni duymayacağım. Duyarsan mahvederim, anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı.
0: Duyamadım. Anlaşıldı mı dedim?
1: Anlaşıldı.
0: Burada tekme vererek sizi rahatsız ediyoruz sanırım ha? Adın ne senin, suçun ne?
2: İsmail Akıncı. Yazarım.
0: Hizaya geç. Hizaya geç dedim. Adın ne senin?
3: Nazmi Yılmaz.
0: Nazmi Yılmaz, hizaya gir. Bütün anarşistler, komünistler de bu koğuşta toplanmış. Ayağını topla!

0: Şimdi herkes koğuşa. Bugün koğuştan çıkmak yasak. Sorumlusu da bunu bilin. Benim kurallarımı öğreneceksiniz.
1: Çok kanaman var. Revire gitmen lazım.
2: Boş ver. Önemli değil.
1: İnat edecek bir şey yok. Revire gitmen lazım.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri Emir Bey komuta fikri içinde ülke göre...
1: Gardiyan! Nazmi'nin burnu çok kötü. Revire gitmesi lazım. Çekil geri. Kalk, revire gidiyoruz.
4: Gerek yok. Önce ağzımızı burnumuzu kırın, ondan sonra revir.
1: Sen bilirsin. Burnu çok kötü, böyle kalamaz.
2: Zorla mı götüreceğiz?
1: Evet, zorla götüreceksiniz. Buraya nasıl getirildi? Güle oynaya mı? Biz burada davadan bahsetmiyoruz. İnsanlıktan bahsediyoruz.
2: Kalk, revire gidiyoruz. Haydi.

0: Aslında o da gelmek istiyor da.
1: Cadde tarafında.
2: Ahmet.
3: Abi.
4: Cemal amca. Hı. Siz de uygun görürseniz bayramdan sonra nişan yapalım.
1: Vallahi şimdi olmaz diyeceğim ama Necip güzel kızımı kaçıracak diye korkuyorum.
2: İlahi Cemal çok uysun.
3: Cemal amcacığım, ben bayramla beraber 2 haftalık bir izin aldım. Eğer tabii sizin için de bir sakıncası yoksa anneciğim, dönmeden önce nişanı yapalım diyorum.
1: Sen ne diyorsun kızım?
2: Vallahi siz nasıl uygun görürseniz babacığım.
1: Evet, uygun görülmüştür.
5: Hadi hayırlı olsun.
2: Hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun, hayırlı olsun.

0: Annem çok üzülür biliyorsun.
1: Biliyorum. Anneciğim ya. Beni bir anlasa. Neden evlenmek istemediğimi bir kabullense. O da rahatlayacak ben de. Hem farkındayım. Günlüğü okumamı da istemiyor değil mi?
0: Abi. Annem tahmin ettiğinden çok daha fazla şeyin farkında. Tamam. Senin mücadelen var, ilkelerin var. Biz buna saygı duyuyoruz. Hatta keşke herkes senin gibi olabilse. Ama bunlar hayatına biri girdiğinde değişmeyecek ki. Şu Elif'le bir tanışsan. Söz, gerçekten bir daha ısrar etmeyeceğim.
1: Ha. Tamam.
0: Ne dedin?
1: Tamam, tanışalım.
0: Gerçekten mi?
1: Ama bak, bunlardan haberi olmayacak.
0: Tamam, hiç merak etme, o iş bende. Ah süper, abi harikasın, çok teşekkür ederim. Her şey, annem çok sevinecek biliyorsun değil mi?
1: Hadi.
0: Harika olacak ya, her şey çok güzel olacak. Tamam.

0: Oğlum, sen bu risaleyi Musa amcana götür. Tamir etsin, değil mi?
1: Neden?
0: Artık bu sende kalabilir.
2: Ya Rab, belaya aşk ile kıl aşina beni. Birden belaya aşktan kılma cüda beni. Gittikçe hüsnün eyle ziyade nigarımı, geldikçe derdine beter et müptela beni.
1: Günaydın Musa amca.
3: Hoş geldin. Çay var, doldur içelim.
1: Acelem var, davaya geç kalmayayım.
3: İsmail'in davasını.
1: Evet.
3: Hadi hayırlısı.
1: İnşallah. Musa amca.
3: İsmail'in risalesi mi?
1: Hı hı. Emaneti annem bana verdi. Kesipleri bayağı eskimiş. Cildi de solmuş. Saklamadan senin elindeysin istedim.
3: Süleymaniye'deki sokakların Marmara Kıraathanesi'nin dili olsa da anlatsa. Baban o kadar güzel okurdu ki bu beytleri. Elbette oğlum, sen merak etme.
1: Eyvallah.
3: Aman Ahmet, anlaşalım. Beni sıkıştırma. Aceleye getirmeyelim, hele ki bunu.
1: Peki peki. Sana kolay gelsin. Müsaadenle.
3: Ahmet, şimdi Nimet Hanım bunu sana verdiğine göre gönlün ya aşka düştü ya da yolun aşka döndü.

0: İsmail Akıncı adına açılan iade-i itibar davasının görüşmesine başlanmıştır. Buyurun savcı hanım, sizi dinliyoruz.
1: İsmail Akıncı hakkında 1980 senesinde verilen kararın bozulmasını gerektirecek bir durum olmadığı çok net ortada Sayın Hakim Bey. Konuda bahsi geçilen İsmail Akıncı'nın suçu sabittir. Davacı tarafın sunmuş olduğu deliller verilen mahkeme kararının sorgulanmasını ya da bozulmasını gerektirecek nitelikte değildir. Daha doğrusu hissi taleplerdir. Avukat Bey'in ailesinin talebiyle tekrar açmış olduğu bu davada yeni bir delil bulunmamaktadır. Sonuç olarak dosyanın incelenmesine gerek yoktur.
0: Söz sizin avukat.
2: Ahmet, bak bir dinle lütfen, ne olur. Bak bir açıklamam var, lütfen dinle, tamam mı?
3: Yıllar sonra karşıma böyle mi çıkıyorsun?
2: 2 hafta önce döndüm ben. Seni arayıp konuşacaktım. Ama korktum. Benimle konuşmak istemezsin diye düşündüm. Hem ben nereden bilebilirim bana bu davayı verebileceklerini?
3: Tamam işte. Öğrendiğinde çekilseydin.
2: Savcıyım ben Ahmet. Ben senin gibi istediğim dosyayı seçemiyorum. Özellikle de bu davayı seçmedim ya ben.
3: Hadi diyelim özellikle seçmedin. Davanın babama ait olduğunu da mı biliyordun? Zahmet edip arayabilirdin.
2: Ahmet.
3: Sen babamla ilgili ne biliyorsun? O dönem hakkında neyi biliyorsun? Ha? Çıkmışsın karşıma dosyanın incelenmesine gerek yok diyorsun. Delil yetersizliğiymiş. Neye dayanarak Nesrin?
2: Senin her zaman yaptığın gibi ben de işime önem veriyorum, tamam mı? Hem sen de gayet iyi biliyorsun ki böyle bir dosyayla böyle bir dava kazanılamaz. Duygusal davranıyorsun Ahmet. Bak kanunlar çerçevesinde böyle bir şey hiçbir...
3: O kanunlar içine boğulup insan unuttun sen.
4: Merhaba Ahmet.
3: Günaydın.
5: İyi günler arkadaşlar.
3: Günaydın.
5: Evet. Bugün anayasa hukuku dersimiz kapsamında temel hak ve hürriyetler konusunu işleyeceğiz. Bu konuda sorusu olan var mı? Pekala. Sen anayasanın 17. maddesini okur musunuz bize? Sabaha kadar bekleyecek miyiz? Sen bu şekilde nasıl girersin benim dersime? Sana söylüyorum kızım, sağına soluna bakma. Sen ya o başındakini çıkart ya da dersimi terk et. Hadi. Hadi.
3: Siz böyle konuşma hakkını nereden buluyorsunuz?
5: Sana söz hakkını kim verdi? Haddini bil de yerine otur.
3: Hoca olabilirsiniz ama insanlara hakaret edemezsiniz.
5: Burası Muz Cumhuriyeti değil. Herkes burada kanuna, nizama uyacak.
3: Hangi kanun, hangi nizamdan bahsediyorsunuz? 17. maddeyi okumamızı istediniz değil mi hocam? Okuyorum. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Temel hak ve hürriyetlerden bahsederken bir insan inancından ötürü yargılıyorsunuz.
5: Arkadaşınız çok biliyor. Dersin geri kalanını da onunla işlersiniz artık.
2: Ya hoca ne yapsın ya? Ya sana kafayı takıp seni bu dersten geçirmezse ne olacak?
3: Ben buraya adalet öğrenmeye geldim. Ders geçmeye değil.
5: Tamam,
6: Ağlama. Daha güçlü olmalısın. Hem senin bir suçun yok.
7: Sağ olun. Ben bir

0: Lütfen bana kızma. Önce sana takarsa o dersten geçemezsin diye çok korktum.
1: Korkarsan hayat boyunca hiçbir şeyle mücadele edemezsin. Tıpkı içeride kalmayı seçen arkadaşların gibi.
0: Tamam, göz göre göre hayatı bu kadar zorlaştırmak çok manasız değil mi? Hem de hiç tanımadığın bir insan için. Göz göre göre hocaya dikleniyorsun. Nedeni ne? Çok manasız değil mi?
1: Manasız mı? Basit bir insan hakkından bahsediyoruz. Belli ki bunu anlamam mümkün değil.
2: Kesin duruşması uzadı. Birazdan gelir ama. Kusura bakma ne olur ya.
3: Rica ederim, ne demek?
2: Avukat abin mi var, derdin var. Adam tam bir laf ebesi. Her konuda zeytinyağı gibi su üstüne çıkmayı başarıyor. Ben şunu bir daha arayayım.

0: Allah Allah. Bir şey mi oldu acaba?
1: Telaşlanma hemen. Mutlaka bir iş çıkmıştır.
0: Ya kesin duruşması uzadı. Yoksa asla geç kalmaz. Hele böyle bir günde geç kalmaz.
1: Böyle bir günde?
0: Yani şimdi zorla ikna ettik ya seninle buluşmaya.
1: Bu uyku konusunda.
0: Ondan bahsediyorum. Sen bir kahve daha açar mısın?
1: İyi olur vallahi.
0: Pardon.
2: Buyurun efendim.
0: Biz bir kahve daha alabilir miyiz?
2: Tabii efendim.
1: Efendim Candan. O ameliyat yarın değil miydi? Tamam. Tamam geliyorum hemen.
0: Gidiyor musun?
1: Ya bugün izin günümdü biliyorsun. Ama bir hastanın durumu kritikleşmiş. O yüzden acil ameliyat almamız gerekiyor.
0: Ay Allah ya.
1: Sen de daha fazla telaşlanma.
0: Olur.
1: Canım dikkat et kendine.
0: Sen de dikkat et. Kolay gelsin.
1: Sağ ol.
0: Uf abi ya uf.

0: görüş günüydü. Küçük oğlum. Necip'imi ilk defa gördüm. İnsana yaşama tutunma gücünü veren kokusunu ilk defa çektim içime. İlk defa kavuştuk. Ahmet'imi, Tuğba'mı, Nimet'imi gördüm bugün.
1: Sizi gördüm ya şükür. Daha da iyiyim.
2: Az kaldı. Yakında döneceksin. Evimize.
1: Elbette döneceğim. Yine evimizde birlikte olacağız. Değil mi Ahmet?
3: Evet baba, seni çok özledik.
1: Ben de sizi çok özledim. Bisiklete binmeye devam ediyorsun değil mi?
3: Hayır, sen çıkmadan binmeyeceğim.
1: Peki, nasıl istersen. Bak, ben çok yakında buradan çıkınca Tuğba'yı da alırız arkamıza. Hatta annen de gelir. Bak yok yok, ne yaparız biliyor musun? Bir tane daha bisiklet alırız. Dördümüz bineriz. Ne dersiniz?
3: Ben annemin arkasına bineceğim.
1: Tamam. Necip ne olacak? Evde mi kalacak tek başına? Bence ne yapalım biliyor musunuz? Necip'i de alalım ama bisikletin önüne bir sepet yapalım. O da içine otursun. Ne dersiniz?
3: Sepetin içine de yastık koyarız. Böylece daha yumuşak olur.
1: Aferin benim zeki oğluma. Çok özledim sizi. Hadi gidelim ellerinizi. Gidelim. Dokunayım size.

0: yazıyor, yazıyor. Değişici markelerin emrin İstanbul ziyaretini yazıyor.
1: Evlat, ver bakalım bir tane. Ver bakalım.
2: Bereket versin amca.
1: Bereketini gör oğlum.
2: Helal fırının bereketi görülür elbette.
1: Yaşa be. Büyüyünce ne olacaksın?
2: Avukat olacağım ben.
1: Neden?
2: Babamın suçsuzluğunu ispat ettirmek için.
3: Ahmet. Yine mi uyumadın oğlum sen?
4: Uyku tutmadı annem.

0: Yine yakışacak bence Musa amca, ne diyorsun?
1: Ben anlamam, sen karar ver.
0: Ya anlamazsın tabii. Ben bunları alıyorum Musa amca.
1: Ben sana bir poşet vereyim.
0: Ya zahmet etmeseydin.
1: Estağfurullah.
0: Bu kimin? Bakabilir miyim?
1: Gayet tabii.
0: Çok güzelmiş. Süslemeleri eskimiş olmasına rağmen çok güzel.
1: Geç otur, anlatayım. Sahibi en yakın dostumdu. Ailesine yadigar kaldı.
0: Onlar için çok değerli olmalı.
1: Büyük babaanne yadigar. Ona da İstiklal Savaşı'nda şehit düşen kocasından armağan kalmış. O oğluna hediye ediyor, eşine hediye etsin diye. Şimdi rahmetlinin eşi oğluna vermiş de, o da evleneceği kıza hediye etsin. Bunun içindeki beyitler kuşaktan kuşağa sevgi taşır.
0: Çok güzel bir hikayesi varmış. Eğer müsaade edersen süslemelerini önce ben yapmak isterim.
1: Tabii.
0: Emanetini en kısa sürede geri getireceğim.
1: Hiç olmaz.
0: Ya Musa amca, bu sefer sergime gelebiliyorsun değil mi?
1: İşim başımdan aşkın kızım. Neyi nereye koyduğumu bilemiyorum. Ama bir dahakine söz.
0: İyi peki. Ben de gideyim artık.
2: Çok özür dilerim. Benim hatam.
0: Rica ederim.
2: Bir şeyiniz yok değil mi?
0: Yok, iyi. Siz?

0: Risale'yi almaya geldim.
1: Ne risalesi oğlum? Daha dün verdin risaleyi. Sen beni tanımadın mı hala? Öyle sanatkarı da zanaatkarı da sık boğaz etmeye gelmez.
0: Şaka yaptım zaten. Geçerken selam vermek istedim. Sen acele etme.
1: İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim.
1: Gel kahve içelim, konuşalım.
0: Sonra. Kolay gelsin.

güçlü bir enerji var aramızda bu gökyüzüyle. Gücümüzü aldığımız bu rüzgarla da, güneşle de aramızda güçlü bir enerji var. Aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da doğaya saygılı, tükenmeyen ve yenilenebilir enerjiyle aydınlattığımız hanelerle de aramızda güçlü bir enerji var. Türkiye ile aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
5: Kaplumbağam düştü.
6: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
5: Elimden düştü.
4: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
6: Ne olur artık affet beni Meliha.
4: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
6: Bona notte, bona notte.
5: Samim? Ne işi var bunun burada?
6: Tanrı misafiri ciğerim.
4: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her

0: Ahmet. Ahmet çocukluk yapma, dinle beni lütfen.
1: Çocukluk mu? Sana çok basit bir soru sordum. Neden döndün Nesrin? Yıllar önce kaybolup gittin. Şimdi birden karşıma çıkıyorsun. Hem de benim için çok önemli bir dava. Neden?
0: Ben...
1: Bak. Babama yapılan haksızlığa karşı bir mücadele veriyorum ben. Sen de gelmiş konuşalım diyorsun. Peki. Hadi konuşalım. Dinliyorum seni. Al oku.
0: Ne bu?
1: Babamın günlüğü. O bilmeden ahkam kestiğin davada gerçeği bilmek istiyorsan... önce karşı taraf neler yaşamış onu öğren. Tabii cesaretin varsa.

0: Kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Bakayım siz ne yaptınız şimdi?
2: Görüyor musunuz? Harika değil mi?
3: Sen boyamışsın işte.
2: Çok güzel. Çok güzel.
3: Buyurun.
0: Şey ben hanımefendi.
3: Tanıyor musun?
0: Biz bu sabah Musa amcanın dükkanı önüne çarpışmıştık. Beni düşürmüşsünüz, belki lazımdır.
3: Teşekkür ederim.
0: Tekrar özür dilerim.
3: Benim de hatam oldu.
0: Söylediniz ne?
3: Bir şey ikram etseydik yani. Yorulmuşsunuz buralara kadar yiyecek içecek falan. Ama Elif'in siz kusuruna bakmayın biraz. Dikkat.
0: Estağfurullah. Ben adliyeye yetişmem lazım, o yüzden kılamayacağım. Size kolay gelsin.
3: İyi günler size de. Anne, ha? Bak bugün Musa amcadan ne aldım. Ay, kadar güzel. Tesiplerini ben yenileyeceğim. Hadi kolay gelsin kız.
4: Tuğba'nın nişanına gitmeyecek misin bugün?
3: Ya bunu yenileyeceğim dedim ya anne.
4: Olur mu öyle şey canım? Kaçmıyor ya boyaların. Hem Tuğba'ya ne kadar ayıp olur, hiç düşündün mü?
3: Niye ayıp olsun anne? Hemen konuştum Tuğba'yla. Direkt nikah gelirim dedim.
4: Olmaz, mutlaka gitmelisin.
3: Aa, niye olmazmış?
4: Düğün, dernek insanları birleştirir. Hem kapandın kaldın o odada. Hem Tuğba'nın abisi de oradadır. Konuşursunuz işte.
3: Anne ben Tuğba'nın abisiyle konuşacağım.
4: Uyuyamıyordu ya. Hatırlasana. Senle de bazen konuşulmuyor ha. Hadi kızım. O gelememiş işte o gün. Sen gidiver. Sen iyiliği

Herkes kalksın. Arama yapılacak.

0: Ya, Brea. Ponelo. He? Örgü mü öreceğim bunu?
1: Örgü mü öreceğim lan?
0: Alın bunu.
1: Al.
0: Biri okuyor, biri yazıyor. Gelin buraya. Burada ne yazıyor? Karl Marx. Akıllanmadın mı sen hala? İki gün yemek yeme de akıllan, Marx efendi. Bunda ne yazıyor?
2: Günlük o. Sana zararı olmaz.
0: Yasak olduğunu bilmiyor musun? Ha? Sen ne iş yapıyorsun?
2: Yazarım.
0: Cumhuriyet yıkmaya çalışanlardan yani, ha? Ne bakıyorsun öyle yüzüme? Ha?
1: Ne bakıyorsun?
2: Acıncak halinize bakıyorum.
0: Bana bak. Ben benden öncekilere benzemem. Bu devleti silahla bölmeye çalıştığınız yetmedi. Şimdi de fikirlerinizle zehirlemenize izin verilmeyecek.
1: Anladın mı? Alın bunu da atın zindana.
0: İki gün zindanda kalsın, yazar bozuntusu. Belki aklı başına gelir, al.
1: İltizam vardır. Ben yat dediğim zaman yatılacak. Sözümden çıkanı, karşı koyanı
0: bitiririm.

sağ olun. Oysa amcacığım, hoş geldiniz.

0: ilgisi?
1: Bak Elif, Elif bu abim. Bahsetmiştim ya sana.
0: Yerim hazır zaten. Siz de şu misafirleriniz var. Ben şöyle geçeyim.
1: Abim sana eşlik etsin o zaman.
0: Yok yok, hiç zahmet etmez. Geçerim ben.
1: Peki o zaman. Görüşürüz.

0: Günlük. Günlük bende abi. Günlük bende. Merak etme.
1: Abi, ne zaman özür dilemeyi düşünüyorsun? Musa amcacığım, nasılsınız?
2: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Teşekkürler. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Çok teşekkür ederiz. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sağ olun.
2: Sağ olun.
1: İyi eğlenceleriniz.
2: Buyurun.
3: Geçen gün sizi beklettiğim için çok özür dilerim.
1: Önemli değil. Yani benim de başıma geliyor. Bir telefon, doğru ameliyata. Bu arada teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Sergideki tespitler çok güzeldi.
1: Teşekkürler. Fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum işte.

0: Uyku problemi yaşıyor musunuz?
1: Efendim?
0: Yani geçen Tuba bahsetti de.
1: Tuba. Tabii. Bir insanın Tuba gibi kız kardeşi olursa uyku problemi de çok doğal.
0: Neye?
1: Peki bu uyku sorunu nasıl çözeriz?
0: Yani aslında benim dalım değil, Tuba'yı da söylemiştim ben. Sadece üniversitede bitirme tezim olarak yazmıştım. Zaten hastaların %90'ında doğuştan değil, sonradan psikolojik.
1: Tabii bu tahmin edilebilir.
0: Yani?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Bir mücadeleniz var. Ve bu ne kadar sürer bilmiyorsunuz. Ama er ya da geç kazanacağınızdan eminsiniz. Ve birçok kez pes etme raddesine geliyorsunuz. Ve içinizdeki inanç buna engel oluyor. Bu süreçteki uykusuzluğa siz olsanız ne dersiniz Elif Hanım?
0: Sanırım bununla ilgili bir test yazmam gerekecek.
1: Peki. Merakla bekleyeceğim. Tamam. Musa?
0: Söyle.
1: Buyurun buyurun.
0: Ya, Musa amcaya tanıştığınız önceye dayanıyor mu?
1: Babamla Musa amca üniversitede. Müsaadenizle.

0: τρελός. Δεν ξέρω τι λέτε. Που τα τσόξε εσάμους.
1: O zaman artık beni anlıyorsun.
0: Ben seni ilk tanıdığım günden beri anlıyorum Ahmet.

0: biliyor musun?
1: Gideyim artık. Annem evde yalnız. Sevda'yı da çağırmadım. Merak eder şimdi uyanırsa. Tekrar hayırlı olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar Nimet teyze.

erken ayrılmışsın. Merak etmiş. Elif. İyi misin? Gel. Gel Elif. Baban yanımdayken böyle ayaktaydım. Dimdik. Sonra sen doğdun. Sevdiğinden ayrılmanın acısı. Sen değerlisin benim için. Benim kızım olduğun için söylemiyorum. Sen başkasın. Senin farklı olduğunu biliyorum. Şimdi sana Ahmet iyidir, hoştur, düzgündür demeyeceğim. Kalbin nasıl olsa sana bir şeyleri fısıldıyor.

0: birkaç sayfasını okudum. Ne zor günler yaşamışlar kardeşim. Ama bak, bugünlük davanın bütün seyrini değiştirecek. Artık bunu da kale almazlarsa dükkanı kapatalım gidelim. Sen hiç merak etme. Dosyayı yeniden işleme koyuyorum.
1: Günaydın Musa amca.
2: Hoş geldin Elif.
1: Hoş bulduk. Risaleyi bitirdim. Umarım beğenirsin.
2: Eline sağlık kızım. Pek güzel olmuş.
1: Beyitler büyüleyiciydi. Yazan çok güzel yazmış.
2: Güzeldir. Şimdi cildini de yeniledik mi? Sahibi çok beğenecek.

0: Tamam, yani 2'de bekliyorum o zaman Musa amca.
1: Nesi var Musa amcanın?
0: Önemli bir şey değil. Rutin kontroller.
1: Ha, iyi. Nasıl gidiyor?
0: Yoğun, her zamanki gibi. Birazdan bir ameliyatım var yine.
1: Ya dün gece için kusura bakma.
0: Niye ki?
1: İlgilenemedim seninle. Abim de öyle masadan kalkınca. Ya aslında abim çok iyi biridir. İşte bu dava bir türlü sonuçlanmayınca o da hayatına yön veremedi.
0: Tuba, bana bunu neden anlatıyorsun?
1: Ya benim abim biraz tuhaf bir adamdır. Böyle duygularını falan çok belli etmez. Ama ben ilk defa dün gece onu bu kadar heyecanlı gördüm. Ve seni görünce heyecanlandı. Yanlış görmediysem sen de heyecanlandın.
0: Tuba, abim çok bilgili bir insandı. Ve çok nazik. Belli ki yaşadığı şeyler ona çok şey katmış. Ama benim de dün gece gördüğüm bir şey var ki...
1: Aa, sen Nesrin'den bahsediyorsun. Nesrin abimin üniversiteden sınıf arkadaşı. Abimin babam için açtığı iade itibar davasında da savcı olarak atanmış. Aslında abim bu durumdan dolayı çok huzursuz. Nesrin de öyle. Elif, onların aralarında bir şey yok. Dün gece Nesrin de zaten duruşma ile ilgili konuşmak için gelmiş nişanı. Bu kadar.
2: Musa amca, senin elin mi biraz yavaşlamış?
3: Bana bak, almayayım şimdi seni ayağımın altına. Bir de laf ediyor eşek.
2: Ya muazzam olmuş o ayrı. Bir bakabilir miyim?
3: Dur bakalım, hemen ellenmez öyle. O cilt yağını emecek. Biliyor musun? Elif kızım yaptı tesiplerini. Dün akşam gördüm sizi. Tatlı tatlı konuşuyordunuz.
2: Çay içer misin?
3: Doldur. Hey gidi İsmail. Baban hep tebessüm ederdi. Hiç kavga etmedi. Kimseyi incitmedi. Hayata gülerdi.
4: Bizi bir araya getiren, ilmi ve kültürel her türlü bilgimizi paylaştığımız, pekiştirdiğimiz yer Marmara Kıraathanesi'ydi. Hayatın koşuşturması içinde bir nefes alımlık sığınağımızdı. Tutkulu gençlerdik. Azmimizin elinden hiçbir şey kurtulmazdı. Bu dergiyi çıkarmak ve halka ulaştırmak için elimizden geleni yapardık.
3: Eserlerini yazarken hep dedi ki, karanlık bir dünya bu, yeterince karanlık. Benim kitaplarımı okuyan aydınlanmaz. Bunun için çalıştı. Aydınlık için mücadele edip karanlıkta nefes verdi. Kaderi böyleymiş. Eminim ki yaşasaydı seninle

baban mücadele ederken bir yuva kurdu. Anneni, sizleri davasını ara vermeden, mal etmeden sevdi, kurdu. Önüne engel koyma evladım. Elbette kimse için değil ama kendini bu kadar ihmal etme Ahmet.

0: Buyurun avukat bey, sizi dinliyorum.
1: Mahkemenize sunmuş olduğumuz, sizlerin de okumuş bulunduğu günlük, babamın 1980 ve 83 yılları arasında tutuklu bulunduğu Sinop cezaevinde yazdığı hatıratıdır. 1980 ve sonrasında yaşananlar sadece babamın değil, bu ülkenin büyük bir kısmının gururunu kırdı. Bu sağın solun davası değil, bu hepimizin davası. Yalan yanlış delillerle, kulaktan dolma, hatta dedikoduya dayanan, ihbarlarla cezaevlerine kapatılan herkesin davasıdır. Maalesef babam suçlu olmadığını kanıtlayamadan vefat etti. Ama adım gibi eminim ki bu günleri göreceğimize dair asla inancını yitirmeden son nefesini verdi. Darbe döneminde gururu, itibarı zedelenen herkes adına, inancı, düşüncesi ne olursa olsun, haksız yere hüküm giyen bütün vatandaşlarımızın yerine parçalanan aileler, soğuk koğuşlarda yalnız ölenler adına babamın iade itibarını istiyorum.

Karar. Ahmet Akıncı'nın vefat eden babası için açtığı iade-i itibar davasında yapılan yeni incelemeler ve bilirkişi raporlarıyla İsmail Akıncı'ya suç isnat edilen fiillerin yeni anayasal düzenlemelerin ışığında suç kapsamından çıkmış olduğunun tespitinden hareketle ilgili hüküm kararının bozulmasına, merhum İsmail Akıncı'nın itibarı ve bütün haklarının iadesine mahkememizce karar verilmiştir.

0: Ben bir Kenan abi arayayım. Teşekkür edeyim. Siz tamam. Arabaya gidin, ben geliyorum.
1: Biz geçiyoruz tamam, o zaman. Bekliyorum. Hadi anneciğim.
2: Gel anne.
0: Alo Kenan abi. Kazandık. Çok şükür. Abi bir şey soracağım. Nesrin davada yok mu?

0: Yine vedalaşmadan mı gidiyorsun? Davayı kazandın.
1: Hiç şüphem yoktu. Biz okuldayken de böyleydik. Derin bir sessizlik, kaçamak bakışlar. Sonra sen birden konuşmaya başlardın. Nişan gecesi. Seni orada öyle onunla konuşurken görünce onun yerinde ben olmayı o kadar çok isterdim ki. Benimkisi hayatı zorlamak. Hatırlar mısın bana ne derdin? Babama yapılan
0: haksızlığı geri almadan huzurla uyuyacağım.
1: Sen çok iyi bir adamsın.

canım çocuklarım. Size annenizle tanışma hikayemi anlattım mı hiç? Anlatamadım. Doğrudur. Çünkü sizi doyuncaya kadar göremedim. İlk gülüşleriniz kaldı aklımda. Tıpkı anneniz gibi bakan şen gözleriniz.

Limaniye sokaklarında sadece onu belki bir daha görürüm ümidiyle yürüdüm durdum. Annenizi görsem de ne derim? Ona aşkımı nasıl anlatırım? Bunu bile bilmiyordum. Sadece yürüyordum. Mahallemiz sokakları, asırlık çınarları sanki yol arkadaşı olmuştu. Annenize ulaşmam için yarenlik ediyorlardı bana. Bir defa gördüğüm nimeti. Biliyordum ki can yoldaşım olacak. Ellerimiz sevgiyle birleştiği vakit bizi kimse ayıramayacak.

0: sahuru yaptın mı İsmail abi? Ezan okunmak üzere.
1: Yaptım Nazmi. Sağ ol.
0: Bakalım burada kaç Ramazan daha geçireceğiz.
1: Bu Ramazan geçirdiğimiz son mahpusluk olsun inşallah.
0: İnşallah. İnşallah.

0: İsmail abi?
1: İsmail abi! İsmail abi!
2: İsmail abi! Eyüp abi su geç!
1: İsmail abi!
2: Fenalaştı!
1: Açın! İsmail abi!
2: Açın!
1: Açın! Açın! Açın!
2: Camları aç!
1: İsmail!
2: İsmail abi! Abi! İsmail abi!
3: Hep sizi düşünüyorum. Nasıl düşünmeyeyim ki? Ağaçların sararmış yapraklarını döktüğü şu mevsimde sizler her sabah kıyamda kalbimde açan birer cennetsiniz. Size şimdiye kadar emeğiyle geçinen, rızkı kalemin ucunda olan bir baba ve eş olarak hizmet etmeye çalıştım. Sizin boynu bükük durmanıza gönlüm razı olmaz. Sakın kendinizi küçük görmeyin. Okumanın, kitap yazmanın ve fikir çilesi çekmenin beni zindana attığını aldırmayın. Bu çağ, bu devir, çileyi seçme zamanıdır. Herkese nasip olmayan şereflerle doludur. Benim için bundan büyük şeref olamaz. Siz geceleri uyurken bu zindanda sizi düşünüyorum. Gecenin ortasında semanın kapıları açılsın diye ellerimi açıyorum. Bıkmadan, yorulmadan. Merak etmeyin. Ha bugün ha yarın bekleyin. Yine hep birlikte olacağız. Bugünkü manzara sizi korkutmasın. Her zaman yarına ümitle bakın. Emin olun. Yarın her şey çok daha iyi olacak. Ve sakın unutmayın. Ben sizleri seviyorum. Ve hep seveceğim.

0: güçlü bir enerji var aramızda bu gökyüzüyle. Gücümüzü aldığımız bu rüzgarla da, güneşle de aramızda güçlü bir enerji var. Aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da doğaya saygılı, tükenmeyen ve yenilenebilir enerjiyle aydınlattığımız hanelerle de aramızda güçlü bir enerji var. Türkiye ile aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji.
1: Eko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74

0: Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyamanşehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus,

40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus, yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kale Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarınınsa taş duvarlarla örülmüş olmasıdır.

Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Bu dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı

metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın?

0: Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışmadayız. Sır küpündeyiz. Stüdyomuzda çok değerli iki misafirimiz var. Sevgili Zahit Aytekin, Melih Aytekin kardeşler. İki kardeşi ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ne iyi yaptınız da geldiniz.
1: Ben Zahit, 23 yaşındayım. Eczacıyım. İstanbul, Başakşehir'de yaşıyorum.
0: Sever misiniz bulmacayı, yani, kelimeleri?
1: Bulmacayı tabii gazetelerden falan çözmüşlüğümüz vardır. Çok iddialı değilim ama severiz, güzeldir.
0: Abimize geçelim, Melih Bey. Bu arada benim abimin de adı Melih. Buradan ona da sevgiler, selamlar olsun. Sevgili abilerimizin adı. Abimiz Melih Aytekin'i tanıyalım. Buyurun.
2: Merhabalar, ben Melih Aytekin. 28 yaşındayım. Bilgisayar mühendisi, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Arabalarla haşır neşirimdir. Genelde boş vakitlerimi onlarla değerlendiririm.
0: Harika. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Burada beraber yarışacağız. Hazırsanız birinci etabı başlatıyoruz. Hazır mıyız?
2: Lütfen.
0: Çok iyi. Peki. Kaybeden olmadığı yarışmanın birinci etabındayız efendim. Birinci etaptayız, sır küpündeyiz. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde, 1 ile 25 arasında soru seçerek başlıyoruz. Ve ilk yarışmacımız Zahit Bey seçerek başlıyor. Kaç tane soruyu açalım?
1: 5 nolu soruyu açabilirim.
0: 5 nolu soruya gidiyorum, hazırsa. Baharat, şifalı otları ve kurutulmuş gıda maddelerinin ticareti

0: Ne yapan satan yer.
1: Aktar.
0: Süreyi başlatayım.
1: Aktar.
0: Aktar. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. İlk yanıtımızı aldık. Biraz heyecan geçti mi?
1: Rahatız.
0: Rahatız. Peki. Doğru yanıtı da verdikten sonra sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 10 lütfen.
0: 10 nolu sorumuz geliyor. Türü veya şekli sorulan şüphe 3 harfli sorumuz yanıtı ne acaba? 3 harf. Türü veya şekli sorulan şüphe. Peki.
1: Bilemedim.
0: Bilemedik. Biz destek oluyoruz. Bir harf açıyoruz. Melih Bey hazır mısınız? Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Süreyi başlattık.
1: Şık.
0: Değil.
1: Şak.
0: Değil.
1: Şek.
0: Şek. Doğru. Harikasınız. E harfini koyduk. Şek yanıtını aldık. Şek olacaktı. Şek. Buranın yanıtı. Sizle devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
1: 4 lütfen.
0: 4 numaralı soru. Harika bir soru seçtiniz. Tebrik ediyorum. Sevgi ve tutku duygusu.
1: Aşk.
0: Süreyi başlatmadan bile aşk geldi. Güzel. Sevgi ve aşkla devam edelim diyoruz. Kaç nolu soruyu sizin için açalım Melih Bey?
1: 22.
0: 22'ye gidiyoruz. Gelsin bakalım 22 nolu sorumuz. Kişinin başına gelen iyi ya da kötü olaylar kısmet.
1: Talih.
0: Süre başlasın.
1: Talih.
0: Talih yanıtı gelsin Melih Bey. Hemen talih yanıtıyla devam etti. Bir de şifre harf buldunuz. İyi harfini açtınız. Tebrik ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Kelimemizin ikinci harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 6.
0: 6'ya gidiyoruz hemen. Bir foto sorumuz var. Bir fotoğrafımız var. Fotoğrafta da çok sevimli bir hayvan göreceğiz. Gördüğünüz gibi tüyleri uzun uzun çift hörgüçlü bir deve soruyoruz efendim. Sorumuz geliyor. Uzun tüylü iki hörgüçlü bir deve soruyoruz. Nedir acaba bu devenin adı?
1: Bilemiyorum, sallayacağım o yüzden. Şule.
0: Şule mi?
1: Buğle.
0: Buğle.
1: Hiç bilemedim.
0: Bari biraz. Şule, buğle. Peki. Keşke biraz daha yakından gitseydik. Biz bir harf açalım. Hazır mıyız Zahit Bey?
2: Hazırım.
0: Zahit Bey.
2: Ama hiç
0: ne olabilir?
2: Tanıdık
0: ne
2: gelmedi bana.
0: Tüylü diyorum. Tüylü. Tü.
2: Tüylü.
0: Tü.
2: Tüla, tüle.
0: Tüylü.
2: Tülü.
0: Doğru yanıt
2: biraz
0: tülü.
2: Kopya aldım.
0: Tüylüydü.
2: Süper.
0: İki tane ü koyduk ve tülü, tülü olacaktı. Uzun tüylü çift hörgüçlü deve. Siz de devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu? 12 nolu soruyu açabiliriz.
0: 12 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin 12. Çalı veya otsu bitkilerde sivri uç. 10 saniyeyi başlattık.
2: Diken.
0: Diken tabii
2: doğru,
0: ki.
2: Doğru.
0: Doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Kardeşinize biraz destek yaşam oluyorum. Kusura bakmayın.
1: Yo lütfen.
0: Arayı kapatsın diye.
2: Küçüklere evet biraz yardım etmek lazım.
0: Değil mi?
2: Lazım.
0: Ama destek evet olalım. Zaten miniklere destek diyoruz. Yani çok minik değilsiniz ama olsun. Buyurun.
2: 7 numaralı soruyu açalım.
0: 7 numaralı sorumuz geliyor. Açıyoruz. Eski veya halk dilinde ünlem hayret ifadesi.
2: Ah gibi bir şey mi?
0: Aha yakın ama birazcık daha böyle yöreseldir bu.
2: Daha yuh, yuh olabilir mi?
0: Yok, böyle hayret ediyor bu böyle. Öf öf aha öf der gibi. Peki bir harf daha açalım. Melih Bey hazır mısınız?
1: Evet.
0: Sizin için süreyi başlattık. Tek harf koyacaksınız. Hangi harf koyuyorsunuz?
1: Bah.
0: Değil. Beh. Beh. Doğru. Beh olacaktı. Bir hayret ifadesiydi. Eski halk dilinde bir ünlemdi. Siz de devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 14.
0: 14 nolu soru geliyor Melih Bey için. Ay gibi hilal anlamına gelen sürenizi başlattık. Ay gibi parlıyor. Ne bu? Ay gibi.
1: Apay.
0: Apay değil.
1: Ay, apak.
0: Ay gibi.
1: Ay.
0: Ay ay ay. Peki bir harf açalım bakalım. Aynı zamanda bir kadın ismi olarak da geçer bu. Süreyi sizin için başlatıyorum Zahit Bey.
2: Ayça.
0: Ayça tabii ki. Ayça. Harikasınız. Yakaladık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Hiç başlardan açmadık. Birinci soruyu açsak iyi
0: birinci
2: olur.
0: Birinci soruyu açsanız ben çok önermem ama siz bilirsiniz. Açıyor muyuz?
2: Ben biri istiyorum.
0: Peki biri istiyorsanız siz ettiniz, siz bulacaksınız. Benim yapabileceğim bir şey yok. Sonun ucundan destek olmaya çalıştım.

0: kurnazca yapılan iş veya plan. Sürenizi başlattım. Hmm. Kurnazca yapılan bir iş, plan.
1: Kurnazca.
0: Evet.
1: Hiç de aklıma bir şey gelmedi. Ama hak ettim.
0: Estağfurullah, olur mu öyle şey? Beraber bulacağız. Hazırsanız biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Melih Bey, size geliyoruz. Yanı sırası sizde. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Son harfimiz T. Dört harfi ne olabilir?
2: Harf alayım.
0: Harf alayım veremiyoruz.
2: Fent biraz olabilir mi?
0: Fent mi?
2: Evet.
0: Doğru, fent.
2: Yani biliyor son harfini açmasanız bilemezdim.
0: Biliyor muydunuz peki fenti?
2: Yani kadının fendi gibi söylerler ama o oradan.
0: Oradan belki çağrışım yaptı. Harikasınız, fentti. Ben tahmin edemezsiniz. Birazcık daha tur yaparız, gider geliriz diye düşünüyordum ama harika.
2: Güzel yerden geldi.
0: Bir de F harfi, ilk harfi buldunuz. Şifre kelimede F harfini de açtık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 13. 13 olur.
0: 13 no'lu soruya gidiyoruz. Harika. Bir videomuz var. Önce dinliyoruz, izliyoruz, arkasından da sorumuz geliyor.

0: Yaz ile dinlediğiniz 2017'de çıkış yapan şarkıcı.
1: Çok da dinlerim, Berkay.
0: Berkay tabii ki harika da bir şarkıydı. 2017'den beri de yaz günlerinin en eğlenceli şarkılarından biriydi. Kaç tane soruyla devam edelim?
1: 17.
0: 17 numaraya gidiyoruz bakalım. 17. Yükseklik açısından düşük, süre başladı.
1: Alçak.
0: Alçak. Doğru yanıttı. Yükseklik açısından düşmüş olan alçak. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 15.
0: 15 gelsin sorumuz. Değerli, saygıdeğer, yüce anlamına gelen. Süre başladı.
1: Bilemedim.
0: Bilemediniz. Değerli. Hazır mısınız Zahit Bey? Size geliyorum Zahit Bey. Bir de süre açtık. Ey İstanbul da der hatta.
2: Alim olabilir mi?
0: İstanbul, değerli İstanbul.
2: Hiç aklıma bir şey gelmedi.
0: Gelmedi mi gerçekten?
2: Bir şey gelmedi aklıma.
0: Peki. Şimdi ben bir harf açacağım Melih Bey. Kesin. Hazırsa direkt daha ben İstanbul dediğimde yakaladı. Sürenizi başlattım.
1: Aziz.
0: Azizdi yanıtımız. Değerli, saygıdeğer, yüce anlamına gelen kelimemizdi. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Melih Bey kaç tane soruyu açalım? Bakalım.
1: 25'e dek demiştik.
0: 25'e kadar açabiliyoruz. 25'i evet. Mi açalım?
1: 16 olabilir.
0: 16 olabilir. Peki. Efendim, ateşle hüner gösteren sanatçıyı soruyoruz. Size ateşle oynuyorlar. Sürenizi başlattık.
1: Ateşbaz.
0: Ateşbaz doğru yanıttı. Ateşle hüner gösteren sanatçıydı. Hatırlatmak istiyorum. Harf bulamıyorsunuz. İşiniz biraz daha zor olacak. Sizle devam ediyorum. Son 3 sorumuz. Kaç tane soruyu açalım Melih Bey?
1: 2.
0: 2 ne oldu soru? Melih Bey'e de kıyamıyorum. Abim geliyor sürekli Melih dedikçe aklıma. Melih, Melih. Hemen video soruya gidiyoruz. Önce bir görüntümüz var. Onu izleyelim. Arkasından da bakalım sorumuz ne?

0: Japonya'nın batı kısmında olan bir sahil kentini soruyoruz size. Neresi olabilir bu sahil kenti? Kaş.
1: Akaşet.
0: Akaşet.
1: Akaşek.
0: Çok yakın.
1: Akaşak.
0: Akaşak. Hak olmadı da. Ben de yine bir H vardır gibi geldiği için de. Genelde Japonya deyince. A'lar H'ler kullanıyor. Bakalım hangi harf var içeride? H var. O zaman A da başlaydı. Zahit Bey hangi harfleri koyacağız?
2: Akashi olsa gerek.
0: Akashi. Evet. Doğru. Akashi olacaktı. Japonya'nın batı kısmında bulunan sahil tarafında.

0: olan bir şehirdi burası. Akaşi'ydi. Sizinle devam ediyoruz Zahit Bey. Tamam. Fırsat bu fırsat. Bakın abiniz hem isimden yakınlığı kullanıyor hem destek alıyor benden. Bu fırsatı kullanın, geçin.
1: Kendisi de iyi gidiyor ama.
0: Gerçekten falan, güzel gerçekten gidiyor. Tatlı tatlı iyi buldu hemen aralardan destek alarak. Harikasınız. Biraz onun da heyecanı vardı değil mi?
1: Evet.
0: Melih Bey, sizin de ilk başta acaba bir tereddütü olmuştu. Bulabilecek miyiz, yapabilecek miyiz diye. Ama vakit ilerledikçe, harfler açıldıkça, ipuçları yaklaştıkça daha hızlı bulunuyor değil mi?
1: Şu an gayet iyi gidiyoruz bence.
0: Harikasınız. Son iki sorumuz. Size devam ediyoruz Zahit Bey.
1: Şimdi neyi seçsem daha kolay olur, güzel
0: yakın
1: olur.
0: Yakın açılmış acaba? Yerlerinden gidin. 1 ile 25 arasında. Bakın mesela güzel yerler var. 11 var ama çok önermeyeyim 11'i. Mesela 8'i önereyim size.
1: Evet, 3 harfli en azından.
0: Evet.
1: 8. sorudan gidebiliriz bence. Yani.
0: Geliyorum. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Peki. Temiz, arı, saf, süre başladı.
1: Sak, sek, çok.
0: Pırıl arı. Pırıl.
1: Ha, arı zaten.
0: 3 harf. Pırıl pırıl.
1: Zahit
0: temiz.
1: Yapma.
0: Pırıl pırıl.
2: Zahit yapma bunu.
1: Hiçbir şey gelmedi aklıma.
0: Pırıl pırıl da gelmedi.
1: Gelmedi gerçekten.
0: 3 harfli pırıl pırıl. Peki bir harf açalım. Melih Bey bak için süreyi başlatalım. Melih Bey. Ah diyor Zahit Bey. Buyurun.
1: Bak
0: olabilir
1: mi?
0: Bak tabii ki. Gelmedi mi aklınıza? Gelmedi mi aklınıza?
1: Hiç gelmedi aklıma. Hatta böyle burada yazan arı falan geliyor aklıma nedense, garip.
0: Ben de 3 harfli pırıl pırıl özellikle dedim. Hani saf, arı, saf, pak diye evet, direkt harfi yakalarsınız diye. Peki bir de harf buldunuz. Şifre kelimemizden A harfini açtınız. Harika. Son soruyu açıyorsunuz. Kaç no'lu soruyu açalım? Size yardımcı olmayacağım artık. Lütfen.
1: 11'i açabiliriz.
0: Tamam. Peki. Vazgeçtim. Hemen oluyorum. Hazırsa sorunuz geliyor. Edebiyatla uğraşan, söz sanatını bilen yazar ve şair. Tek harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacaksınız acaba? Süreniz başladı.
1: Üdeta.
0: Üdeta.
1: Üdera.
0: Üdera.
1: Üdeka. Üdela.
0: Değil.
1: Üdema. Üdena. Üdera.
0: Oh, bilemedi. Hazır mısınız? Bakın A'ya çok yakın bir harf koyacaksınız. Hatta diyebilirim ki A'ya o kadar yakın bir harf koyacaksınız ki sürenizi başlatıyorum. A'ya çok yakın.
1: Ünlü
0: alfabede.
1: Bir harf mi bu?
0: Bir harf.
1: Üdeba mı?
0: Üdeba doğru. Zahit Bey vallahi korkuttunuz beni. Şimdi çok yakın diyorum. Zahit Bey böyle bakıyor. Üdeba olacaktı. Evet. Harfimiz ve kelimemiz Üdeba'ydı. Edebiyatla uğraşan, söz sanatını bilen yazar, şairdi. Birinci etabı tamamladık. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Bakalım kaç puan topladık.
1: Bakalım ne kadar.
0: Birinci etapta. Melih Bey, siz 10 doğru yanıt verdiniz ve bu bölümü 50 puanla tamamladınız. Zahit Bey, Zahit Aytekin 6 yanıt verdi ve 6 kere 5 30 dedi. 30 puanla birinci etabı tamamladı. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: İkinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede tek tek yarışacağız. 10 yanıt arayacağız. 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz. İkinci etaptayız efendim.

0: Evet efendim, Sırküp'ün ikinci etabındayız. Kaybeden olmadığı yarışmada 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım Aytekin kardeşler stüdyomuzda abimiz Melih Bey mi yoksa kardeşimiz Zahit Bey mi ipi göğüsleyecek diyoruz. Ve hemen dönüyorum birinci etabı önde bitiren Melih Bey'e. Melih Bey, hazır mıyız?
1: Evet, hazırım.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendiriyorum. Elimden geldiği kadar da yardımcı olacağım. Hazır mıyız?
1: Evet,
0: İstediğiniz
1: efendim.
0: Kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularda da durduracağız sürenizi. Hazırsa sorunuz geliyor.
1: Hazırım.
0: Süreniz başladı. Artık demir almak günü gelmişse zamandan diyen şairimiz kimdir?
1: Yahya Kemal Beyatlı.
0: Harikasız Yahya Kemal, yetti bile. Safran hangi ilçe ile özleştirmiştir?
1: Safranbolu olabilir mi?
0: Safranbolu olabilir tabii ki. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra geliyor. Süreyi durdurduk.

0: Sen sus Ramazan.
1: Benim adım Şaban.
0: Öyle ya, Ramazan sendin.
2: Benim adım da Bayram.
0: Şu halde Şaban sensin.
2: Hayır, ben Ramazan'ım.
0: Yeter, çıldırtacaksınız beni. Siz şöyle geçin, siz de sıralanın şuraya. Bakalım anlayacağız kimmiş Şaban.
3: Tabii ki bakalım anlayacağız. İzlediğiniz filmin adını soruyoruz.
4: Süt Kardeşler.
3: Süt Kardeşler, doğru. Metal bir topu omuz hizasından tek bir hareketle uzağa atmaya dayanan spor.
4: Gülle atma.
3: Gülle atma, doğru. 17. yüzyılda yaşamış katip lakaplı Osmanlı bilim insanı. Osmanlı bilim insanı.
4: Pas.
3: Peki, hemen bir sesli sorumuz daha var. Dinliyoruz.

0: Deniz Oyuncak Gibi şarkısını kim seslendirmek
1: istedir?
0: Güllü tabii ki. Rahmetle anıyoruz kendisini. Hemen pas dediğiniz soruya geliyorum. 17. yüzyılda yaşamış katip lakaplı Osmanlı bilim insanı.
1: İbni Haldun.
0: Katip.
1: Katip. Katip.
0: Dolaş.
1: Bilemiyorum ama.
0: Ne peki olabilir? Çok da yardımcı olmayayım. Bayağı bir bilmiş. Sonra Zahit Bey diyecek ki
2: çok zaman var zaten.
0: Evet, bir de 25 bilir saniye nasıl idareli kullandığınız süreyi de
1: gerçekten
0: tebrik ediyorum hepsini.
1: Yazar İbn Sina değil.
0: A7 lakabı katip. Katip Osmanlı. Mahmut. Sorunun içinde de bir ipucu var. Katip lakaplı.
1: Katip. Katip insan. Katip Osman.
0: Vallahi yardımcı olacaktım ama son soruda olduğu için özellikle olmadım ama hemen söyleyeyim. Katip ne olabilir?
2: Çelebi
0: Osmanlı
2: değil mi?
0: Katip, Çelebi, Çelebi tabii ki. Biliyordunuz değil mi?
1: Yani evet.
0: Hepsini koydunuz.
1: Maalesef.
0: Katip Çelebi olacaktı. Harika bir yarışma çıkarttınız.
1: Yine iyi ilerledim ama.
0: Gerçekten çok iyi yani. 10'da 9 çok büyük bir oran.
1: Evet.
0: Moralinizi bozmak istemem.
2: İnsan zaten kardeşine böyle yapmaz ama.
0: Birkaç taneyi bilmeden
2: yani,
0: geçti mi?
2: En azından bir tanesi böyle
0: çok güzel
2: oldu.
0: Kullandı. Kendisi bitirdiğinizde 30 saniye süreniz vardı. Tebrik ediyorum.
1: Gaziantep'e destek.
0: Gaziantep'e destek. Hadi bakalım. Şalgamı da bildik. Bütün sorularımızı doğru yanıtladık. Hazırsak size geçiyoruz. Hazır mıyız Zahit Bey?
2: Hazırım.
0: Tamam, heyecan yok.
2: Abimin
0: beraber yarışacağız.
2: Performansından sonra biraz şey
0: hiç
2: olsa
0: sıkıntı
2: da
0: yok. İnanın sorular çok rahat. Beraber çöze çöze gideceğiz. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Bakın yine benzeri bir yerden geliyor. Sürenizi başlattım. Aziz İstanbul'a tepeden bakan şairimiz kimdir?
2: Nazım Hikmet.
0: Değil. Biraz önce de vardı ismimiz.
2: Bunu pas geçelim.
0: Peki geçtim. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: nedir? Çarşambayı ne aldı?
1: Sel aldı.
0: Sel aldı dedik. Çoru Nehri hangi denize dökülür diyoruz. Çoru Nehri hangi denize dökülür?
1: Karadeniz'e dökülür.
0: Karadeniz'e dökülür. Doğru. Tabii yukarıya dökülüyor. Erkek oyuncuya ne ad veriyoruz?
1: Aktör.
0: Aktör diyoruz. Hemen bir videomuz geliyor. Önce seyrediyoruz. Bakalım, seyredelim.
2: Ramazan, gücüm borusunu unuttum. Nasıldı?
3: Ben sana öğreteyim.
2: Öğret canım.
3: Dakika.

0: İzlediğiniz filmin adını soruyoruz size. Neydi bu filmin adı? Ne? İşte Kemal Sunal.
1: Defalarca kez izlediğimiz film ama şimdi...
0: Geçeyim mi?
1: Bunu pas geçelim.
0: Peki. Bir dahaki Mavi defa. Gezegen hangisidir diyoruz? Mavi Gezegen.
1: Hiç de bilmem.
0: Mavi ya. Gezegen.
1: Mars, Venüs, Jüpiter.
0: Mavi Gezegen'in...
1: Ha, dünya.
0: Dünya tabii ki. Darı, mısır veya bulgurun mayalanmasıyla yapılan koyu kıvamlı içecek ne denir? Kışında çok satılır böyle. Sokaklarda da satarlar.
1: Boza mı?
0: Boza tabii ki geldi. Sporcunun daire içinde dönerek yassı ve yuvarlak bir metalyeli en uzağa atmaya dayanan spor nedir?

0: Bir böyle en uzağa atıyor. Ne atıyor?
1: Çekiç atma.
0: Başka bir şey atıyor. Yuvarlak bir şey atıyor.
1: Gülle atma.
0: Daha yuvarlak bir şey atıyor böyle. Peki
1: bunu
0: geçeyim
1: da pas
0: mi?
1: Geçelim.
0: Geçtim. Hemen bir soru geliyor. Ses geliyor. Dinliyoruz.

0: hazır. Merve Kayaca'dan dinliyoruz. Dinlediğiniz Isparta türküsünün adı nedir? Çayır çimen.
1: Geze geze.
0: Geze geze. Harikasınız. 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı seyyahı ve yazarın adını soruyoruz size.
1: Osmanlı seyyahı.
0: Seyyah. Osmanlı seyyah, yazar. Gezmiş. Her tarafı dolaşmış.
1: Pas geçelim.
0: Dediniz. Niye pas geçiyorsunuz? Biliyorsunuz hayır, hayır. Bunu.
1: Nazım Hikmet.
0: Hayır. Gezmiş, dolaşmış. Çelebi. Ne Çelebi?
1: Yapma. Süre ne çabuk doldu bir de. Süre de çok hızlı doldu.
0: Özellikle koyduk 120 saniye. Süremiz. Peki. Harika yarıştınız yine. 3, 4, 5, 6 yer bulduk. Hemen gidiyorum. İlk sorunuzu okuyorum. Pas dediğimiz soruyu. Dönmeye hakkımız, şansımız olmadı. Aziz İstanbul'a tepeden bakan şairimiz Yahya Kemal olacaktı. Ve soyadımız da neydi? Beyatlı olacaktı. Filmimizi izlemiştik. Kemal Sunal. Şabanoğlu Şaban desem.
1: Evet.
0: Evet. Ve yuvarlak bir yassı ve yuvarlak bir materyal atıyorlardı. Ne atıyorlardı? Yassı yuvarlak ne olabilir? Disk atıyorlardı.
1: Disk.
0: Disk atan bir spordu branşımız. 17. yüzyılda yaşamış dedik. Gezdi, dolaştı dedik. Çelebi dedik. Evliya Çelebi olacaktı. Doğru yanıtımız. Tebrik ediyorum. Gayet güzel bir ikinci etap çıkarttınız. Hemen puanlara bakalım. Kaçar puan topladık? Melih Bey burada biraz arayı açtı. 10'ar puandan bir 5 soruyu fazla bildi. Ve 140 puanla tamamladı ikinci etabı. Zahit Bey 90 puanla ikinci etabı bitiriyor. Ama hiçbir şey daha sonuçlanmadı. Hazır mıyız? Üçüncü etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği üçüncü etaptayız. Çekişme, mücadele iyice artıyor. Efendim sır küpü kaybedenin olmadığı yarışmada üçüncü etaptayız. Kaybeden olmadığı yarışmadayız. Üçüncü etaptayız. Aytekin kardeşleri Apara stüdyosunda ağırlıyoruz. Çok da güzel bir mücadeleye tanıklık yapıyoruz. Ve hemen dönüyorum. Butonların devreye girdiği zamanı çok iyi kullanmamız gereken üçüncü etabı başlatmaya hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 36.
0: 36 geliyor. 36 nolu soru. Daha soruyu okumadım. 10 saniye diyeceğim, öyle vereceğim. Öyle yok öyle. Hazır geliyor. 600'ü olan oyun küpü. Evet, kim basacak? Kim basacak? Melih Bey bastı.
2: Zar.
0: Zar doğru yanıt. 3 harfliydi. Zardı. 600'ü olan oyun küpü. Hemen sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 31.
0: 31 nolu soruyu açıyoruz. Geliyor. İnsansız hava aracı 3 harfli kim basacak? Buyurun Zahit Bey.
2: İHA.
0: İHA doğru yanıt. Doğru. Harikasınız. İşte böyle. Tutturun sonra gidin. Abilere karşı ortak mücadele
1: ben
0: verelim.
1: Ben butona odaklandım artık biraz.
0: Kesinlikle. Hazırsa gidiyoruz. Siz seçeceksiniz. Evet. Yine butonlar karar verecek. Kaç tane soruyu açalım?
1: 37 nolu soruyu açmak
0: 37
1: istiyorum.
0: 37 nolu. Hazır. Bakın çok yakın bir soru. Güneş sisteminde bulunan dördüncü gezegen kim basacak? Zahit Bey harikasınız.
1: Mars, Venüs,
0: Mars. Jüpiter. Mars. Doğru yanıtını doğru. Aldık. 4 harfliydi. Sizle devam ediyoruz. Hadi kapatın arayı. Kardeşler dayanışması olsun bu da. Minik kardeşler kendimi de oraya ben dahil ettim.
1: Ben mi seçeceğim?
0: Siz seçeceksiniz.
1: 38 nolu.
0: 38 nolu soru. Bir foto soru.
1: Zor.
0: Bir fotoğrafımız var. Birazcık da bence zor bir soru. Fotoğrafa bakarken bile. Efendim bu bir yağ. Gördüğünüz yağı koyunun yününden elde edilen bir yağ bu. Ve hazırsa sorunuz geliyor. Koyun yününden.

0: elde edilen doğal yağ süre başladı. Ne olabilir? Buyurun.
1: Yün yağı.
0: Belirli yün yağı değil.
1: Kon yağı. Pas, bilemiyorum.
0: Biz bir harf daha açalım. Önce butona basın, sonra yanıtlayın. Harfi verdik, süreyi başladı.
1: İstersen sen bas, ben biliyorum çünkü.
0: Buyurun.
1: Lanolin.
0: Lanolin. Harikasınız. Evet. Tabii ki bir eczacı olarak lanolin yanıtını doğru bildiniz. Bir de şifre harf açtınız. O harfini buldunuz.
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum. Kaç açalım?
1: Tamam. Kaçı açsak iyi olur bizim için diye bakıyorum ama.
0: Bakın.
1: 29'u açalım.
0: 29'u açalım. Peki bakayım ne tarafa gittiniz, buralardasınız. Geliyor 29 nolu sorumuz. Yukarıdan aşağıya 3 harfli. Seyircinin alkışla sanatçıyı çağırması tekrar isteği. Süreniz başladı. Tekrar gel. Alkış yaptılar. Ne oldu? Buyurun.
1: Win.
0: Win değil.
1: Lin.
0: Lin. Evet, seyircinin alkışla sanatçı çağırması dedik. Bir harf açıyoruz. Eller butonda. Hangi harfi açtık? B'yi açtık. Süreyi başlattık. Bakalım ki bastı. Buyurun Zeyd Bey.
1: Bim.
0: Bim değil.
1: Bil. Bik. Bit.
0: Bit değil.
1: Bir. Bis.
0: Bis.
1: Bir.
0: Süre yetti mi? Olduğu için verdi reji. Tebrik
1: verdi,
0: ediyorum.
1: Güzel.
0: Bis doğru yanıtı olacaktı. Sanatçımız konseri bitirdikten sonra gidiyor. Alkışlarla tekrar bir son bis yapması için davet ediliyor. Hanenize 10 puan yazdınız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Eller butonda mı?
1: Butonda.
0: O zaman hemen seçelim. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
1: Kaç nolu
0: bakın, soruyu? Bakın 40'ı açabilirsiniz. İpucu olsun size. 33'ü açmayın. Benden size destek olsun. 49'u açabilirsiniz. 40'ı açabilirsiniz.
1: Tamam.
0: Hadi 30'u da açabilirsiniz. Daha ne kadar yardımcı olayım?
1: 40'ı açalım o zaman.
0: E peki, geliyor o zaman 40. Hazırsa. Orta Doğu ve Kuzey Afrika kökenli halklar süre başladı. Buyurun.
1: Kürt.
0: Kürt değil.
1: Arap.
0: Arap tabii ki doğru yanıtımızdı. Bir de harf buldunuz, R harfiyle. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor Zahit Bey. Hazır. Melih Bey, kaç nolu soruyu açalım?
2: 49.
0: 49 nolu soruya gidiyoruz. 49 gelsin. Örnek gösterilen model. Süre başladı. Örnek gösteriliyor. Buyurun Zeyd Bey.
1: Örnek gösterilen idol.
0: İdol değil.
1: Örnek gösterilen face.
0: Peki. Biz bir harf açalım. Yardımcı olsun. Eller butonda olsun. Kim basacak? Süreyi başlattık. Ne olabilir? Örnek gösterilen. Kimse butona bile basmadı.
1: Hiçbir şey çağrıştırmadı ama.
0: Gerçekten. Bir harf daha açtık. Süre başladı.
1: Misal.
0: Buyurun. Misal. Melih Bey misal dedi ve tabii ki doğru yanıtı buldu. Misal, örnek gösterilen kişi anlamında. Bir de i harfini açtınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyla devam edelim?
1: 50 lütfen.
0: 50 lütfen gelsin. 50 nolu sorumuz. Eski metinlerde örnek gösterilen ibretlik kişi. Kim basacak? Süre başladı. İbretlik kişi bu. İbret. İbret. Bulamadık. Bir harf açalım o zaman, biz destekte bulunalım. 10 saniyede süreyi başlatalım. Örnek gösterilen. İbret. Ne olabilir ibret? Peki bir harf daha, hazır mıyız? Eller butonda mı?
1: Evet.
0: İbrete çok yakın. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: İbrar.
0: İbrar değil.
1: İbrer.
0: İbrir. İbrer doğru yanıt. Harika. Melih abimiz yine aldı soruyu.
1: Abiliğini gösteriyor.
0: Buna basmıyorsunuz Zahit Bey. Hadi kardeş dayanışması diyorum abilere karşı. Yürüyoruz. Siz belirliyorsunuz Melih Bey. Kaç nolu soruyu açacağımızı?
1: 55.
0: 55'e gidiyoruz. kenarlarda, köşelerde kalmış bir yere indik. Peki.

0: Netice sonuç anlamına gelen süreyi başlattık. Netice sonuç. Netice sonuç. Ne olabilir? Netice sonuç. Peki. Biz bir harf desteği açıyoruz. Size son harfimiz A'ymış. 4 harfle süreyi başlattık. Ne olabilir? Netice. Netice. Netice. Ne?
1: Nida.
0: Olmadı Melih Bey. Nida değil. Netice diyorum. Bir de harf açıyorum. Süreyi başlatıyorum. Netice. Ne?
1: Neta.
0: Neta. Doğru Neta. Yanıt. Ama siz beni hiç dinlemiyorsunuz. Netice diyorum.
1: Üretemiyorum.
0: Neta doğru olacaktı. Ne ve T'yi versik. Ve evet. Neta. Netice sonuç anlamına gelen kelimemiz olacaktı. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Zahit Bey kaç açalım?
1: 47 açalım biraz kolaydan.
0: 47 hemen küçük ve kısa bir yere gidelim diyorsunuz. O zaman sorunuz geliyor. Helyumun simgesi. Buyurun. Kim basacak? Zahit Bey bastı.
1: He.
0: He doğru yanıt. Bir eczacı olarak hemen H'yi yakaladı Zahit Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç?
1: Kaçı açalım? 54'ü açalım.
0: 54'ü açalım. Bakın 54'ü açalım. 53'ü açalım. Güzel yerler. 54. Geliyor soru. İki harfli. Hayvan barınağı. Kim basacak? Buyurun
1: İn.
0: Selim Bey.
1: İn.
0: İn. Doğru yanıtımız olacaktı ve oldu. İki harfli ini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 53 lütfen.
0: 53 de geliyor. Hazır. Bu da çok güzel bir soru. Karbon kristali olarak bilinen mücevher süre başladı. Mücevher.
1: Elmas.
0: Evet Melih Bey. Elmas tabii ki. Doğru yanıtımız. Sizle devam edelim. Melih Bey.
1: 51 lütfen.
0: 51'e gidiyoruz. 51 gelsin bakalım. 51. İyi niyet, maksat, amaç anlamında yaygın erkek ismi. Süre başladı.
1: Nihat.
0: Nihat doğru. Nihatlara da buradan selam olsun, sevgiler olsun. İyi niyetli, maksatlı, amaç anlamına yaygın erkek ismi dedik. Nihat'la sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 9'da ne var? Gelsin sorumuz. Kitap, makale, hikaye, roman yazan kişi. Süre başladı. Buyurun Melih Bey.
1: Yazar.
0: Yazar doğru yanıt. Bir de ne buldunuz? Y harfini buldunuz. Şifre, harf bulduk. Burada Y'yi yazarın Y'siydi. Şifre kelimemizden de bayağı yerler açıldı. Evet, 18'i önerebilirim. 23'ü önerebilirim. 27'yi önerebilirim. 35'i önerebilirim.
1: 35 lütfen.
0: Peki 4 harfli yukarıdan aşağıya geliyor. 35. İki şeyi denkleştirme, uyumlu hale getirme süreniz başladı. Ne olabilir? İki şeyi denkleştirdim. Mesela çorabımın kaldı bir teki, diğer teki de kaldı.
1: Eşledim.
0: Eşledim. Nedim?
1: Eşle.
0: Eşle. Doğru yanıt tabii ki. Biraz kırmızı, biraz yeşil dedik. Zahit Bey'e el birliğiyle doğru yanıtını verdik. Eşleydi yanıtımız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız? Eller butonda.
1: Hazırız.
0: Tamam. Açıyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 43'ü açalım.
0: 43'e gidiyoruz. Hop gelsin 43. Sallanarak dinlenilen bahçe yatağı.
1: Hamak.
0: Hamak doğru yanıt. Bir yanıt daha aldık. Peki
1: arkandayım.
0: Ne yaptık?
1: Geliyorum.
0: Bir de harf açtık. T harfini açtınız.
1: Peki 45'i açabiliriz o zaman.
0: Peki 45'i açıyorum. Size hazır gelsin 45. Ama kim basacak? Omuzlara sarılan giysi parçası. Süre başladı. Melih Bey kaptı soruyu.
1: Şal.
0: Şal doğru yanıttı. Harikasınız. Size devam ediyorum. Kaç tane soruyu açalım?
1: 18.
0: 18'e gidiyoruz. 18 gelsin bakalım. 18. İki kişi veya maddenin bir başka maddeye kişiye bağlanması. Süre başladı. Kim basacak? İki kişi veya

0: maddenin bir başka maddeye bağlanması sorumuz. Bulamadık. Biz de bir harfa veriyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. A, N ve at. Kimya, biyolojide moleküller arası bağlanma eğilimi, çekim gücünden doğan bir kelime arıyoruz. Bulamadık. Bir harf daha açıyoruz. Eller butonda. Artık tahminleri yürüteceğim. Süreyi başlattık. Kimya.
1: Kimya.
0: Biyoloji. Moleküller.
2: Aminat, buyurun. Akinat.
0: Değil. Yaklaştınız ama değil. Biz bir harf açalım. Afin. Süreyi başlattık. Kim basacak?
2: Buyurun. Afinite gibi bir şey mi?
0: Afinite gibi bir şey de ama ne? Afinite olmuyor. Peki biz bir harf daha koyuyoruz. Hazır mısınız? Eller butonda. Tek harf koyacaksınız artık. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Afinikat, afinilat, afiniyat, afininat, afinimat.
0: Afininat doğru yanıt. Oh, bekliyorum ki. M harfi doğru yere geldi. K aldık, Y aldık. En sonunda N'yi buldunuz. Tebrik ediyorum. Afininat olacaktı. Kişi veya maddenin bir başka maddeye bağlanması, çekimi diye dipte kalmış bir kelimemizdi. Evet, hazırsanız 25 veyahut da 46 öneriyorum. Son sorumuz. Zaten bunu açtıktan sonra artık finale taşıyacağım sizi.
2: Tamam. 46'yı açabiliriz o zaman.
0: Peki 46 mı açayım yoksa bakayım şöyle bir size destek olsun. Şöyle rahat bulabileceğiniz. İkisi de olabilir. 46 da olabilir, 25 de olabilir. Bakın 25 de çok sevimli bir soru. İster misiniz 25?
2: Tamam 25 olur.
0: Açalım mı?
2: Olur.
0: Peki. Olur,
2: 25 olsun.
0: Hazırsa geliyor sorunuz. Eller butonda mı?
1: Evet.
0: Melih Bey. Melih Bey hazır zaten orada. Sahnede zarif hareketleriyle bilinen kadın dansçı. 10 saniye süre başladı Zahit Bey.
2: Balerin.
0: Balerin doğru yanıttı. Harikasınız. Bir de harf B harfini bulduk şifremizden. Geldik 3. etabın sonuna. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Şunu hatırlatalım bu arada. Puanlarımıza bakmadan önce bu etapta artık bir tahmine gideceğiz. En fazla puanı alan, en fazla puanı ulaşan yarışmacımız birinci tahmin hakkını kullanacak. Fakat tahminde tek seferde doğru harfi, tek seferde doğru yere bulmanız lazım. Bulamadığınız takdirde şans diğer yarışmacımıza geçer ve diğer yarışmacımız tahmin hakkını kullanır. Bu kuralımızı hatırlattıktan sonra hemen bakalım puanlara. Evet, yaklaşık 1-4 soru diyoruz. 10 puanlık 4 soruluk bir fark var aramızda. Zahit Aytekin 190 puanla 3. etabı tamamlıyor. Abimiz Melih Bey, Melih Aytekin de 230 puanla bölümü tamamlıyor. Şimdi geliyoruz. Melih Bey, önce tahmin sizden alacağım. Tek seferde sessizlik içerisinde dinliyoruz. Hangi harfi koyuyorsunuz?
2: Nide'nin N'si mi?
0: Nide'nin N'si dedi. Sır küpünün bu bölümünde acaba sırladığımız, sakladığımız kelimemiz fizyokibranş mı? Fizyokibranş ise anlamı ne? Tabii ki doğruyu bildi abimiz sevgili Melih Aytekin. Hemen açıklamasını yapıyorum. Teknik terminoloji hissi veren, disiplinler arası bir alan çağrışımı yapan, daha da zorunu bulamazdık. Fizyoloji branş birleşimiymiş efendim bu kelimemizin tam karşılığı. Fizyokibranş olacaktı ve doğru kelimeyi bir şekilde telaffuz ederek doğru N harfini bulduk. Geçiyoruz okulumuza açıklamaya. Tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet. Evet, Sır Küpü'nün finalindeyiz. Kazanan okulumuzu açıklıyoruz. Kardeşler, Aytekin kardeşlerin çok güzel bir mücadelesine tanıklık ettik beraber. Abimiz, sevgili, benim de abimin ismi Melih. Tekrar tekrar söylüyorum. Adaşımız Melih Aytekin'in temsil ettiği okul Gaziantep'e gitti. Başbağı Şehit Memik Ayçiçek Ortaokulu'ndaki miniklerimize bu ödülümüzü göndermiş olduk sayenizde. Biz çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız, destek verdiniz, bizimle beraber yarıştınız. Sizlere de bugünün anısına Apara Kütüphanesi'nden küçük birer hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlarsınız diyoruz.
2: Teşekkür
0: Buyurun.
2: Ederim.
0: Bunu size veriyorum. Bunu da çok teşekkür ediyorum. Efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Sır Küpü, kaybedenin olmadığı yarışmaya siz de katılmak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize yazın. Sizi de davet edelim. Stüdyomuzda misafir olun, beraber yarışalım. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: İnsan Hali izleyicilerine kocaman bir merhaba efendim. Bazen iyi günler yaşıyoruz, bazen zorlu günler. Bu ara genel olarak bizim coğrafyamız savaşlarla anılıyor. Ama psikoloji her zaman yanınızda. Hem zor günlerle ilgili hem de mutlu günlerle ilgili önerilerimiz her zaman var. Bugün psikolojinin gündelik hayatımızda nasıl kullanılabileceğini konuşacağız. Ben de çok merak ediyorum. Fikirlerim var ama çok değerli hocalarıma soracağım. Psikoloji gündelik hayatta nasıl işe yarar? Ama önce isterseniz her zamanki gibi bir geçmişten gelecek köprümüzü kuralım. Geçen hafta neler yapmıştık bir göz atalım. Melikşah Çakın hocamız bize şiirler okudu geçen hafta. Gülteksin hocam vardı. Alp Ayaydın vardı. Skor tahminleri yaptık. Hiçbirimiz tutturamadık ama programda söylediklerimiz çok değerliydi. Hadi geçen haftaya bir bakalım. Sonra gelelim başlayalım programımıza.
1: Ben aslında son konuştuğumuz başarı konusundan devam edebilirim. Başarıyı gerçekten de yanlış tanımlıyor olabiliriz. Bence başarı istikrardır. Hı hı. Yani ve istikrar mükemmele üstündür. Son notum belki eve götürülecek cümlelerim bu olabilir. İnsanlar mesela motivasyonu öncelikleyebiliyorlar ya da mükemmel olmasını öncelikleyebiliyorlar. Bence bir şeyi tekrar tekrar istikrarlı bir şekilde yapmak hepsine daha üstün kılınıyor ve bence başarıyı bir başka açıdan tanımlarsak başarı istikrardır diyebilirim.
0: Teşekkür ediyoruz. Ayaydın'a dönüyoruz. Değerli hocam, son cümlen ne olur programımızda, haftaya nasıl başlayalım?
2: Ben henüz demek istiyorum. Henüz derken de şunu söylüyorum. Tam sözü hatırlayamadım ama sizler de hatırlayacaksınız aslında. O tını gelecek. En güzel şarkılar henüz dinlemediklerimiz, en güzel filmler henüz izlemediklerimiz, en güzel günler henüz yaşamadıklarımız mantığıyla. Hayat devam ettikçe umut da var, gelişme de var. Bu bir yolculuk. Her gün, her sabah güneş yeniden doğuyor.

0: de bizi izleyenler de aslında bunun farkında olarak bunun tadını çıkarmalıyız ve ah dediğimiz, vah dediğimiz her şeyi yapmak için yeni bir güne uyanıyoruz. Bundan vazgeçmeyelim. Hocam, henüz başaramadık.
1: Henüz de bitiyor. Bugün sizden harika şeyler öğrendik. Henüz de bir tanesi. Melikşah Hocam, son cümlenizi alalım.
2: Son cümle, Ozan şiirden bahsettik, bir şiirle bitirelim. Tamam. Necip Fazıl demiştim, aklıma o gelmişti çünkü. Ne diyelim? Ölürsün, kapanır yollar geriye. Ben mezarla sırdaş olur beklerim. Varılmaz hayale işaret diye toprağında bir taş olur beklerim diyelim ve bekleyen şiirini gelecek haftaya armağan edelim.
1: Biz geçen hafta şiirin sözünü aldık Melikşah Hoca'dan. Şiirleri okuyacağız, söyleyeceğiz. Tabii bunlar da biraz cesaret işi. Yani şiiri seven var, sevmeyen var. Ama psikoloji sevsen de sevmesen de hayatının içinde bir şekilde işe yarar mı, yaramaz mı? Fazla bilgi üretiliyor. Gündelik hayatta gerçekten kullanabiliyor muyuz? Yani sosyal psikolojinin ürettiği bilgiler var. Klinik psikolojinin ürettiği bilgiler var. Genelde bir problem yaşadığımızda psikologlarla merhabalaşıyoruz. Ya da işte biraz daha yaşama ait kitaplar çıktığında böyle çok popüler kitapları okuyoruz. Fakat gerçekten işin ehli kendi hayatında psikoloji bilgisini kullanabiliyor mu? Ben kendime de sordum bu soruyu programın konusunu belirlediğimizde. Ben de fikirlerimi söyleyeceğim tabii ki. Ama önce size konuklarımı bir tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Emre Şenol Durak hemen solumda. Değerli hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş buldum.
1: Merhaba. Sarı kaleminizle siyah kıyafetinizi isyan etmiştiniz.
3: Aynen, aynen. Bu güzel güne bir anekdot diyelim.
1: Vallahi güzel olmuş. Güzel olmuş. Evet. Keyfiniz yerinde inşallah.
3: Gayet iyi. Sizlerle bir arada olmak çok güzel. Bu programın insan ruhuna iyi gelen, o farkındalığı arttıran ve dinamizmi arttıran doğası ile beraber olmak, bugün bu sinerjide birlikte bir şeyler üretecek olmak harikulade.
1: Şimdi hayırlı olsun diyelim mi demeyelim mi diye sormuştum ben de. Unuttum, ne demiştim hocam ya? Hayırlı olsun diyelim mi demeyelim mi? Dedikten yani sonra gideceğiz artık. Hocam, bizim için tabii ki kendi böyle camiamızdan bir dekan çıkması, bu kadar üst görevlerin yapılması çok değerli. Hayırlı uğurlu olsun. Beraber bütün çalıştığınız kişilerin de çok şanslı olduğunu düşünüyorum. O görevi de layıkıyla en güzel şekilde yapacağınızdan eminim.
3: Sağ olun.
1: Tebrik ediyoruz bu manada da. Psikolog Fulya Ölmez tam karşımızda. Şimdi ölmez yaşatır gibi bir durum var. Hocam, birçok konuda biz özellikle spor konusunda iyi anlaşıyoruz ve sohbetler ediyoruz. Hocam hoş geldin, ayaklarına sağlık.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Pratik hayatta kullanıyor musunuz psikolojiyi?
4: Evet evet, birçok teknik kendimde de çok fazla işe yarıyor.
1: Tamam,
4: İlerleyen
1: harika.
4: İlerleyen zamanlarda konuşuruz inşallah.
1: Konuşuruz, teknikleri de uygularız belki. Evet, evet. Ve Doktor Cansu Yurtseven, değerli hocam hoş geldin.
5: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Aslında konumuzun fikri biraz da senden çıktı.
5: Evet.
1: Yani dedin ki bunu ne kadar yapabiliyoruz diye. Evet. Yapıyor musun peki bunu Cansu Hocam?
5: Yapıyorum. Hayatında. Aslında şöyle, ben üniversitede hem derslerimde bugün konuşacağımız teknikleri anlatmaya çalışıyorum. Hem eğitimlerimde, hem terapilerde, hem de aslında bu anlattığım, öğretmeye çalıştığım teknikleri kendim zorlayıcı duygularla, durumlarla karşı karşıya kaldığımda kendi kendime de tabii ki uygulamaya çalışıyorum.
1: Değerli hocam, şimdi mesela nefes egzersizleri ya da mindfulness gibi teknikleri İzleyenlerimiz de biliyor, duydu. Çok moda oldu bunlar. Ne kadar işe yarıyor? Mesela şey olarak direkt sormuyorum yani. Kendim bir değerlendirme yapıyorum.
5: Evet.
1: Mesela mindfulness uygulamaları birçok insan tarafından öğrenildi. Pratik edebilir halde, fakat gerçekten ihtiyaç olduğunda, mesela trafikte bir sorun yaşadın, arabayı kullanıyorsun, direksiyon elinde, acaba gerçekten pratik olarak devreye sokulabiliyor mu? Sorusu kritik bir soru gibi geliyor bana.
5: Evet.
1: Yapabiliyor musun?
5: Orada ben şuna inanıyorum. Şimdi mesela nefes egzersizi vesaire ya da gevşeme egzersizleri aslında evet, hem çok erişilebilir. İnternette videoları var. İnsanlar stres yaşadıklarında, kaygı yaşadıklarında, herhangi bir şey arattıklarında karşılarına çıkan ilk teknikler nefes gevşeme egzersizleri oluyor genellikle.
1: Evet.
5: Ya da terapilerde de uygulanıyor. Ama benim fark ettiğim, özellikle kendi seanslarımda fark ettiğim, işe yaramayan kişilerde neden yaramadığı üzerine de biraz düşünmeye çalıştım.
1: Evet,
5: orada şunu fark ettim. Sadece egzersiz olarak öğretilmiş. Yani siz kaygı yaşadığınızda bunu yapın. Aslında bu kişi bunun ne işe yarayacağını bilmiyor. Ya da o esnada o bedensel tepkilerin, o reaksiyonların nasıl yükseldiğini ve nasıl yatışabileceğini
1: belki bilmiyor. Belki o fizyolojik altyapısını belki bunu bilmiyor. Bunu da bilmek lazım.
5: Evet, sadece kaygı anında bunu yapın ve benim danışanlarım genellikle şey diyor, ben nefes alıp vererek nasıl kaygımı yatıştırabilirim?

0: verebilirim.
1: Evet, çok alakasız gözüküyor.
0: Evet, çünkü aslında bunun altyapısı öğretilmemiş. Bu yüzden oturmadığı için uygulayamıyorlar. Uygulayamadıkları için aslında bence işe yaramıyor büyük bir kısmında.
1: Yani şimdi Allah korusun, ülkenin herhangi bir yerinde, asla olmasın, bir deprem oldu diyelim. Şimdi biz burada böyle güzel güzel otururken, Allah korusun böyle depremle sallanmaya başlasan az önce oturan kişi değilsin artık. Büyük bir fizyolojik oynama, zıplama oldu.
0: Evet.
1: Ve bunların hepsi fizyolojik olarak farklı modlar.
0: Evet.
1: Yani ben o sırada herhalde böyle bir büyük bir deprem olsa korkuyla nefes egzersizi yapmazdım diye düşünüyorum. Koştururdum. Ama
0: evet,
1: zaten orada nefes egzersizi yapmam da beklenmiyor.
0: Doğru.
1: Orada başka bir şey
0: devreye girmesi
1: lazım.
0: Önce kendimi güvene almam lazım.
1: Evet,
0: zaten.
1: Önce güven sonra.
0: Evet.
1: Belki bunu da kaçırıyor olabiliriz.
0: Evet.
1: Yani bunun işleme mekanizmalarını iyi öğrenmek lazım. Peki Emre Şenol Durak acaba hayatında direkt kullandığı, ya iyi ki psikoloji biliyormuşum dediği bir şeyler olabiliyor mu hayatında?
2: Kuşkusuz. Yani ben zaten bu alanı lise yıllarımda karar vermiştim. Yani sabah kalktığımdan akşam günün kritiğini yaptım o ana kadar aslında yaşamım içerisinde dolu dolu düşünmeye dair, duygulara dair, yaptıklarıma dair pek çok anekdot gizli. Yani sabah perdeyi açıp dışarı baktığımda insanların koşuşturmacalarını gördüğümde orada aklımda mutlaka onlarla ilgili bir takım şeyler canlanıyor.
1: Çok onlar... olumlu şeyler canlanmıyormuş gibi hissettim şu anda insanların koşturmacası.
2: Yani onların hayatındaki benzerliklerle tabii ki. Değil mi? Herkesin
1: evet,
2: bir telaşı var.
1: Doğru.
2: Baktığında kutu kutu evler, her bir kutu evin içinde birbirinden eşsiz yaşamlar ve bir şekilde hayatın içerisinde bazen mini karşılaşmalarla bazı sohbetlerin derinleştiği, paylaşılabildiği, bazen bazı sokaktan hemen dönüvermek istediğimiz pek çok anekdot gizli. Yani yaşamın içerisinde aslında psikoloji. Sabah kalktığımdan akşam yatana kadar ki o sürecin içerisinde o kadar çok şey düşünüyorum ki bunu fark ediyorum. Sayısız duygu çeşidiyle maruz kalıyorum. Bazen bir, az önce söylediğiniz kaygı, bazen bir huzursuzluk, bazen bir mutluluk. Bunları fark edebilmek, bunlara temas edebilmek, yani önce bana da yaraması psikolojinin, sonra edindiğim bilgilerle çevreme de olabildiğince yansıması o kadar güzel bir şey ki. Yani içimdeki ritmi hayatı taşıyan ve hayattaki o karşılaşmalarda bazen bu ritmin bazı şeyleri çözdüğü, bazı şeyleri çözemediğini kabul ettiği bir dolu dinamik gizli aslında.
1: Hocam sen çok güzel girdin de ben de şöyle bir şey yaşıyorum. Şimdi uçakla geçiyorsun İzmir'in İstanbul'un üzerinden. Ankara'nın üstünden geçerken yaşamıyorum böyle bir şey. Mesela binlerce ev dipdire.
2: Aynen.
1: Orada yaşayan on binlerce insan. Ve uçağın içindeyken insana büyük bir değersizlik hissi geliyor.
2: Evet.
1: Ya bütün bu kalabalık içerisindeki, bütün bu o akış içerisinde ben neyim? Herhangi yaşamda bir amacım ya da bana büyük gelen amacın bu hayatın içinde bir anlamı var mı diye. Bu değersizlik duygusuyla direkt o öyle bir ortamda mesela baş edeceğimiz bir silahımız olabilir mi? Ne dersin? Çünkü değersizlik duygusu çok temel bir şey. Ben şimdi açıyorum, Reels'lara bakıyorum arada. Hep şu söyleniyor. Aslında değerlisin. Ve lütfen değerli olduğunu bil falan. Ya nasıl bileyim?
2: Peki. Ama şöyle gerçekçi bir değer algısı yaratmalıyız. Öbür uçta çok son derece tehlikeli değil mi?
1: Ha tabii, değerliyim diye
2: sokakta sıkıştırılan biri değil. Herkese pataküte giriştiğin bir hayat. Hani o değerli görüyorsun ya, herkese aşağılamak, hor görmek, ne bileyim zulmetmek. Yani dolayısıyla değeri de, yani bazı insanlar için değerliyim, bazı insanlar için değersiz olabilirim. Bu da hayatın normali, bu hani işlevsel bir düşünce olur. Hani burada aslında saplandığım bir yer yok. Hani senin anekdotunda oraya baktığımda hayatım ne kadar aslında karmaşık geliyor bana ama ne kadar basit. Bazılarının hiç umurunda bile değil. Ama ben kendi hayatımın içerisinde o koşturmada bugüne kadar getirdiğim o süreci tabii ki değerli görüyorum. Bazı anlarda da değersiz olduğunu kabul etmem. Gayet doğal bir akış.
1: Yani hayata böyle yukarıdan, uçaktan bütünüyle mi bakmak acaba daha uygun? Yoksa bireysel olarak o kendi bireysel zenginliğine mi bakmak daha uygun? Onu da biraz tartışmak lazım diye
2: kesinlikle
1: düşünüyorum.
2: Kesinlikle. Yani belki bu hani kişiler yaşarken kendi acılarının eşsiz olduğunu düşünürler.
1: Evet.

0: Ama bu bir başkası için aslında daha basit bir acıdır. Hani karşılaştırma.
1: Ve birçok insanın yaşayabileceği türden de bir şey olabilir bu yani.
0: Tırnağım kırıldı. Ay fena oldu. Fenalık geçiriyorum. Bayılacağım. Bir başkası için, tırnağını önemsemeyen bir başkası için.
1: Şaşırır diğerlerini de keser falan. Evet, başka yani. Sohbet ederek keser falan. Evet. Konu değilmiş gibi.
0: Evet. Yani dolayısıyla hani orada o iki bakışı da korumak gerekiyor bence. İşlevsel bir hale sokabilmek için hayatı. Evet, benim, bana göre ben değerli bir hayatım var. Bazılarına göre değersiz gelebilir benim hayatım. Ve bu da doğal.
1: Çok güzel anladın. Şimdi evet. Hocamız diyor ki yani sen şimdi böyle değerlilikle ilgili bir sıkıntı yaşadığında biri sana aslında çok değerlisin, aslansın, kaplansın dediğinde oraya da çok bakma. Çünkü bunun iki ucu da ayrı sıkıntı.
0: Aynen
1: diyorsunuz.
0: Öyle. Aynen.
1: Çok değerli olmaya gerek yok. Bizim aynen. Yaşam felsefemizde, Anadolu felsefesinde der ki herkes değerli. Ne sen birinden daha değerlisin ne de o evet. Senden daha değerli. Evet. Bütün bu istemediğimiz türden bu agalık magalık sistemini de aslında aynen. Bozacak olan budur. Evet. Yaradan'dan ötürü değerli olma hikayesinin evet. Anadolu felsefesinde çok değerli olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama kişisel gelişim bizi bir süre kandırdı bu konuda. Özelsin, biriciksin, evet. Farklısın, değerlisin hikayelerine çok girmeyin. O zaman ne yazık ki o başka psikolojik problemlere de gidebiliyor.
0: Orada sosyal işlev de bozuluyor. Ha, evet, tabii. Sözünü kestim ama. Yani o pompalanan sen biriciksin, harikasın, muhteşemsin. Sosyal uyumsuzluk yaratıyor.
1: Evet.
0: Ya o zaman benim Robinson Crusoe'nun adasına taşınmam gerekir. Orada da kaldı ki Cuma'yı bulmak zorundayım. Evet. Yani sıkılmamak için.
1: Yani... Ya da bir futbol topuna kaş göz çizeceksin falan bir taşa.
0: Evet, aynen. Yani sosyal yaşamı da bozuyor. O pompalanan, seni kahraman, öbürlerini proletarya ilan eden o hikaye
1: evet.
0: Seni sosyal olarak uyumsuz hale geliyor, getiriyor. Ve burada aslında kaybetmeye başladığımızda değerler oldu. Sosyal uyum kapasitemizin giderek azaldığı, hani benim dışındaki herkesin her koşulda canımı sıktığı an yolumdan, yani yolumun önden çekilmesini istediğim
1: Gerçekçi
0: olmayan beklentilerle ben aslında o sosyal uyumsuzluğu da o kitaplarla pompalamış oldum.
1: Evet,
0: oysa herkes bir sosyal yaşamın içerisinde ahenkle yaşamaktan da sorumlu bir evet. insan olarak.
1: Çok güzel söyledin hocam. Şimdi bizim genelde bakış açımızda bir de şey var. İşte mağdurun tarafında onu anlama çabası. İşte iyi insan. Bir de bu hani böyle zorbalar var. Mesela mobbing diye bir hikaye var. Bu anlattığımız hikayede çok özgüvenli falan birileri sana bir şey yapıyor. Şimdi onu sormak istiyorum Fulya hocama. Şimdi mobbingi yapan kim? Ve nasıl bir motivasyonla yapıyor bunu?
2: Değersizlik hissi olanlar. Yani. Yani evet, değersizlik hissi olanlar. Baktığında gerçekten bunlar çok güçlü. Statikoları yüksek. Bunları kullanan insanlar.
1: Evet.
2: Fakat bakıldığında muhtemelen aynalama görüyorlar. Kendi değersizliklerini orada tam olarak gördüğünde kendinin eksik bir parçasını muhtemelen karşısında gördüğü için onu değersizleştirmeye çalışıyor. Yapılan araştırmalarda mobbinge maruz kalan insanlar böyle pasif insanlar değil bu arada. Güçlü, hani yetkin, kendini bilen insanlara mobbing uygulanıyor. Hı-hı. Değersizleştiriyorlar.
1: Bu
2: narsistik
1: mesela,
2: kırılma yaşıyorlar muhtemelen.
1: Evet, tam da orada narsistik kırılma galiba. Şeyde böyle o ilişkide bir ebeveyn reddi oluyor bir yerlerde çocukluğun böyle bir yerinde. O narsistik bir kırılmaya yol açabiliyor. Oradan da siz başkasının güçlü görünmesine her güçlü görünenleri kendinize rakip kabul ettiğiniz.
2: Aynen öyle.
1: Hırslı, rekabetçi bir dünyadan geçiyoruz. Şimdi Emre Hoca'ya dedim ki bize dedim işte sen çok değerlisin pompası işe yaramıyor. Yani bu da ayrı bir probleme gidiyor. Yani psikolojinin hayatta kullanılması bu değil. Öbür taraftan işte hırs, rekabet, mücadele gibi laflar da galiba çok şey yaramıyor. Ne dersiniz? O mobbinge giden yolda var mı böyle bir duraklar?
2: Yani bu demin dediğiniz hikayede sen iyisin kısmı zaten zayıf bu psikolojiye sahip bir insan işe zaten yaramaz. Aha. Hani zaten güç zehirlenmesine girmiş. Yani mobbing evet. Nerede yapılıyor? Evet, akranlar arasında da yapılıyor. İş arkadaşlar arasında da yapılıyor. En sancılısı tepedeki insanlar. Evet. Zaten verilmiş yetki. Hı-hı. Eksikliği var. Pompalanıyor. Biat var orada. Alttaki insan daha zeki olduğu için kaldıramıyor ve mobbinge başlıyor. Ama mobbingde en kötü senaryo şu, bayağı zorbalamıyorlar. Yavaş yavaş yapıyorlar bunu. Hmm. Ve karşısındaki insanı da sistemik olarak yok ediyorlar psikolojisini. Atıyorum bir mail atacak. İşte bana mail atacak. Fule yerine Sule yazıyor yanlışlıkla. Bir harfi yanlış gönderiyor mailde. Senin haberi yok mu? Sana mail gönderdik. Hayır, bana mail gelmedi. Pardon, adını yanlış yazmışım. Hmm. Ya da gidiyorsun bir şey

0: söylüyorsun, orada telefonla uğraşıyor, değersizleştiriyor. Evet. Senin psikolojin sağlam değilse orada onu yakalaman lazım. Ben sistemik olarak mobbinge maruz kalıyorum demen lazım. Ve maalesef çok fazla var.
1: Burada çok ilginç bir şey görüyorum. Şimdi bu kişiler de bazı hani şey var ya, kara empati diye bir kavram var. Evet. Yani sen psikolojik mevzuları iyi biliyorsun. Fakat bunu hayırlı bir yolda kullanmıyorsun. Evet. Millete eziyet etme yolunda kullanıyorsun. Aynen hani öyle. Bu narsizm dendiğinde falan, orada işte bu egoist tiplerde vesaire, işte mobbingçilerde yine psikoloji bilgisi var. Empati de kurabiliyor. Ama mesela bunu ben nasıl o anda özgüvenini azaltabiliyor?
0: Yavaş yavaş nasıl bitiririm değil mi?
1: O zaman girdiğimde onu hiç görmem. Telefonumla ilgilenirim. Arada kafamı kaldırırım. O da kendini değerli hissetmez. Burada mesela psikolojinin bilgisi alt safhada var. Bir beceri var yani.
0: Zekalarını takdir etmek lazım. Evet. Yavaş yavaş yapıyorlar. Evet. Sonra dedikodu da işin içine giriyor. Niye böyle yapıyor? Psikolojisi bozuk galiba. Yavaş yavaş değersizleştirme rolüne giriyorlar.
1: Dedikodu enteresan. Bu şeylerde hocam var mı böyle bir istatistik elinde bilmiyorum. Herhangi bir kurumda, mesela bir özel şirket. Hı hı. Yapılan konuşmaların ve bütün sohbetin %80'inden fazla dedikodu.
0: Evet.
1: Ve bunun çok %60'dan fazlası doğru. Yani laf taşıma. Yani biraz da insanoğlunun doğasında bu dedikodu mevzusu var.
0: Var.
1: Ama biraz daha fair play'e uygun yapmak lazım.
0: İşte galiba. Güzel bir regülasyon yöntemi bir noktada. İnsanlar buralardan kendi duygularını deşarj ediyorlar.
1: Şimdi hocam çok böyle kendini iyi hissettiren bir şey bir taraftan. Şimdi ben bir şirketteyim. Şirkette 50 kişi var. Kendimi biraz bütün bu kurumsal düzenekte biraz yalnız ve terk edilmiş hissettiğim bir anda, o 50 kişiden biriyle bir dedikodu yaptığımda artık biz ikimiz daha özel bir ilişkiyle oraya daha güçlü bağlanabiliyoruz. Aynen. Yani dedikodu seni ve diğerini direkt özel kılan bir şey. Ve özellikle de kadınlar mı yapıyor acaba bilmiyorum. Erkekler yapıyor. Şüpheli. Kadın erkek şeyine girmiyorum
0: şüpheli
1: aslında.
0: Değil değil. Erkeklerin dedikodusu daha sancılı.
1: Ama işte %80'den fazla deyince zaten herkes yapıyor oluyor.
2: Evet.
1: Erkeğin daha sancılı. O güzelmiş. Peki hocam şey diyeyim. Mesela işte hikayeyi biraz daha devam ettirelim. Şimdi dedik ya işte bu harikasın, aslansın, kaplansın hikayesi değerliliğini çok arttırmaz. Öbür taraftan bazen psikoloji öyle bir kullanır ki kötü bir insanda kötülüğü için kullanabilirdik. Öyle bir şeyin içinde kaldın. Mesela iş yerine gitmek istemiyorsun. Orada kötü şeylerle karşı karşıya geliyorsun. Birileri seni istemiyor. Ve bu bazen bir yöneticin de olabilir. Ve sen orada hep böyle negatif duygudasın. Ama insan sabah uyandığında da iş yerine gitmek istiyor. Coşkuyla gitmek istiyor. Emre Hoca'nın az önce anlattığı o perdeler açılacak, güneş girecek falan, öyle gitmek istiyor. Böyle bir durumda karşı karşıya kaldığımızda profesyonel yardımdan önce ne yapabiliriz? Ve ne zaman profesyonel yardım almalıyız diye de sorayım.
2: Evet. Aslında ben şöyle düşünüyorum. Profesyonel yardım almaya karar verdiğimiz nokta da çok bireysel. Yani benim için süreç çok farklı olurken, işte Emre hocam için çok farklı bir noktadır. Destek alınması gereken nokta sizin için çok farklıdır. Hulya hocam için çok farklıdır. O yüzden aslında hani şu noktadır terapiye ihtiyacı duyulan kısım diyemeyebilirim. Ama bahsettiğiniz soruda mesela aslında şunu düşünüyorum ben. En azından kendi hayatımda önceliklendirdiğim nokta. Mesela eğer bir yerde biriyle, bir problemle karşı karşıyaysam o noktada aslında problemi saptamaya çalışıp, buradaki kendi payımı anlamaya çalışıp, buna neden olan kısmımı görmeye çalışıp günün sonunda belki de kendimle ilgili bir şeyler keşfedemiyorsam, bahsettiğiniz gibi bu bir mobbingse, bu beni değersizleştirme çabasıysa, buraya varıyorsam eğer, bu onun problemi diyebilmeyi öğrendim aslında ben.
1: Bu çok güzel, evet.
2: Bu onun problemi. Ve aslında orada yaşadıklarımı kişiselleştirmemeyi, o saldırının kaynağı olabilirim şu anda ya da muhatabı olabilirim ama kaynağı olmadığımı diyeyim daha doğrusu. Fark etmeye başladım. Çünkü aslında hani psikoloji işe yarar mı sorusu üzerinden de devam edeyim. Benim hayatımda inanılmaz bir etkisi var. Çünkü ben her okuduğum kitapta, her yaptığım seansta, her aldığım eğitimde danışanlarımdan çok kendime fayda sağladığımı düşünüyorum. Çünkü hep aslında her geçen gün kendimi daha iyi versiyonuma götürmeye çalışıyorum. Üzerinde duruyorum, duygularımın, düşüncelerimin, o esnada yaşadığım zorlanmaların ve her geçen gün bir önceki halimden daha farklı olmaya çalışıyorum aslında. Bunu mesela daha iyi bir akademisyen, daha iyi bir arkadaş, daha iyi bir partner olabilmek adına aslında hem empati hem içgörüyle sağlamaya çalıştığım bir nokta. Hatta şöyle, bunu kitabımda da çok küçük bir yer vermiştim. Oraya da bağlayayım.

0: Metaforlar kitabında
1: mı? Metaforlar kitabımda, evet. Şimdi benim aslında yazı dilimi arkadaşlarım beğenip hep işte neden bir kitap yazmıyorsun ya da neden bunları bir kitaba aktarmıyorsun dediğinde ben hep şey düşünüyordum. Bir gün o kitabı beğenmeyeceğim ve ben beğenmeyeceğim bir kitabı aslında bütün Türkiye'ye yaydım. Hani mesela bu
0: dönüşü yok artık.
1: Evet, dönüşü yok. Sosyal medya postu olsa silerim.
0: Evet, doğru.
1: Kaldırırım. Ama ben o yayılmış kitabı ortadan kaldıramayacağım ve aslında o yüzden ilk başta yazmak istemedim. Sonra bir gün şeyi düşündüm. Yani ben yıllar sonra hala yazdığım kitabı beğeniyorsam aslında hiç gelişmemişim demektir. O yüzden dedim ki yıllar sonra beğenmeyeceğim bir kitap yazmaya karar verdim ve öyle başladım aslında. Ve eğer bir gün dönüp baktığımda o kitabı beğenmiyorsam, ben ne yazmışım diyorsam aslında hani hedeflediğim şekilde ilerleyebiliyorum demektir benim için.
0: Anladım. Biz metaforlar kitabını beğendik çok.
2: Evet, çok
0: çünkü
2: güzel.
0: O ölümsüz metaforlar içeriyor tabii ki. Yani mesela ama mesela gelişmek de bir hedef mi gerçekten yoksa değişmek mi? Nasıl görüyorsun? Yani böyle gelişmek de biraz kaygılı bir şey gibi geliyor bir taraftan. Endişeli bir şey gibi geliyor.
1: Değişim ve gelişim diyeyim.
0: Bir arada olması
1: belki. Evet. Çünkü aslında şöyle. Hepimiz her an belli duygular içerisindeyiz ve bazı duygular bizi zorluyor. O duygu beni zorladığında ben bunu direkt beni zorlayan kişiye atmaktan önce kendimle ilişkisini anlamaya çalışıyorum. Çünkü evet karşımdan gelen davranışta bir problem olabilir ama o bir yerde bana da dokundu. Her zamankinden daha yoğun bir duygu ortaya çıkarttı. Ya da belki de herkes de aynı şekilde bir duygu çıkartmayacakken ben de çıkarttı o duyguyu. Orayı da anlamaya çalışıyorum. Mesela o yoğunluğun kaynağını da çözmeye çalışıyorum. Sonra bu konuya ve olaya, duruma, kişiyle olan ilişkime dışarıdan bakmaya çalışıp kendimle ilgili bulduğum bir pay varsa gidermeye ya da gideremiyorsam da belki de bu noktada işte destek arayışına başvurabilirim.
0: Peki hocam, kimisi böyle her sorunu kendi içinde halletmeye çalışır. İşte mesela aldatıldan insan bile ya ben bir hata yapmışım, muhakkak yapmışımdır diyebiliyor. Yani çok içsel mekanizmalarla bazen bu dertleri çözmeye çalışıyoruz. Kimisi de direkt suçlayıcı. Direkt ya benim bir suçum yok. Hani bu az önce anlattığınız yerde muhatap olmak, kaynak olmak gibi. Kimisi sadece muhatap. Hep hiç zaman kaynağı değil. Benimle alakası yok. İşte gol yiyor. Diyor ki rüzgar böyle esti. Direkler bizi sevmedi. Top yuvarlak. Bilmem ne oldu. Kimisi de diyor ki ya benim hatam her şey. Şimdi bunların dengesini tutturmak mı yoksa kendi içinde çözmek mi? Aslında... Senin anlattığında hocam biraz böyle kendi içinde önce duygunu çözmek gibi duyuyorum sanki onu.
1: Şöyle aslında konu bazlı. Mesela örnek veriyorum. Aldatma gibi bir konu söz konusuysa eğer orada kişiselleştirmeyebilirim. Bu onun hatası dediğim kısım. Çünkü benimle ilişkisinde mutlu olmayabilir. Benimle iletişim kuramıyor olabilir. Benimle anlaşamıyor olabilir. Bana karşı duygularını kaybetmiş olabilir. O zaman bunun yolu başkadır benim tarafımda. Evet. O yüzden orada ben neyi eksik yaptım? Ben hangi açıdan yeterli olmadım? Neyi tam yapabilirdim mi? Düşünmek yerine işte bu onun problemi dediğim noktalar bunlar oluyor.
0: Yani orada şu yok ama değil mi? Yani ben orada benim hatam olmayan bir mevzuda çok fazla kendi duygumu anlayayım, hatamı anlayayım yolculuğu da değil o zaman bu. Yani onu da biraz ayırt etmek orada kritik yani.
1: Evet. Konu bazlı, durum bazlı ve duygumun şiddeti, yoğunluğu aslında hani beni orada ayırt edici noktaya götüren.
0: Çok iyi.
1: Ama dediğim gibi mesela şimdi aldatma gibi konularda ben genelde şu soruyu sorarım aslında sadece aldatma gibi konularda demeyeyim. Bu duygu bu duruma uygun mu? Aslında kendi içimde hem danışanlarımda sordum hem kendimde sordum. Eğer duygu duruma uygunsa oraya zaten müdahale etmem. Yani böyle durumlarda böyle hissedilir. Evet. Örnek veriyorum karşımda bir yakınını kaybetmiş birisi var ve acı içinde. Şimdi orada sorduğumda bu duygu bu duruma uygun mu? Evet yanıtını veriyorum. Çünkü yakınını kaybetmiş birisi zaten acı yaşar. Ve oraya hızlıca müdahale edilmesi gerekmez bence.
0: Tabii.
1: Ama duygu duruma uygun değilse orada bir problem vardır. Hı-hı. Kendime de sorduğum sorulardan birisi bu.
0: Çok güzel. Şimdi daha net anlıyorum. O zaman şöyle bir mevzu da bir ayrım yapmak lazım Emine Hocam. Şimdi kimisi hep iyi.
2: Evet.
0: Yani kimisi o zaman iyi olarak anılıyor. Ama yine de böyle bakıyorsun gündelik hayatta pek insanlar da zaman geçirmek istemiyor. Çünkü o hep iyi. Böyle biraz böyle bir şeyler kalıyor falan üzerinde. O kadar iyi ki. Böyle abicim abicim diyor öpüyor, ablacım ablacım öpüyor, sarılıyor bilmem ne. Bu hep iyi olmak iyi adamın işi mi, iyi insanın işi mi yoksa bu strateji mi? Ona nasıl bakıyorsun? Şimdi hani psikolojide de böyle ahlaklı, vicdanlı, empatik kişi yetiştirme durumu var ama bazen de kötü olmamız gerekiyor mu? Ne dersin? Ya da hep bu kadar iyi olmaya gerek var mı? Bu bir strateji mi yoksa gerçekten iyi olmakla alakalı mı? Ne dersin?
2: Crystal Park diye

0: bir şey var, doğayan sen de bilirsin. Hı hı. Travma sonrası gelişim literatüründe, evet. Strese bağlı gelişim literatürünün duayen hocalarından biri. Evet,
1: Park et al 2002
0: Park
1: falan diyor.
0: Aynen. İşte ben o Park et al 2002'nin Washington'da bir şeyine katıldım, konferansına. Konferansındaki konu şuydu: kalp krizi geçirmiş olan kişilerin post mortem geriye dönük şeylerine bakmış, değerlerine bakmış.
1: Tamam. Yani,
0: ölmüş olanlarla yaşayanları karşılaştırmış. Ve orada şok olursun. Kötümserler daha çok yaşamış. Ya iyimserler aslında psikolo bir hal mi?
1: Daha yani, mı hayal kırıklığı yaşıyorlar?
0: Daha acaba? Büyük bir hani maskeli bir hayal kırıklığı. Belki gerçekten kendini yalıtarak gerçekle yüzleşmekten biraz belki uzaklaşarak bir duvar mı örüyor, bir maske mi örüyor?
1: Vallahi olabilir.
0: İyimser olmak güzel diyebiliriz, değil mi?
1: Evet.
0: Ama biraz belki de iyimserlik ve kötümserlik arasında yine iş değersizlik konusunda olduğu gibi gerçekçi olmaya çalışmak. Yani Cansu Hocam'ın da söylediği gibi bazı durumlarda kötü hissetmek tabii ki o sürecin doğası. Orada senin zil takıp oynaman gerekmiyor. Onu yaşayacaksın zaten.
1: Doğru.
0: Duruma uygun olarak bunu bazen o kötülüğü de hayatın bir parçası. Ve zaten hani kırıldığımız yerler bizi güçlendirdiği için o kırılganlıkla da yüzleşmek oldukça önemli.
1: Park nasıl yorumluyor hocam bu işi?
0: İşte Park da diyor ki evet o da aynı benzer bir şekilde hani gerçekçi bakabilmenin aslında kalp sağlığı için önemli olduğunu söyledi.
1: Çünkü orada hayal kırıklıkları daha çok oluyor belki.
0: Evet.
1: Hatta gerçekçi bakmak değil de insanlar biraz daha kendini kötü senaryoya hazırlarsa belki kötü senaryo gerçekleştiğinde hayal kırıklığı daha az oluyor belki
0: evet,
1: de.
0: Evet belki de.
1: Şimdi sevgili izleyenlerimiz görüyorsunuz ki iyimserlik dediğimiz şey de bu direkt psikolojinin böyle yekte önerdiği bir şey değil. Yani bunun da Aristotelian bir bakışla duygunun ölçülü ve duruma uygun olması lazım. İyimserlik de böyle bir hayata bakış, bir yaşam felsefesi olarak her zaman her yerde geçerli olacak diye bir şey yok. Çünkü iyimserlik senin kendini muhtemel bir olumsuz deneyimi hazırlamanı da engellemiş
0: tabii,
1: oluyor.
0: Tabii.
1: Yani ben bu yarışmayı işte koşu yarışını çıkar kazanırım.
0: Heh.
1: Ama Hüseyin Bolt da koşuyor mesela.
0: Evet.
1: Ya Bolt neymiş? Ben kazanırım falan. Kaybettiğindeki durum daha zorlaştırmış oluyorsun.
0: Kaplumbağa ile tavşanın hikayesi
1: evet.
0: gibi yani.
1: Evet. Hüseyin Bolt evet. kazanır. Sonra sen dersin ki ya işte evet. şöyle oldu böyle oldu.
0: Evet.
1: Tamam o zaman iyimserliği de bir kenara koyalım. Ben iyimserlikle ilgili şunu eklemek istiyorum. Park'a ve Emre Hocam'a. Yani iyimserlik varsa bir yerde şuna bakın. Bu beklediğiniz iyimser olduğunuz mevzuyla ilgili kaynaklarınızı kullanıp da bir şeyler yapıyor musunuz?
0: Evet.
1: Bir şey yapmıyorsan zaten iyimser olma. Çünkü hak etmiyorsun. Yani bu şeye benziyor. İşte şu yalı benim olsun, şu yalı benim olsun diye manifest.
0: Evet.
1: Ya çok komik bir şey. Evet. Ben orada diyorum ki ya önce yalının önceki sahibi de muhtemelen böyle kazanmıştı onu. Oturmuştur böyle banka. Şu yalıyı istiyorum, bu yalıyı istiyorum. Denize daha yakın olsun falan yani diye.
0: İyimserlik bizi pasif hale getirmesin. Bilmiyorum.
1: Evet tabii. Yani iyimserlik bizi pasif hale getirmesin.
0: Hale
1: bence kritik şey bu.
0: Yani üstümüze düşen ne varsa yapalım.
1: Evet güzel.
0: Yüzleşeceğimiz bir şey varsa da yüzleşelim yani.
1: Güzel. Evet arkadaşlar o zaman şöyle bir noktaya gelebiliriz. Şimdi ben diyorum ki bu yalı benim olacak diyorum olmuyor. Daha bir güçlü söylüyorum. 3-5 kişiye söylüyorum. Bunu yazıyorum. İşte asıyorum Hızır bunu görsün diye. Ya da işte belli günlerde bir yerlere koyuyorum. Olmuyor da olmuyor. Ama bir de şu var. Bazı şeyleri çok söyleyince de oluyor.
2: Kendine gerçekleşiyor.
1: Evet. Yani bir şeyler oluyor ve o gerçekleşiyor. Mesela diyorum ki ben ya eşim beni aldatırsa of ya aldatırsa ya kesin beni aldatıyor. Burada bir değersizlik hissim de var. Sonra ben bu kişinin hayatını zorlaştırmaya başlıyorum. Ya beni aldattığını biliyorum. Öyle bir şey yok oysa ki. İlişkiyi öyle bir noktaya götürüyorum ki artık benim aldatılma korkumla iş yaşanmaz hale alıyor ve sonunda gerçekleşiyor. Buna nasıl bakıyorsun? Kendini aynen, gerçekleştiren aynen. hikayelere.
2: Genelde bu tarz durumlarda kaygılı bağlanma, kaygılı kaçıngan bağlanan insanlarda çok oluyor partner ilişkisinde. Çocukluğuna baktığımızda soğuk mesafeli bir babayla büyüyen ya da sevgisini hissetmeyen bir babayla büyüyen kadınlar genelde onu sevme potansiyeli olmayan insanlara çekiliyorlar. Çünkü insanın bildiği cehennem bilmediği cennetten daha güvenli geliyor. Orası
1: daha
2: tatlı geliyor. Tabii. Sıcak onu gerçekten seven, ona kıymet veren insanlar hani yabancı bilmiyor çünkü. Hani gitse orada kurtulacak olur ama yok.
1: Evet.
2: Devamında partner

0: bilmesi lazım. Mükemmeliyet şeması olan bir insan ne yaparsa yapsın, 100 tane iş yapsın, bir tanesi ortalama olsun, ona göre bu arada hani kötüdür ama diğerlerine göre gayet iyidir. O işten kaçmak ister, yapmak istemez. Günün sonra aptalsın, salaksın, bunu bile beceremedin der. Evet. Orada durup kişinin şunu düşünmesi lazım. Bu cümle çocukluğumdan bana nereden geliyor? Kim fısıldıyor bana bunu? Evet. Buraları kotarmak lazım. Ya da kaygılı bağlanmasını öğrenmeleri gerekiyor. Otomatik düşünceler de çok rahat hallolabiliyor bu konu aslında. Evet. Bence çok daha fedakarlık şemaları ya da yani bu kaygılı bağlanma stilleri yani halledilebiliyor.
1: Tamam, kendini gösterdiği yerleri belki görebilmek lazım.
0: Tabii ki.
1: Mesela ben çocukluktan çok da sevilir biri olmadığıma inandırıldıysam gündelik hayatta da bu inancı destekleyen ipuçlarını aramaya başlıyorum.
0: Önemli belki olan burada, biz genelde insanoğlu, demin çok güzel bir konuya değindi Emin Hoca, kötü duygulardan kaçma eğilimindeyiz. Hani iyi evet, olmalıyız, tamam, her şey şahane olmalı. Hayır, kötü duygular da bir kere iyi olamaz her insan. Herkes iyi olamaz. Kötülük, ne bileyim, bir fesat düşünceler, zorlantılar, bunların hepsi insana, bize dair şeyler. Bu duygular sağlıklı
1: var
0: duygular.
1: Tabii ki. Yaşayacağız bize.
0: Bunlar yok deyip bunu halı altına süpürmek yerine o duyguları alıp da bir misafir etmemiz lazım. Alıp karşımıza bir bakmamız lazım. Ne bu duygular? Nereden geliyor? Evet. Gerçekten ben böyle mi düşünüyorum ya da bir yerlerden mi bana geliyor gibi gibi.
1: Mesela çocuk, mesela sabah erkenden çıkıyorsun yola, kadın arabayı kullanıyor. Arka koltukta çocuk böyle salya akmış falan, böyle uyuyor. Ama sabah çok erken mesela spora gidiyorlar. Ya da işte kuliste konuştuğumuz gibi işte bilmem ne kursuna gidiyorlar. Şimdi unuttum onları, işte gitar kursuna gidiyor. Tabii, İspanyolca tabii kursuna gidiyor. Oradan bilmem neye gidiyor. Ve çocuk istemiyor bunları. Yani çocuk niye böyle bir hayatın içine girsin 7 yaşındayken, 9 yaşındayken. Burada yine bu annelerin, babaların da olabilir de daha çok anneleri, babalar da olabilir. Emin Hoca'yı kızdırmayalım. Orada bir yine kendi derdini mi çözmeye çalışıyor?
0: Evet, evet. Kendi gerçekleştiremediği kısımları çocukların üzerinden yansıtma, aynalama yapıyorlar. Hani belki o dönem ailesi izin vermedi, bir şeyleri başaramadı. Ya çok yasaklar yaşadı. Olabilir. Bir sürü paterni var altında yatan. Devamlı çocuklara yapmaya çalışıyorlar. Şimdiki çocuklar şöyle, haftanın 6 günü full dolular.
1: Evet.
0: Spor var, İşte bale var, jimnastik var, bitmiyor. Çocukların tek başına kalıp da böyle oturayım da sıkılayım da bir bakayım ben ne istiyorum deme gibi lüksleri yok maalesef. Evet. Çocuklara biz sıkılmayı unutturduk bu arada.
1: Evet, o zaten.
0: Biz sıkılmak ne demek çocuk şu an bilmiyor.
1: Etkinlik çok çünkü. Yapacak evet, etkinlik çok. Aynen. Ama daha fazla bale yapan insana ve daha fazla İspanyolca bilen insana ihtiyacımız var. Evet.
2: Ama işte o koşturmanın içerisinde çocuk onun lezzetine vara vara bale
1: nereden
2: yapmıyor
1: var,
2: ki. Hocam,
1: sabah 5'te gidilir mi yani bu
2: yani
1: spora?
2: Sabahın beşinde şey yüzmeye, hadi daha uyanmadan, iç organları bile uyuyorken
1: evet, uyuyor çocuk
2: şak yani diye suya giriyor.
1: Çocuk zaten rüyasında yüzüyor o sırada. Ama şöyle Bali'de falan yüzüyor çocuk rüyasında. Sonra bir anda arabada uyanıyor. Dün İnegöl'de bir eğitimdeydim. İnanılmaz tatlı çocuklar ve harika anneler. Yani işte çocuklar artık milli yüzücü olsun diye sabah 5'te uyanıp gitme. Ya hakikaten milli yüzücü değil. Olimpiyat şampiyonu olsa ben zor uyanırım yani sabah 5'te çocuğumla arabaya bindirip de oraya götürürüm. Ne kendim için ne onun için. Gerçekten inanılmaz bir emek var. Kesinlikle. Ama o emek doğru yere mi gidiyor acaba?
0: Kesinlikle.
1: Cansu Hocam, götürür müsün çocuğunu böyle mesela bir becerisi olduğunu gördün ya da görmedin?
3: Ben onun tercihiyle ilerleyebilirim. Hı. Şimdi siz konuşurken onu düşündüm. Ben bunların hepsini yaptım çocukken. 10 sene bale yaptım, jimnastik yaptım, işte yüzmeye gittim ama bunların hepsini kendim seçtim.
1: Ha,
3: ve
1: güzel,
3: kendim
1: tamam
3: isteyerek, gönüllü bir şekilde, yani ailem tarafından hiç bana işte bale yapmalısın, jimnastik yapmalısın, resim dersine gitmelisin gibi bir şey söylenmedi. Belki 3 yaşında başlamıştım baleye. 3 yaşında belki onların desteğiyle başlamış olabilirim. O zaman gönüllü değilimdir ama o devam ettiğim süre içerisinde ben hep çok istekli, işte bale dersi bitmesin isteyen, bir dahaki haftayı iple çeken bir taraftaydım. Yani aslında biraz böyle hani bu çocuğun ideali mi, anne babanın ideali
1: hocam,
3: mi?
1: Hocam burada onu sen kendinden bir ipucu ver ama yani şimdi psikolojiyi kullanmak diyoruz ya, sen nasıl o kadar pozitif ve orada güçlü kaldın yani? Bunu yorulmak da var ya işin içinde mesela. Nasıl evet, bu kadar pozitif kalabildin o işleri yaparken? Oradaki mevzu ne sence? Kilit nokta.
3: Bence şöyle, aslında ben bunları ekstra ve uzun vakitler ayırmadım. Benim okuduğum okulun içerisinde bulunan.
1: Zaten vardı.
3: Evet, bunlar okulun içerisinde vardı. Sadece bunun dışında hani yüzme için başka bir yere gidiyordum. Aslında ben bunlar için belki de bahsettiğiniz gibi sabah çok erken uyanmak zorunda değildim. Bir yerden bir yere taşınmak zorunda değildim.
1: Tamam, avantaj.
3: Evet, yani rehberlik dersleri içerisinde, etüt dersleri içerisinde olabiliyordu. Bizim etüt derslerine tercih hakkımız vardı o süre içerisinde. Yani bunlar benim için böyle kompleks zorluklar haline gelmedi aslında. O yüzden belki de

0: keyifle devam edebildim ve dediğim gibi bence en önemlisi benim tercihime bırakılmış olmasıydı.
1: Güzel. Çocuğun orada tercih edebilecek bir şeyi olabiliyor mu peki sence? Ya da bir şeyleri ortaya koyduktan sonra en son tercihimi bırakmakta fayda var. Mesela çocuk ben gemi kaptanı olacağım dedi mesela falan 12 yaşında. Evet. Hadi bununla ilgili eğitim de sonra belki 30 yaşında sıkılacak bundan yani falan.
0: Evet.
1: Oradaki...
0: Bence ilk olarak zaten aile tarafından yönlendiriliyordur diye tahmin ediyorum.
1: Tabii ya, birçok alternatif yönlendiriliyor.
0: Evet, hani ben 3 yaşında bale nedir bilmiyorumdur muhtemelen. Evet. Ama sonrası en azından benim hatırladığım kısmı ben bunların hepsine istekli ve gönüllüydüm.
1: Güzel, çok iyi.
0: Evet.
1: Oradaki istek ve gönlün oluşmasında muhtemelen senin doğumdan getirdiğin bir takım özelliklerin de var pozitif. Ve sonradan hayatında ailenin doğru yönlendirmelerine duyduğun bir güven var.
0: Evet.
1: Doğru hocalarla karşılaşmak var.
0: Evet.
1: Ve senin de bu süreci iyi yönetmen var. Hepsi bir araya gelince oluyor demek
0: ki. Bir de mesela şu konuda da çok desteklendim. O yüzden de zor olmamış olabilir. Bırakmak istediğimde bıraktım. Yani mesela 10 sene devam ettim. Normalde balede 12. senede eğitmen oluyorsunuz. Ben onu 10 senede bıraktım. Bana kimse demedi mesela 2 senen kaldı. Bak yap, devam et. İşte bu kadar devam ettin. Artık sen eğitmen olabiliyorsun. Hiç kimse öyle bir şey söylemedi. Ben baleyi bitireceğim ve bitirdim.
1: Onun sonu yok ki zaten. 12 yıl sonra olsan 14 yıl sonra başka bir şey olacaksın.
2: Tabii.
1: Hocam dekan oldu, hala bir şey olacak yani. Onun sonu yok. O doyma noktası, durma noktası yok. Hep bir hedef oluyor insanın hayatında.
2: Tabii.
1: Hayat koyuyor önüne bir hedef yani. Bir şekilde. O, ben judoya gitmiştim ben mesela çocukken. Ama sporcu kartım var. Bebeğim yani. Çocuk yani böyle. Orada mesela hatırlıyorum. Bir kuşak işte sarıya boyardık, beyaz kuşağı. Sonra işte kırmızıya, bilmem neye, açık kahveye, kahve rengiye, siyaha doğru giden bir yolculuk vardı. Ondan sonra danlar başlardı falan. Yani bitmiyor onun ustalığı da. Ya 60 yaşında hala alacağım başka bir şey oluyor. Aynı hayatın kendi akışında olduğu gibi.
0: Evet.
1: Hep sınav var. Çocuk şimdi girecek ilkokulda bir sınava. Diyor ki hayatımın en önemli sınavı. Oğlum diyorsun, 4. sınıftaki bir insanın hayatındaki en önemli sınav olabilir mi bu? Hiç kimse bu sınavını hatırlamıyor yani 50 yaşına geldiğinde. Ama hep biz bir sonrakini çok büyük bir hedef olarak görüyoruz. Görmeyelim. Psikolojinin benim hayatımda en çok kullandığım tarafı da budur. Yani çok başarılı da oldun, mutlu oldun. Çok başarısız oldun, mutsuz oldun. 3 ay sonra geleceğin yer aynı yer oluyor duygusal olarak. Çünkü insanın uyum becerisi çok yüksek. Ne büyük bir zaferi hayatımızı tamamen kurtarmak ne de büyük bir kaybı hayatımızı tamamen kaybetmek olarak görmeyelim.
2: Aynen.
1: Aynen. Almak önemli. Peki hocam, bir de bu hareketli çocukları çok görüyoruz ya. Şimdi onlar da işte bir yandan hani girdik ya, o yüzden hemen sormak istedim. Bir çocuk mesela diyor ki işte benim arkadaşım da şunu yapıyormuş, tavla oynuyor. Satranç oynuyor. Tavla değildir de. Ona da gideceğim. İşte yüzme, ona da gideceğim. Bir de çocuklar böyle aşırı hareket ve her gördüğünü isteme arzusu da olabiliyor. Mesela orada bunun bir problem mi değil mi olduğunu anlamak için de var mı bir yolculuk?
2: Yani burada olay iki yere ayrılıyor. DHB'li bir çocuk mu yoksa sürekli ekrana maruz kaldığı için artık hani dopamin salınımı ihtiyacını bulduğu için bir şeyler yapmak isteyen bir çocuk mu?
1: İkincisi çok var bu ara.
2: Yani çok var, çünkü şöyle düşünün, biz uyandığımızda delta boyutundan yavaş yavaş alfa, beta, teta, gamma'ya çıkarken yetişkinler için de aynı şey geçer. Telefonu elimize aldığımızda direkt beta'ya çıkıyoruz. Bir anda dopamin salınımı oluyor. Bütün gün dopamin ihtiyacı gidiyoruz. Bırakın çocukları, şu an yetişkinler de böyle. Arada konuştuk işte, kitap okuyamaz hale geldik.
1: Evet.
2: Çünkü istemiyoruz artık, haz vermiyor. Evet. Gibi. Çocuklarda da bu durum tabii ki, hani PlayStation'lar, tabletler vesaire, aileler hani o sınırı koyamadıkları zaman çok yoğun olabiliyor. Bu başka bir patern. Ekranı biraz kısıldığı zaman düzelebilecek durumlar. Fakat ADHD çok daha farklı bir şey.
1: Evet.
2: ADHD konusunda da şeyle çok karıştırılıyor. Mesela biz eskiden ADHD bilinmezdi. Hani çok fazla bilinen bir yer değildi. Biz hareket yerinde durmayan çocuklara DHB'li dedik ama camdan dalgın dalgın etrafı izleyen kız çocuğuna DHB'li demedik. Hmm. Dikkat eksikliği, hiperaktifse bozukluğu kendini 3 şekilde gösteriyor ve insanlar hala bunu bilmiyor. Hmm. Baktığında %6-8 gibi gözüküyor. Türkiye'de değil, çok daha fazla sayı, fakat tanısız gezen çok fazla insan var. Özellikle 30 plus üstünde çok fazla tanısız gezen insanlar var. 3 şekilde kendini gösteriyor. Umarım bu konuda farkındalık sağlayabilirim.
1: Evet.
2: Dikkat eksikliği olarak kendini gösterebiliyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olarak kendini
1: aşırı
2: gösterebiliyor. Tabii hepsini 3 boyutlu gösteriyor. Ya da sadece hiperaktivite ve dikkat eksikliği olarak olarak kendini gösterebiliyor. İlla üç tipte birlikte olması gerekmiyor. Burnun ayrımına iyi bakmak lazım.
1: Bizim böyle sınıfta arkadaşlar vardı, boynuna anahtar ısılan falan. Ya çok kaybediyor çünkü, ama artık anneniz boynunu asıyor. Ya siz bir şey yani, değil mi? O boynunda silgi.
2: Çok üzülüyor. Çok üzülüyor. ADHD bir şekilde yaşamak, onun beyin yapısını anlayabilmek, dopamin azlığıyla alakalı bir mesele. Tamamen nörotipik bir beyinden farklı olmasıyla alakalı bir durum. Hakikaten çok zor. Mesela şey çok söyleniyor. Hocam tamam, bu çocuk sıkılıyor ama satranç oynuyor 4 saat boyunca, oynar. Hiperfokus ayarını açar ve nörotipik bir beyinden de daha kimsenin yapamayacağı kadar da iş yapabilir.
1: Ama yine lap diye bırakabilir yani.
2: Ya, ilgi duyuyorsa 7 saat 8 saat bir şeyin başına çok net bir şekilde durabilir. Tam ama ilgi duyması
1: 12
2: lazım.
1: 12 yılda eğitmen olmadan 2 yıl önce bırakabilir mesela.
2: Olabilir. Neden olmaz?
1: Hocam peki sen şimdi o şeyi hocam çok iyi ayırdın. Bence çok değerli. Bunlar hareketlilik mi, dikkat eksikliği mi, yoksa bir rahatsızlık mı? Bunları ayırmak önemli. Şimdi hocam senin çocuk da işte biliyoruz ki 2 yaşındayken daha Boğaziçi'nde eylemlere katılıyordu yani, elinde pankartla. Şimdi şakası bir yana, o güzel espriydi. Şeyde konuştuk Chris'le. Evet. Mithat Hoca anlattı, çok güzel bir hikaye. Şimdi o psikoloji bilgisini bu kadar güzel özel bir çocuk yetiştirirken, şimdi çok sevdiğimiz bir çocuğu beraber büyüttünüz. Evet. Faydasını çok gördün mü, yoksa zorlaştırdın mı işi? Hani derler ya, iki psikoloğun da çocuğu zor arkadaş diye. Nasıl işledin onu?
3: Ona sormak lazım.
1: Ya ona sorarız.
3: Ya kuşkusuz o bilgi insan yaşamında her alanda olduğu gibi çocuğuna baktığında da aklına geliyor. Hı hı. Ama tabii ki orada roller de var. Hani annelik rolü ayrı bir şey. Onun da psikoloğu olmaya çalışmıyorsun. Orada annesin. Dolayısıyla orada bir anne kız ilişkin var. Hı hı. Yani transfer edebildiğin, öğrendiğin bilgilerden transfer edebildiğin yerler kuşkusuz var. Ama belli noktalarda tabii ki annesin. Anne gibi.
1: İyi yani. Yakalayabiliyor musun o ayrımı mesela bu kadar bilgi sahibi olunca?
3: Ya
1: bu da psikologlar alma çok sorulan bir soru.
3: Çok süper bir şey analiz. Hani hani bu derece o ilişkiyi suni hale getirmeye gerek yok.
1: Evet.
3: Orada sen onu anne ve kız olarak yaşıyorsun. Ebeveynliği de öğreniyorsun onunla birlikte. Hiç bilmediğin bir şey.
1: Tabii.
3: Hani dışarıdan gördüğüm bir şey. Ben hep söylerim, hani benim anneliği öğrendiğim kişi kızımdır diye.
1: Ya, tabii doğru.
3: Dolayısıyla hani ebeveynlik de ne kadar işte sosyal öğretilerle sana yüklenmiş bir şey olsa da, orada sen ve o baş başasın. Ve evet, bazen zorlanıyorsun, bazen her şey daha kolay olabiliyor. Yani roller birbirinden farklı. Oraya da onu karıştırmamak lazım. Yani suni bir tarafa götürür.
1: Orada ona bir haksızlık oluyor mu sence? Şimdi iki tane iyi bilim insanı, herkes de sizi tanıyor böyle yani, bilim üreten. Mesela o zaman çocuktan beklenti, şimdi çok parlak ve iyi iş çözen bir kızın var ama evet, yine de mesela bu beklenti yorucu bir beklenti midir onun için, ne dersin?
3: Bence evet. Hı-hı. Yani yorucu.
1: Peki çok böyle ebeveynlik kitapları okuyanlara ne diyorsun hocam? Yani sürekli bir şey okuyor anneler mesela, sürekli işte. Veysel'in kitabı var bir tane, Yeterince iyi Ebeveynlikti. O iyi bir fikirdi mesela o kitap.
3: Evet, yine iş belki hani yetersiz hissetme sonucunda bu işi bir yerlerden çözmeye çalışıyorsun, kitaplardan. Hı hı. Hani öz yardım, kendine yardım etme yolculuğunda tanıyorsun. Hani burada kişi ebeveynliğinde zorlanıyorsa, anneler babalar bazen zorlanabilirler. Zorlandığı noktalarda aslında bir pencere açabilmek için o kitaplar var. Hı hı. Ve içlerinden sadece biliyoruz ki hani okuduklarında almak istedikleri kadarını alıyorlar aslında.
1: Tabii,
3: orada
1: tabii,
3: pek çok şey yazılı olsa da onlar aklındaki sorunun cevabını bulmak üzere o kitaplarla baş başalar ve almak istedikleri kadarını alacaklar. Doğru. Ve yollarına devam edecekler.
1: Güzel. Yani hepsini hayatın temel doğrusuymuş gibi aldığında bunların çok fazla çeliştiği yerler var.
3: Tabii ki.
1: Çeliştiği yerler
3: pek var. Pek çoğu çeviri kitap, hani kültür burada çok önemli bir bileşen. Tabii. Olarak görüyorum ben. Kültür bağlamı çok değiştiriyor bence süreci. Ya
1: çok fena bir şey. Şimdi şey evet, tipler vardır böyle ebeveynler. Çocuk düşmüş orada ağlıyor, bakmıyor falan böyle, başka yere bakıyor. Ya işte yabancılar öyle yapıyor falan. Ya yabancı öyle yapıyor da sen yabancı mısın arkadaş? Git çocukla evet, ilgilen yani. Evet, çocuğun evet, orada ağlıyor, senin bir temasına ihtiyacı var. Ama daha düşmeden ya da ağlayıp da senden yardım istemiyorken de yapma bunu.
0: Evet.
1: Ama sonuçta senin orada bir kulağın var, bir şeyin var. Orada onu öyle gördün diyor. Mesela böyle işte şeylerde falan olur ya, böyle otellerde falan. Yabancılar, çocuklar işte her yerde yemek döküyor, hiç ilgilenmiyor. Biz de öyle yapalım. Çocuk orada boğulacak mı çorbanın içinde var. Ya sen kendine göre yap yani. Tabii. Onun yaptığı için yapma.
0: Tabii.
1: Burada bir fark var.
3: Yani koruyucu kollayıcı olmayalım. Yani hata yapabilme özgürlüğünü verelim.
1: Tabii ama çorbada boğulmasın yani.
3: Sıkılabilme özgürlüğünü
1: verelim. Mercimek çorbasında boğulmasın yani. Buradan mercimek gelmiş hala ilgilenmiyor. Peki Cansu Hocam, mesela sen annelikle ilgili şeyini bilmiyorum, olursa yani böyle bir deneyim.
0: Evet.
1: Hayatını zorlaştırır mı bu kadar bilgili olmak, psikolojik olasılığa kolaylaştırır?

0: Ne dersin?
1: Bilgim bir yerde işe yarayabilir ama ben her şeyi aslında kitabi bilgiyle halledebileceğimize inanmıyorum. Bunu anaokulunda deneyimledim. Yani mezun olduğum ilk 2 yıl anaokulunda çalıştım. Tabii o zamana kadar bütün arkadaşlarım ya da bütün tanıdıklarım psikolog olduğum için işte çocuğumda böyle bir durum var, nasıl yaklaşayım? Ya da çocuğum böyle bir soru sordu. Ben nasıl cevap verebilirim gibi hep danışılırken oradaki çocuklara yanıt verirken çok zorlandığımı fark ettim. Ya da onlarla çalışırken çok zorlandığımı fark ettim. Hatta mesela şey geldi aklıma. Bir tane arkadaşım çocuk alanında çalışan, benden de yaklaşık bir 10 yaş büyük. Yıllardır çocuk alanında çalışıp bu alanda kitabı da olan birisi. Bazen beni arayıp ağlıyordu. Diyor ki Cansu bak kitabımın 38. sayfasında yazdım. Uygulayamıyorum.
2: Çok iyiymiş ya. Referans veriyor kendisine.
1: Evet, bir de mesela bence şuna döndü sanki. Psikoloji bilgisinin sosyal medya üzerinden de ya da kitaplar üzerinden de yayılması, her şeyde bir çözüm arıyoruz. Yani mesela bunu da şöyle yaşadım. Bir arkadaşım, umarım beni izlemiyordur şu an, beni aradı ve şeyi sordu. Çocuğunun gözünün önünde bir tane sinek öldürmüş ve beni ağlayarak aradı. Diyor ki sence beni katil olarak düşünüyor mudur? Ben artık onun gözünde bir katil olmuş muyumdur gibi. Mesela her olayda gündelik durumda hemen aklımıza aslında bunlar geliyor. Hemen sorgulamaya başlıyoruz ve o bilgiler de bence bizi rahat bırakmıyor.
2: Oysa ki olağan akışta bu olağan bir şey olarak geçiştirilebilir. Çok güzel bir nokta. Şimdi programımızın ilk bölümünün sonuna geldiğimiz bu noktada psikoloji bilgilerinin böyle paldır küldür hayata uygulanmayacağını biraz görmüş olduk. Hem iyi olmakta, hem iyimser olmakta, hem kendini çok değerli hissetmekte, hem hareketli olmakta, hem hareketsiz olmakta duruma, duyguya belli bir ölçü içerisinde uygun hale getirdiğimiz bilginin kullanılmasında bir sakınca yok. Ama hiçbir bilgi hep doğru değil, ne de herhangi bir bilgi hep yanlış değil. Ama şimdi ikinci bölümde egzersizler de yapacağız. Çeşitli egzersizler de yapacağız hayatımızda kullanabileceğimiz. O yüzden Fulya Hocalı, Cansu Hocalı, Emre Hocalı insan hali devam edecek az sonra. Şöyle bir çayı kahveyi tazeleyin isterseniz. Sonra gelin, burada bekliyoruz.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Efendim İnsan Hali programında Fulya Ölmez, Cansu Yurtseven ve Emre Şonol Durak'la birlikteliğimiz devam etmekte. Psikolojiyi çok iyi bildin, bunu hayatına uygulayabiliyor musun? Ne kadar uygulayabiliriz ve bunun bir takım teknikleri var mı? İkinci bölümün temel sorusu olacak. Şimdi ben arada tekniklerden bahsederken Cansu Hoca dedi ki ya evleneyim mi evlenmeyeyim mi, boşanayım boşanmayayım mı bile belli tekniklerle psikoloji bilgisini hayatımıza yerleştirebiliriz. Ben de direkt onunla başlayalım.
1: Az sonra.
0: Hatta biraz daha şeye götürdük.
2: Rating, evet.
1: Yani, Cansu Hanım evleniyor.
0: Hayatımda iki alternatif var. Şimdi alternatifin de çok olduğu dönem. Şimdi bekar birini düşün, böyle 20 yaşında

0: oralarda bir onlar bunlar falan. Hakikaten zorlayabiliyor. Ama bu tür kararları vermenin evet. bir tekniği var mı hocam?
1: Evet. Şimdi aslında burada bizler için zorlayıcı bir süreç. Çünkü bazı danışanlarımız aslında hani terapi sürecinin onların hayatlarındaki sorunları çözmemiz olarak görebiliyorlar. Dolayısıyla o problemi aslında bana getirip ne yapması gerektiği bilgisiyle odadan çıkmak istiyor. Ve aslında bizim bu noktada verebileceğimiz en büyük zararlardan bir tanesi de onun hayatıyla ilgili o kararı vermek ve ona yönlendirmede bulunmak. Burada benim özellikle uyguladığım bir teknik var, tetralemma diye. Şu şekilde yapıyoruz. Şimdi seans odası içerisinde iki tane sandalye ya da iki tane koltuk ya da çift kişilik bir koltuk olabilir. Kişinin aslında kendi hayatına, kendi değerlerine, kendi inançlarına, kendi yetiştirilme tarzına, kendi doğrularına uygun kararı kendisinin verebilmesi, kendine en yakın seçeneği tercih edebilmesi sağlayan bir teknik. Orada şunu yapıyoruz. Mesela iki seçenek var diyelim ki. İki tane A4'e seçenekleri yazıyor. Ve bunlardan birine
0: Cengiz ve Hakan diyor.
1: Bu seçenekleri yazıyoruz ve sonra bunları birine bir sandalyede ayak ucuna, birine diğerinde ayak ucuna koyuluyor. Mesela işte aldatıldığını öğrenmiş birisi, boşanayım mı boşanmayayım mı, hangisi benim için daha iyi, bu süreci nasıl daha iyi yürütebilirim dediğinde iki seçeneği, boşanmak ve evliliğine devam etmek seçeneklerini yazıyor. Sonrasında seçeneklerden biri, bu sandalyeye, mesela Emre hocamın olduğu sandalyeye bunu koyuyoruz diyelim ki, bu sandalyeye geçiyor ve aldatıldığını öğrendi ve evliliğine devam ettiği seçeneği hayal ediyor. Gözleri kapalı. Ve o esnada ben diyorum ki herhangi bir şekilde konuşmayacağım, bir geri bildirimde bulunmayacağım. Sadece ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz, bedeninizde neler oluyor? Aslında tüm bedeni de tarayarak aklınıza gelen her şeyi söylemenizi istiyorum. O esnada ben bunları sadece not ediyorum. Mesela diyor ki kişi, şurama bir öküz oturdu diyor. Sanki böyle nefes alamıyormuşum gibi hissediyorum. Korkuyorum. İşte bazen şey diyorlar, mesela işte ben kötü bir eş olduğumu düşünüyorum, yetersiz bir eş olduğumu düşünüyorum, ya da kendimi çaresiz hissediyorum, sanki bu bana güçsüz hissettirdi. Yani duygularını, düşüncelerini, bedeninde ne olup bittiğini sadece gözleri kapalı bir şekilde sansürsüzce söylüyor. O esnada notlar alıyorum. Bazen tabii soru sormam gerekebiliyor. Bir yerde tıkanıklık olduysa, bir yerde uzunca bir süre sessiz kaldıysa, mesela diyor ki bazen kafamda bir ağırlık hissediyorum ve orada sessizleşiyor. Orada bazen bunu sorabiliyorum. Bu neyin ağırlığı olabilir? Mesela diyor ki soru işaretlerinin. Nedir bu soru işaretleri? Bunları söylüyor. Bunların hepsini not alıyorum. Ve burası bittikten sonra işte derin bir nefes al, yavaşça bırak. Ardından gözlerini açmasını, bu odada olduğunu hatırlamasını ve gözlerini açmasını istiyorum. Sonra ardından hiç bununla ilgili yorum yapmadan diğer sandalyeye ve diğer seçeneğe geçiyorum.
0: O kendi içsel geçiyorum. Bir şeyler yaşadı ve durumu değerlendirdi ve gözünden gerçekçi bir hikaye oluşturmuş
1: oldu. Hikaye oluşturdu. Bedeni bir şeyler söyledi ona orada. İşte nefesi daraldı, zorlandı. Mesela şey diyebiliyorlar, sanki ayaklarımdan çivilenmişim, kalkmak istiyorum, kalkamıyorum, gitmek istiyorum, gidemiyorum gibi. Sonra diğer sandalyeye ya da diğer koltuğa bu seçeneği odaklanıyor ve aldatıldığımı öğrendim, boşanmaya karar verdim seçeneğini. Aynı şekilde düşünceleri, duyguları ve bedensel duyumları olarak söylüyor. Ardından bunu da tamamladıktan sonra aynı şekilde ben sadece notlar alıyorum. Sonra mümkünse üçüncü bir koltuğa geçirebilirim. Değilse koltuğun yerini değiştirebilirim. Ve orada son aşamada şunu yapıyoruz. Ben aldığım iki notu da ona okuyorum. Bu süreci deneyimlemiş iki ayrı kişinin söylemleriymiş gibi. Yani buna dışarıdan bakmasını istiyorum aslında. Birinci kişi aldatıldığını öğrendi ve evliliğine devam etme kararı aldı. Okuyorum. İşte kendimi çaresiz hissediyorum, güçsüz hissediyorum, nefes alamıyorum, sanki öküz oturdu, ayaklarımdan çivilenmiş gibi hissediyorum, kendimi yetersiz biri olarak hissediyorum gibi gibi. Sonra diyorum ki ikinci seçenekte bu var. Bunları dinlerken ikisinde de iyi ve kötü birçok şey var. Hangisini kendi hayatınıza daha yakın hissediyorsunuz ya da hangi seçeneği, hangi seçeneğin yerinde olmak size daha iyi gelirdi? Mesela bunlardan bir tanesine daha yakın hissediyor ama orada engeller var. Mesela diyebiliyor ki kişi, aslında örnek veriyorum, işte boşanma fikrine daha yakınım ama ben maddi koşullarımı nasıl yöneteceğimi bilmiyorum. İşte toplum ayrılmış bir kadın olmama nasıl bakar? Bunu bilmiyorum ve ben bunları aşamıyorum diyor mesela. Evet. Aslında yakın hissettiği seçenek üzerinden onu zorlayan konular üzerine belki çalışmaya başlanılabilir. Bunu bireysel olarak nasıl yapabilir kişi? Hı hı. Burada belki iki seçenek ya da üç seçenek de olabilir bu. Bunları aynı şekilde yapıp ses kaydı alabilir. Çünkü orada bir yerde sesi titriyor. Bir yerde nefesi daralıyor.
0: Çeşitli ipuçları var orada.
1: Evet, kendi duygusuyla ilgili. O ses kaydını dinlediğinde de bir yer ona daha zor geliyor. Bir yer onu daha çok yoruyor. Ya da bir yeri dinlerken ağlamaya başlıyor. Bir yeri dinlerken bedeni tekrar tepki veriyor. Dolayısıyla bireysel olarak belki ses kaydıyla biraz daha fark edilebilir. O daha yakın hissettiği seçenek. Ama tabii ki bu kişinin kendi kendine uyguladıktan sonra direkt çözüme ulaşabileceği bir şey değil. Orada dediğim gibi engeller yine var. O hedefe gitmesini ya da onu tercih etmesini zorlaştıracak durumlar var. Belki bu noktada yine desteğe ihtiyaç duyacaktır.
0: Evet, çok iyi. Yani sonuçta ama bizim bu tür bir kararı verirken birçok parametreyi aynı anda hesaba katmamız ama bir yandan da mantık süzgecinde. Yani iki şıkkı dışarıdan bakan biri olarak da gözden geçirmemizde fayda olabilir diyorsunuz.
1: Evet, çünkü çözüme ulaşamıyoruz. Çünkü genelde problemin içinden bakıyoruz.
0: Evet, o dışarı çıkma konusu. Yani problemle arama mesafe koymak ve iki alternatifin dışından bunlara üçüncü bir göz gibi bakabilmek esasında kıymetli gözüküyor. Şimdi bunu deneyebilirsiniz. Tabii ki belli kararlar verirken avantaj dezavantaj hesapları da yapabilirsiniz. Avantajı dezavantajı düşünürken kendi duygularınızın da farkına daha iyi varmanız mümkün. Peki Fulya Hocam, siz ilk bölümde bir takım otomatik düşüncelerden bahsettiniz. Bunlar bizi biraz örseleyen, durduran, hayatımızı zorlaştıran kendi zihinsel kalıplarımız muhakkak ki. Bunlarla ilgili var mı? Bunları yakalayabilmemizle ilgili ya da çalışabilmemizle ilgili bir egzersiz?
2: Esasında tam olarak BDT ekolünün konusu bunun üzerine dönüyor. İşte ben hep şey söylüyorum, verdiğimiz eğitimlerde de farkındalık sağlatmak açısından. Bir de terapiye gidemeyen gerçekten maalesef çok fazla insan var. Buralarda otomatik düşüncelerini yakaladıkları zaman birçok fayda elde edebiliyorlar. Burada şeye bakmak lazım. Olumsuz otomatik düşünceler bize ait düşünceler değil. Çocukluğumuzda bize kodlanan düşünceler. Nasıl yani diyorlar. Şöyle diyorum. Hep şu örnek veririm ben. Sevdiğiniz bir arkadaşınız yolda geçerken gördünüz, selam verdiniz. Baktı size, kafasını çevirdi, çekti gitti.
0: Devam etti.
2: Ne hissedersiniz? Gerçek bir tane. O kişinin düşündüğünü bilmiyoruz şu anda ama doğru binlerce olabiliyor. İşte ben de ona bakmam, kesin bir şey yapmışımdır diyor. Ona koşarım diyor. Kesin başka şeyler vardır. Evet, çoğunlukla ona doğrular çıkabiliyor. Belki seni çok seviyordu. Sana o kadar çok kıymet veriyordu ki canı çok sıkkındı ve senin üzmek istemediği için söylemedi. Ya da o kadar dalgındı ki seni görmedi bile. Sen ne yaptın işte, tavşan daha küsmüş, daha haberi olmamış şeklinde ilerledi.
0: Ve hikayeyi kendi kafandan devam ettirdim.
2: Evet, BDT'de tam olarak şu yapılıyor. Şimdi otomatik düşüncen ne? İşte o beni görmedi, değil mi? Bana bakmadı, çekti gitti. Duygun ne oluyor? Öfke olsun. Davranışın ne oluyor? Çekip gidiyorsun. Orada duruyorsunuz ve diyorsunuz, bunu kanıtlayan bir şeyim var mı gerçekten? Peki başka neler olabilir? Belki dalgındı vesaire vesaire. Orada yazdığınız zaman yeni bir duygu ve davranış biçimi gelişiyor.
0: Oysaki durum aynı.
2: Aynen öyle. Düşünce, duygu davranışı pekiştirir. Bu zaten psikoloji aslında değil, tamamen nöroplastisite alakalı bir durum. Hani beyinde sürekli aynı bir düşünce kalıbı var. Sen bu düşünceyi ketleyip yeni bir düşünce kalıbı yaratıyorsun. Yeni nörotransmitterler birleşiyor. Yeni yolaklar oluşuyor. Artık sen yavaş yavaş sürekli bunu yaptığın zaman hayat döngünde daha sağlıklı kendine ait düşünceleri benimsiyorsun. Ondan sonra regüle oluyorsun. Rahatlamaya başlıyorsun. Müthiş işe yarayan bir teknik. Her anda, her durumda bence bunu düşünmek lazım.
0: Yani içinde bulunduğumuz bir durum. Tabii bu durumlar tekrarlayan ve bizi zorlayan durumlar da olabilir. Burada davranışa geçmeden önce bu davranışla ilişkili düşüncemizin bir farkına
2: tabii,
0: varalım.
2: Düşünce ana kaynağımız. Düşünce değişince otomatik zaten duygu değişiyor. Duygu değişince davranış değişiyor.
0: Evet.
2: Ve maalesef düşüncelerimizin çoğu bize ait değil. Otomatik düşüncelerimizin, olumsuz otomatik düşüncelerimiz.
0: Yani sizin ilk başta verdiğiniz örnekte bu ilişkilerde tekrarlayan süreçleri yaşayanlar.
2: Tabii ki.
0: İşte sevilmeyeceğine dair ön kabulleri olan insanların da aslında ilişkiyi yaşarken bir takım düşünceler otomatik olarak devreye giriyor. Aslında, ve bunları doğru yerlerde yakalarlarsa
2: değiştirebilirler. Aslında hepimiz otomatik düşüncelerimiz, şemalarımız ve bağlanma stillerimizin üçgen arasına gelip gidiyoruz. Buraları zaten fark edersek, demin de söyledim yani halı altına süpürmek yani oturtup karşımıza bir bakmamız lazım. Duyguları kabul etmek lazım. Mesela mindfulness'ta da bu yapılıyor. O nefes egzersizi boş bir şey değil. Orada anda kalma halini bazı ehli olmayan insanların yaptığı gibi yok ediyoruz falan gibi değil. Anda kal, fark et, o duygu ne? O duyguyla yüzleş hali.
0: Bugün şimdi burada yüzleşmek, duygunun farkına varmak ama düşüncemin de duruma değil bana ait olduğunu ve duruma daha sağlıklı bir bilişsel açıdan bakabileceğimi de fark edebilmem lazım. Bugün bir PDR zirvemiz vardı. Mehmet Engin Deniz'in Yıldız Teknik Üniversitesi'ne düzenlediği, her yılda yapıyor. PDR Derneği İstanbul Şubesi yapıyor. Oraya çok selam. Ben de orada bir konuşma yaptım. Benden sonra da Nilgün Canel Hoca kuşaklar arası taşıdan travmaları anlattı. Şimdi bizim Tuna Tüner de geliyor arada, işte bu şeyleri anlatıyor. Kuşaklar arası taşınan hikayeleri, ama Nilgün Hoca başka bir dilde anlattı tabii, dedi. Aile dizimi gibi ben bakmıyorum olaya, dedi. Bu, dedi, hafif, dedi, öğrenmelerle oluyor. Yani sana nenen öyle bir davranıyor ki sen bunu öğreniyorsun. Ya dayın öyle şeyler söylüyor ki bu hikayeyi biraz kapıyorsun. Şimdi sen teknik deyince hocam Jung'tan Jung'tan bahsettin.
3: Ben Jung'tan bahsetmek istedim.
0: Ben onu hala Jung'a getirmek istedim.
2: Hocam Jung'tan da bir arketipleri yaparız.
0: Arketipleri. Böyle otomatik oluşuyor. Bir de hani şeyler var böyle, toplumsal kodlar var. Evet. Şimdi Fulya Hoca bireysel kodlardan bahsediyor ya. Bize de mesela diyor ki delikanlı adam ağlamazdan tut işte. Bilmem ne gibi gülünmez falan kadar. Mesela bunlarla da baş edecek bir şey geliştirebilir miyiz? Ya da sen o önce istersen hocam bahsettiğin egzersizi bir bahset.
3: Sonra yani ben deneyim. Aslında yapısalcılığın bize armağanı ve pek çok ekolü de aslında etkilemiştir bu. Wundt'un içe bakışı.
0: İçe bakış, tamam.
3: Bunu derste anlatırken öğrencilere hep şey diyorum, gözünüzü kapatın diyorum. Gözünüzü
0: yapıyoruz,
3: kapatın.
0: Yapıyoruz hep beraber.
3: Evet. Bir eliniz kalbinizde, bir eliniz midenizde. Şu an ne hissediyorsunuz bu bedende? Ne gibi düşünceler akıyor? Hangi duygudasınız? Şu an kendinize ne söylüyorsunuz? Daha çok hangi duygu açığa çıkmak istiyor? Ya da bedeninizde nerelerde sıkışma, gerginlik, ağrı var? Buna bir bakın diyorum. Bunu dillendirin, kendinize söyleyin, sesli bir şekilde duyun. Bu duyguları, bu düşünceleri, bu sıkışmayı. Bu aslında çok önemli. Yine hani Fulya Hoca'nın da söylediği gibi, günlük yaşamda o kadar büyük bir hengamenin içerisindeyiz ki zihnimiz yarında, öbür ayda, öbür yılda, yani 10 yıl sonrasında, ama şimdi ve burada olamıyoruz.
2: Evet.
3: Şimdi ve burada olamadığımız için hani bu bedeni de bazen ihmal etmek, bu duygularla birlikte, düşüncelerle birlikte, şimdi ve burada ben ne yaşıyorum, bir sıkışma mı yaşıyorum? Bazı fikirlere saplanıp kaldım mı? Ya da bedensel olarak bir acı mı duyuyorum? Bunları böyle bir hissetmek aslında öz yardımın en temel şeyi. Kendime sormam. Şu an ne hissediyorum? Neye ihtiyacım var? Hangi duygu benle kalmak istiyor? Bunu kendime ifade edebilmek ve burada hani kişiler bunu yaptığında lütfen seslice duysunlar. Hani yankılansın boş bir odada. Şu an canım sıkıldı ya da şu an birazcık umutsuz hissediyorum ya da şu an aklımdan bu işi yapmamak geçiyor. Düşünce de olabilir bu. Neyse, o bunu dillendirmek bile aslında çok önemli. Kişi kendine ne söylüyor? Her günü hangi notla başlıyorsun mesela? Ya da her günü hangi notla kapatıyorsun? Bunlar aslında otomatik düşünceler dediğimiz gibi zihinde, yani günlük yaşam içerisinde sayısız düşünceyle meşgulüz. Ama bazıları takılı kalırken bazıları akıp gidiyor. Biz onların farkında değiliz. İşte o takılıp kalan düşünceler aslında bizim hayatımızı zorlaştıran, bunu hani şey gibi düşünelim, etek giyen birinin eteğinin her bir tarafında çakıl saçları olduğunu hayal edelim. Dolayısıyla o düşünceler aslında beni ağırlaştıran, yoran,
0: evet,
3: bazen beni aşağı çeken, benim hayata akışımı, hayatı yaşamamı sabote eden şeyler mi acaba? Yoksa kendime kolaylaştırıyor muyum? Kendime nezaketle, ya bırak şu an izin ver, şu an bu kahveyi içmeye izin ver, şu an kendine canını sıkkın olduğunu bağırarak söylemeye izin ver. Yani ilk ilişkini aslında bir başkasıyla değil, önce kendinle kur.
0: Çok güzel.
3: Bu çok önemli, evet, bana kalırsa.
0: Evet. Evet, çok güzel anlattın. Peki burada bir şeyi de sormak istiyorum. Biz hani kalbimizi işte bir yerimize koyduk ya, elimizi.
3: Evet.
0: Burada düşünceden biraz uzaklaştık.

0: Uzaklaşıp bedene dönmekle ya da şimdiye dönmekle alakalı bir temas
1: evet,
0: mı bu?
1: Şimdiye dönmek, şimdi ve buraya dönmekle.
0: Evet, güzel.
1: Şimdi ve buraya dönmek.
0: Bu şimdi değerli. O zaman bizim temelde yapmamız gereken şey içinde bulunduğumuz duruma uygun ve sağlıklı bir düşünceyi üretebilmek. Ve bu evet, çünkü duygu ve davranışımızı belirleyecek. Ama Cansu Hocam, konuşmalarımızda hep şu çıkıyor ortaya. Biz aynı durumlara farklı tepkiler veren zihinlere sahibiz. Yani trafikte herkes sıkışmış durumda. Kimisi müziğini dinliyor keyfi yerinde. Evet. Kimisi tırnaklarını sokmuş direksiyona. Evet. Bir an evvel gitmek istiyor ve suratının rengi değişmiş. Peki burada kişisel bir takım durumlar varsa orada bunları fark edeceğimiz teknikler var mı?
2: Evet.
0: Senin için kullanışlı olabilecek.
2: Evet. Aslında biraz önce hocalarımın da bahsettiği gibi bilişsel davranışlı terapinin biraz temel mantığı da bu. Şimdi aslında şöyle düşünelim bunu. Hepimiz şu an 3 kişiyiz, 3 konuğuz. Hepimiz çok sevdiğimiz birini arayalım burada ve üçümüzün de telefonu açılmadı. Mesela Emre Hocam çok sinirli görünüyor ve durmadan arıyor. Mesajlar atıyor. Bir daha arıyor. Bir daha arıyor. Mesela ben şu an stüdyoyu terk ettim. Koşarak buradan çıktım. Fulya Hocam sakince sizinle konuşmaya devam ediyor. Şimdi aslında hepimiz için durum aynı. Aynı anda, aynı yerde, aynı şekilde aynı olayı yaşadık. Ama birimiz öfkeli, birimiz kaygılı, birimiz sakiniz. Burada aslında bizim bu duygularımızı, birbirinden farklı olan duyguları ve davranışlarımızı belirleyen şey o olay karşısında aklımızdan geçenler. Muhtemelen Emre Hocam dedi ki işte kesin şu an benden gizli bir şeyler yapıyor. Sinirlendi ve durmadan aramaya başladı.
0: Senaryosu, kendi senaryosu, kişisel senaryosu, bilmediği şeyle ilgili
2: evet,
0: bu.
2: Evet. Ben dedim ki başına bir şey geldi herhalde ve tedirgin bir şekilde burayı terk ettim. İşte Fulya Hocam dedi ki müsait olmayabilir, uygun olunca beni arar. Ve sakince geri dönmesini bekliyor olabilir. Aslında bu noktada ben biraz daha şöyle bakıyorum. Şimdi kişi genelde duygusunu ve davranışını fark edebiliyor. Sonucu fark edebiliyor. Öfkesini ve öfke yüzünden etrafı dağıtmasını fark edebiliyor. Ya da kaygısını ve kaygı yüzünden işte burayı terk edişini fark edebiliyor. Ve sebebi ise durum olarak tanımlıyor. Orada ben mesela şöyle bir teknik uygulamaya çalışıyorum. Mesela sonuç kısmı nedir? Dedi ki bana korku, kaygı, davranış ne? Dedi ki doktor gezmek. Peki diyorum ki niye doktor geziyorsun? Beni en başa götürdü duruma. Çünkü dedi ki şiddetli bir baş ağrım var. Peki başı ağrıyan herkes doktor gezmez.
0: Gezmez bence.
2: İşte bazılarımız geçmesini bekleriz. Bazılarımız bir ağrı kesici alırız. Eğer geçmiyorsa bazılarımız gideriz hastaneye. Ama o kadar doktor bir şeyin yok dediyse evimize geri döneriz.
0: Bu
2: şimdi
0: yeterli.
2: Aynı gün içinde 5 hastaneye gitmeyiz. Evet. Şimdi orada ne oldu? Kişi diyor ki kesin bir sağlık sorunum var diye düşündüm. Aslında düşüncesi bu. Şimdi ben orada şunu yapıyorum. Düşünceyi bulduktan sonra bölüyorum, yazıyorum düşünceyi. Ortadan ikiye bölüyorum. Diyorum ki bu düşüncenizi destekleyen kanıtlarınız ne? Bir sağlık sorunu yaşadığınızı gösteren kanıtlar ne? Mesela diyor ki işte geçen sene, bu arada ben bunları ne derse ilk aşamada yazıyorum. Diyor ki geçen sene dayımı beyin kanamasından kaybettim ve baş ağrısıyla hastaneye gitmişti. Tamam, yazıyorum ilk aşamada. İki, diyor ki baş ağrısının sebeplerini araştırırken işte beyin tümörü diye bir şeye denk geldim. Beyin tümörü de baş ağrısına sebep olabilirmiş. Bunu da yazıyorum ilk aşamada. Çok hani karşıt bir görüş sunmadan. Sonra başka var mı? Yok. Diyorum ki sağlık sorununuz olmadığını gösteren kanıtlarınız. Dedi ki doktorlar bir şeyim olmadığını söyledi. İşte iki, hastanede yapılan işlemler temiz çıktı. Üç, ben ekran başında çalışıyorum ve doktor ekran kullanımının da baş ağrısına sebep olabileceğini söyledi. İşte daha önce de başım ağrımıştı, bir şey olmadı. O gün ıslak saçla dışarı çıkmıştım ve hava çok rüzgarlıydı. Buna sebep olmuş olabilir. Şimdi ilk aşamada bunları yazıyorum. Sonra bu tarafa geri dönüyorum. Bunlar gerçekten kanıt mı? Yani sağlık sorunu yaşadığınızı gösteren kanıtlar mı? Şimdi diyor ki işte dayımı beyin kanamasından kaybetmiştim ve baş ağrısıyla gitmişti ya. Aslında bu maddeyi sağdaki ilk iki madde çürütür. Yani doktorlar bir şeyin yok dedi. İşlemler temiz çıktı. O zaman beyin kanaması geçirmiyorsun. Evet. Bunu çiziyorum. İki, beyin tümörü maddesiydi. Yine sağdaki ilk iki madde bunu da çürüttü. Aslında elimde hiçbir kanıt kalmadı. Evet. Sağlık sorunu yaşadığıma dair. O zaman aslında benim müdahale etmem gereken şey buradaki düşünce. Ve bunu yeniden çerçevelemeye çalışıyorum aslında.
0: Orada enteresan bir şey var ama o kanıtları da bir yerlere giderek elde etti bir anda. Orada ince bir ayar var galiba. Yani hani hiç umursamamakla aşırı tepki vermek.

0: arasında da bir şey var. Kimisi de hiç umursamıyor. Aman diyor, oğlu olduğu yere kadar gideriz gibi. Hı-hı. Ama orada kanıtları toplamak makul düzeyde, hı-hı, belki gerekli bir şey. Hı-hı. Ama işte makul düzeyde 5 tane doktor değildi mesela, bir yere gidip kendini, evet, göstermek olabilir. Gayet güzel.
1: Evet.
0: Peki şimdi çocuklar konusunda hocam bir daha dönsek. Şimdi bizim çocuk çok hareketli, coşkulu, paldırgındır, koşturuyor, ediyor. İki taraftan bakalım. Şimdi anne baba ne yapsın böyle bir durumda? Genelde şey yapıyorlar işte, cezalar veriliyor, engellemeler yapılıyor bu hareketli, coşkulu çocuklara. Bir de o çocuk olsam acaba ne yapmam lazım? Mesela psikolojinin bu çok hareketli çocuk için bir önerisi var mı?
2: Şöyle, bir kere bu çocuk DHB mi değil mi, bunun tanısını almak için bir kere kesinlikle psikiyatriye gitmesi lazım. Hı-hı. Bu hani internetten baktığın gibi yapılabilecek bir şey değil. Hı-hı. Genelde süreç şöyle ilerliyor. Aileler geliyor, diyorlar ki işte çocuğumuz çok hareketli. Okuldan şikayet geldiği için biz geldik. Bu çok var bu arada.
0: Hı-hı.
2: İşte MOXO testi yapılabiliyor. Hı-hı. Ondan sonra işte dikkat, dürtüsellik, zamanlama, hepsi bir arada olan bir test var. O testte bizim tanı koyma gibi yetkimiz olmadığı için direkt psikiyatriye gönderiyoruz. Hı-hı. Tanısı varsa zaten ilaç mevzusu veya neler yapılabilir psikiyatriyle hallediliyor. Devamlı terapi sürecinde dikkat programlarına koyuyoruz. Ekstra, hı-hı, çocuğun mükemmelliğe, çiftlikle alakalı meseleleri varsa zaten hem aileyle hem de çocuklarla çalışıyor oluyoruz. Ama terapi gerekiyor mu? Tabii ki gerekiyor.
0: Hı-hı. Peki çocuk için kendi, mesela çocuk için yapılacak ne var orada? Yani mesela çocuğun algısı çok dağılıyor. Yani bunun temelde çocukla ilgili bir frenleme mekanizması var mı?
2: Bir kere ailelerin şunu bilmesi gerekiyor. DHB'li bir çocuğa sahipse, ebeveynlerde de bu arada olma riski çok yüksek. Hani hiç de azımsanacak, evet, gibi değil. Annede, evet, genetik paterni çok fazla da var. Annede ya da babada olabiliyor. Nörotipik bir beyin gibi çocuğa ders çalıştıramazsın. Ders çalışmak istemeyen bir çocuk varsa, DHB'li bir çocukta teknikleri var. 20 dakikaya 5 dakika. 20 dakikaya ders çalıştırırsın. 5 dakikada dinlenmesi için zaman. Ama bu 5 dakikada da tablette falan olmayacak kesinlikle. PlayStation oynamayacak. Su içebilir, lavaboya gidebilir vesaire.
0: Hı hı.
2: Bu çocuk her şeyi unutacak. Yani çocuğa sen bir aylık bir ödül, mesela bugün bu dersten iyi alırsan bir ay sonra sana şunu olacağım dersin, o çocuğun motivasyonu kaybeder. Bir ay değil, kısa kısa. Hmm. Bir hafta sonra, akşama, iki gün sonra gibi. Ya da çocuk sabah kalksın, işte çantanı topla, şunu yap, bunu yap, dişini fırçala, gel. Error verir, yapamaz çocuk. Ona net tek tek adımlar söylemek gerekiyor. Vermek. Evet. Yani bu çocuğun beynindeki dopamin miktarının az olduğunu, bu çocuklar hiper fokus olduklarında herkesten çok daha iyi de olabileceklerini, hmm, buranın lisanı bilmek çok çok ayrı bir şey.
0: Evet, çok güzel. Şimdi o zaman bunu bildikten sonra da duruma uygun şeyler
2: tabii ki,
0: yapıyorsun
2: tabii
0: mesela.
2: Ki, tabii ki.
0: Paldır küldür bütün gün yapacaklarını söylemek yerine tek tek söylemek.
2: Ben şeye çok üzülüyorum. Çözümler İlaç kullanma var konusunda. Hocam ilaç kullanmayalım, başka bir şey yapalım. Peki bu benimle alakalı bir durum değil. Ama bu çocuğun gerçekten ilaca ihtiyacı varsa, siz çocuğa şöyle düşünün. Miyop bir çocuğa gözlük taktırmıyoruz, odaklan görürsün diyor. Göremez çocuk, nasıl görsün? Belli dönemde ilaçlar kullanılabilir. Bunlar bu kadar kötü, hmm, şeyler tabii ki değil. Ya hep şunu düşünüyorum.
0: Orada.
2: Bence dünya hep nörotipik beyinler üzerine kurulu. DHB'li bazıları saklıyorlar. Sanki böyle çocuklar cüzdanlıymış gibi söylenmesini falan istemiyorlar. Böyle ebeveynler de var.
0: Oysa ki bu da hayatın içinde olan bir şey.
2: Çok büyük avantajları
0: çözümü
2: da var.
0: Var şey var, evet, o konuyla ilgili ben de öyle düşünüyorum. Şimdi dünyada en çok yaşanan psikolojik sıkıntı nedir diye soracak olsam, cevabın ne olur Emre Hocam?
1: Anksiyete.
0: Ama böyle şey olarak değil, patoloji olarak söyleme.
1: Ne anlamında?
0: Yani en çok böyle psikolojik bir faktörle en çok kişinin etkilendiği bir mevzu var. Mesela bu, mesela can sıkıntısından falan biraz daha ağır bir şey olmalı ama.
1: Kaygı derim herhalde.
0: Kaygı. Ben kaygı sana söyleyeyim derim mi ne olduğunu? Ha. Erteleme davranışları. Böyle %96 hayatının bir noktasında bir şeyi ertelemekle ilgili psikolojik bir faktörden dolayı şikayet ettiği söyleniyor. %96 çok yüksek bir oran. Ve şimdi bakıyoruz, insanlar spor yapmak istiyor. İşte iyi beslenmek istiyor. Çocuklarıyla daha çok zaman geçirmek istiyor. Anne babalarıyla daha çok zaman geçirmek istiyor. Evini derli düzenli tutmak istiyor. Kıyafetleri ütülü bakımlı yapmak istiyor. İşte sağlıklı yaşamak istiyor ve hep erteliyor. Bir şekilde bunlar erteleniyor. Ertelemeyle ilgili psikolojinin bir önerisi ve pratik hayatta uygulanabilecek bir şey görüyor musun? Mesela hiç hata yapmayayım düşüncesi de bazen belki bunu etkileyebilir.
1: Öz düzenleme becerileri belki, hı-hı, burada. Değil, hı-hı, mi? Adım adım gelişmesi gereken bir şey. Öz düzenleme becerisi. Yani bunu da büyük bir step, büyük bir amaç ile ütopik ulaşılamaz kaftana koymak yerine, hı hı, minimal steplerle belki her gün bir şeyleri denemek. Değerli meslektaşım Fatma Nur Demirtaş bir söz söylemişti. Bunu, hı, sıklıkla söylüyorum.

0: her şey bir anda değişmez ama her gün bir şeyler değişir. Dolayısıyla öz düzenlemeye giden yolda ertelemeden vazgeçmek istiyorsak, böyle bir sorunun varlığını önce kabul ettiysek, bir şeyleri adım adım belki hayata katmak, katıldığında o farklılığı hissetmek burada önemli. Diyelim ki evi çok dağınık ve evini toplamak istiyor kişi. İlk hedef komple evi temizlemek olmamalı. Belki ilk hedef oradaki karmaşık yüzük kutusunu toparlamak olmalı.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla o yüzükleri belki düzenlemek, ona bakmak, oradaki düzenin verdiği iç rahatlığı görmek, diğerlerini adım adım nezaketle yine işin sonucunda erteleme, belki hani kötü iç seslerin, kendini hayıflanmanın, bunu da yapamadın, şunu da yapamadın, sen zaten şöyle bir insansın diye o kötü iç sesin büyük bir şeyinde, koro olarak bir iç ses bu. Farklı tonlarda çıkıyor bu olumsuz içsel konuşmalar.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla öz nezaketle yine ben evet şu anki ilk adımım bu yüzük kutusunu toparlamak. Gereksizleri ayırayım. Sevdiklerimi başka köşeye koyayım. Dolayısıyla koca bir evi temizlemektense minik bir adımdan başlayarak o erteleme davranışını aslında vazgeçtiğimiz, yani yeni bir hayata doğru geçen noktada minimal stepler belirlemek. Belki önce yüzük kutusu olacak, sonra kaşıklarını toparlayacak, sonra belki ne bileyim bezlerini katlayıp koyacak. Yani korodaki o farklı kaos olarak çıkan o içsel gürültülü sesle, ben bunu yaptım, ne kadar güzel oldu.
1: Hı hı.
0: Ve baktığım yer ne kadar hoş. Onun da mutluluğunu da yaşasın kişi. İçindeki o karışık koronun aslında hoş tınılar duymaya başlasın hayatında ve o erteleme davranışında aslında adım adım bir şeyleri halledebildiğine inanarak bir yeni hayata varabilir.
2: Şimdi
0: bu tabii küçük yaşlarda başlıyor tabii bu.
2: Evet.
0: Hani bakıldığında,
1: hı hı,
0: geliyor çantayı atıyor, fırlatıyor. Çanta bir yerde, kitaplar bir yerde, kalemler bir
2: dağınık
0: yerde.
2: Yani.
0: Değil mi? Dağınık. Kafa da dağınık zaten. Belki burada hani onu oraya doğru götüren, hadi gel bunu buraya koyalım diyen bir rehberle.
2: Git
0: yüzükleri topla. Gel kalemleri açalım. Çalışmak için belki hani çok zorlanıyor. Erteliyor. Ödevi de erteliyor diyelim ki çocuk. Debi de
3: ebeveynler
0: var,
3: her şeyi alıyorsa, ha, ebeveynler her şeyi yapıyorsa çocuklar tabii da haliyle yapmıyorlar.
0: Evet.
2: Ha, doğru.
0: Yani gel kalemlerini açalım önce. Gel buraya bir düzenleyelim. Sen düzenle. Bu senin masan. Nasıl görmek istersin? Oradan başlayarak oradaki atmosferde onu mutlu edecek bir renk olabilir. Mesela şu sarı kalem gibi.
2: Evet.
0: Dolayısıyla oradan başlayarak minimal düzeydeki o adımları nezaketle duymak.
2: Sarı kalemi de Aynur Hoca mı getirdi? Sen
0: sarı kalemi mi? Bana ben Cansu verdim. Hocam verdi.
2: Ama biz ne kadar güzel sarı kalemle geldin deyince de hiç bozmadı yani.
0: Estağfurullah.
2: Kendi kalemimi şimdi devam etti.
0: Güzel, bu benim oldu artık.
2: Oldu, evet. Yani de oldu. Çok güzel bir hikaye.
0: Evet, evet.
2: Şimdi hocam, insanların, ben senin söylediklerine çok katılarak şöyle bir şey fark ediyorum. Yani pazar akşamı hem beslenmemi, hem sporumu, hem insanlarla iletişim, hem kişiler arası ilişkilerimi düzenleyeceğim dediğinde pazar akşamı, pazartesi sabah bunların zaten bazılarını yapmıyorsun.
0: Tabii.
2: Benim anladığım, senin gibi düşünmenin daha faydalı olduğu.
0: Evet.
2: Yani bunlardan bir tanesinin ilk adımını atmak.
0: Tabii.
2: Ben topyekun hepsini değiştirmeye çalışınca error.
0: Mümkün değil.
2: Evet,
0: lezzetli yaşamak yani.
4: Evet.
2: Ne güzel.
0: Lezzetli yaşamak.
2: Yaptığın her adımında tadına bakmak.
0: Tadına varmak.
2: Bakmak orada yüzüklerin evet, toplu olduğunu görmek.
0: Evet.
2: Şimdi o zaman Cansu Hoca'ya da şunu soracağız.
4: Hemen
2: şimdi
4: bir teknik söyleyeyim, ha, siz
2: tamam,
4: sormadan.
2: Tamam. Yüzükler.
4: Evet. Ben bununla ilgili de hem böyle kullandığım bir teknik, kendimde de yine kullanırım bunu. O ana hedef aslında bizim hepimizin ulaşmak istediği ama oraya giden yolda o ertelediğimiz davranışlar için Emre Hocam'ın bahsettiği gibi küçük parçalara bölerek ben bunları yazılı hale getiriyorum ve merdiven tekniği dediğimiz bir şey. Şimdi en tepesine ana hedef yazılıyor. Sonra şu anda bulunduğum noktadan ana hedefe giden ara hedefler ve bunların hepsi birbirinden basit hedefler oluyor. Hı hı. Ve bulunduğum noktadan bir sonrakini yapmam benim için hiç zor bir adım değil. Hala hedef zor, uzak ana hedef, ama bir adımı yukarısındaki basamak benim için kolay. Bunu da şöyle anlatıyorum. Bunu gerçek bir merdiven gibi düşünün. Siz şimdi 20. basamakta olmak istiyorsunuz. Bir anda 20 basamağa çıkamıyorsunuz. Birer birer oraya ulaşabiliyorsunuz. En fazla yapabileceğiniz şey ikişer ikişer çıkabilirsiniz. 3 de zorlar mesela. Ama o birer birer küçük adımları tekrarlayan şekilde atıyor oluşunuz sizi ana hedefe götürüyor. Bunları mesela kendi adıma yazılı çok hale güzel de getirdiğimde işim daha kolay oluyor. Mesela benim için şey vardır. Ana hedef profesör olmak.
0: İnşallah.
4: Evet, inşallah. Ama orada şunu da yapıyorum. Mesela bulunduğum nokta aslında benim sıfır noktası değil. Aşağıyı da yazıyorum. Ve bunu olabildiğince küçük adımlara ayırdığımda aslında çok fazla yol kat ettiğimi görüyorum. Mesela bu nedir?
2: Benim başlangıç noktası.
4: Başlangıç noktası. Mesela üniversite okumam gerekiyor bunun için. Üniversite sınavına girmem gerekiyor ve bir bölüm kazanmam gerekiyor. Oradan başlıyorum. Evet. Bu bölümü bitirmem gerekiyor. Bunun üzerine yüksek lisans yapmam gerekiyor ama arada işte bir ALES sınavı var, bir dil sınavı var mesela. Bunlardan en az 55 puan almam gerekiyor. Evet. Ben bunların hepsini yaptım. Yüksek lisans mülakatına girmem gerekiyor. Bu mülakatı geçmem gerekiyor. Okula kayıt olmam gerekiyor. Dersleri bitirmem, tez yazmam, bunu sunmam ve bundan başarılı olmam. Şimdi baktığımda aşağı doğru
2: merdivenin yarısına gitmişim zaten, evet, ve güzel de gidiyorum
4: yani. Sonra aynısını doktora için yapmam gerekiyor. Oraya kadarı da yaptım zaten. İşte şu an bulunduğum nokta yine aslında tamam doktor unvanı aldım ama hala o unvanda da değilim. İşte biraz o doçentliğe giden olur yoldaki adımlardan da atmaya başladım. İşte yayın yapmak, kitap yazmak vesaire. Oralarda da belli adımlarım var. Ve ben şimdi baktığımda aslında daha çok adım atmışım. Ve önümde hala atmam gereken birçok adım var. Ama çok sıfır çok noktasında şey olmadığımı görmek de bana iyi hissettiriyor. O zaman bu hedefin bana daha ulaşılabilir bir hedef olduğunu düşündürüyor. Ama bunu yapmadığımda işte profesör olmak çok zor gibi geliyor. Ve tabii oraya ulaşılabilmesi de çok zor, çok meşakkatli. Evet, zaten öyle. Ama arada sadece dediğim gibi mesela bir tane makale yazmaksa bu adım yapılabilir bir adım. Evet. Ya da işte bir kitap yazmaksa bu yapılabilir bir adım. Buradan profesör olmak çok zor.
2: Evet, çok güzel anlattın. Şimdi benim için de çok fikir verici oldu. Yani bir hedef koyuyorsun. Bulunduğun noktadan adımları koymak yerine o noktaya kadar ne kadar geldiğini de net, somut bir şekilde ortaya koyarsan o zaman zaten bir yolculuk içerisinde olduğunu ve yönünün de oraya doğru olduğunu fark ediyorsun. Mesela sizin örnekte olduğu gibi evin tamamını temizleyeceksin. Bunun ileriki adımlarını koyuyorsun. Ama öncesinde de işte temizlik deterjanları aldın, bir evin nasıl temizleneceğini öğrendin. İşte dün yüzükleri toplamıştın, bugün televizyon bilmemnesini sildin. Yarın işte merdivenleri yıkayacaksın, öbür gün çocukları artık eve alınacaksın, kocandan boşanacaksın, ev kirlenecek falan diye yeni adımları koyabilirsin. Güzel. Evet, yani profesörlük örneği de çok güzel inşallah olacaktır.
0: İnşallah,
2: ama sonuçta bir sonraki adımın yaşadığı verdiği coşkuyu da ihmal etmiyorsun. Buradaki hikayede ikinizden net duydum. Evet. Onun da her adımında coşkusunu yaşamak da önemli gibi gözüküyor.
4: Bir ana hedefim, bir ara hedefim var. Her bir ara hedefe ulaştığımda da aynı duyguyu yaşıyorum. Ve o işte dediğiniz gibi bunun bir yolculuk olduğu ve bu adımların toplamının beni oraya götürebileceğini düşünüyorum.
2: Tamam, çok güzel. Güzel anlattınız. O zaman yani sonuçta ben dünyanın en önemli sporcusu olmayacağım. Haftada iki gün kalkıp da işte bir yürüyüş yapabiliyorsam ve bunu 10 dakika yapabiliyorsam bu güzel bir başlangıç. Aynı zamanda yürüyebiliyorum hala falan. Ve bunun sonunda 5 gün 40 dakikaya belki çıkarabilirim. Belki de çıkarmam ama o 2 gün bunu başardığımda da ne kadar güzel yürüdüm diyebilmem lazım. Çok iyi. Değerli hocam, mindfulness şimdi çok modadır. Bu işte içinde bulunduğun duruma ait olma, o içinde bulunduğun durumla bağ kurma ya da işte duyularını o ana odaklayabilme gibi yöntemleri var. Bunun birçok şeyi de var. Meditasyon yöntemleri. Yani ne bileyim, namaz kılmaktan, şey çekmekten, yürüyüş yapmaktan, işte kitap okumaya kadar birçok şey olabilir. Nasıl bakıyorsunuz bu anda olmak, bu psikoloji bilgisi günlük hayatı kolaylaştırır mı?
3: Anda olma kısmını işte maalesef çok fazla karıştırılıyor. Hani anda olma hali, o anki duygum, acım, her neyse bunu görebilme ve kabul ediyor olabilme hali. Demin hocam çok güzel söyledi. Akış hep devam ediyor. Kafamız içinde 5 tane, 5000 tane şey dönüyor. Bir yandan geleceği düşünüyoruz, bir yandan geçmişi düşünüyoruz. şu an konuşurken bile bir şeyler çağrıştırıyor olabilir.

0: anda kalmak, şu anki duyguda kalma meselesi çok zor bir mesele. Mindfulness'ta bu yapılıyor esasında. Hani nefes egzersizlerinden biraz daha gevşeme hali değil aslında. Evet, strese iyi geliyor, anksiyeteye iyi geliyor, fakat şöyle bir durum var. Profesyonel ellerde yapılması gerekiyor bunu. Çünkü çok fazla koçlar falan bunları yapıyorlar. Psikotik örüntüsü olan insanları psikoza da sokabiliyor. O gerçeklikle baş başa kalma hali bazı insanlara iyi gelmeyebiliyor.
1: Bence bununla de alakalı çok fazla çalışma bu değildir
0: var.
1: Yani.
0: Eğer yani evet, çok güzel bir yöntem, çok güzel teknikleri var. Genelde 8 haftalık sürüyor. Ben şahsım adına seviyorum. Kendimde de deneyimlemiştim var. Fakat güvenli ellerde yapılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Yani kişinin aslında birçok savunma mekanizması da tam da bu gerçeklik dediğimiz şeyden biraz uzak kalmak için
0: yerli bir edebilir insanı.
1: Mekanizmalar.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Şimdi bu mekanizmaları gerçekle bağ kurmak adı altında yerli bir ettiğinde ayrıca gerçekle bağ falan da kuramadığını görüyorsun. Çünkü insan duyu organlarıyla sınırlı bir dünyaya sahip. Duyu organlarıyla gerçek dünyayı yakalamak dediğinde bir takım içsel şeyleri de değersizleştirebilir insanın zihni.
0: Aynen öyle.
1: O yüzden bu işlerin temel mekanizmasının bilen kişiler tarafından yapılması önemli.
0: Herkese güvenmemek lazım. Orada çok güzel ütopik bir ortam yakalanıyor. Böyle kamplar falan var ya, işte nefes kampları falan. Oradaki arka tarafı da ekart etmemek lazım. Buralarda insanların gerçekten bilinçlenmesi lazım. Çok ciddi travmalara maruz kalabiliyorlar.
1: Şimdi benim gibi devlette uzun süre çalışmış insanlar psikiyatri katı tecrübesi de çoksa o kamplardan ne kadar çok insanın
0: çok
1: psikiyatri katlarına geldiğini bilir.
0: Çok.
1: Hocam işte ben şöyle bir etkinliğe katıldım. Travmam varmış. Sonra çıktık geldik, travmam varmış.
0: İşte.
1: Ne yapacağız yani? İşte şöyle bir etkinliğe gittim, bana enerji gönderdiler, manifest ettirdiler. Dizim yaptılar, düzüm yap, şu bu derken aslında müdahale edemeyeceğin ya da tam mekanizmasını bilmediğin bir mevzunun içerisinde cumburlup dalmış oluyorsun. Ve kişi bu bilgiyle artık bu farkındalıkla ne yapacağını bilmiyor.
0: Aynen.
1: Farkındalık dediğimiz şeye gerek yoktur hayatta. Çünkü psikolojik savunma dediğimiz şey zaten farkındalığın sınırlı ve sağlıklı boyutunu sana sağlamak üzerine var. O savunmalarda bozulma olduğunda belki problem, gerçekten bağın tamamen koptuğunda sorun. Ama gelin size pes pembe bir dünyayı gözlüksüz göstereceğim vaadinin hiçbir zaman iyi bir sonuç
0: yani
1: verdiğini.
0: Yani zaten oraya giden insan rahatlamaya gidiyor. Kendi farkındalığını sağlamaya da gitmiyor esasında. Ben kafamı dinleyeyim, rahatlayayım, ondan sonra döneyim. Ama sen orada karşındaki insana psikolojik sağlanma tam olmayan bir insana gerçekle yüzleştiriyorsun. Bir noktada bir şeylerine bası yapıyorsun. Burası nasıl iyi olabilir ki bir insan?
1: Evet, şimdi tabii insanlarda bir bakıyorsun kime sorsan anasını babasını suçluyor. İşte bende bu var, annem babam böyle davranmıştı. Ya bir dakika ya, senin annen baban nasıl davranacak arkadaş? Yani bundan 50 yıl önce bu
0: anne
1: insanlar
0: yapsın,
1: beni travmatize etti falan işte. Şöyle babam şöyle yaptı da. Baban senin 12 saat çalışıyordu, eve geliyordu 2 saat görüyordu seni zaten. Evet. Ve zaten elinden geleni de yaptı belki. Ya da annem işte beni ihmal etti. Ya senin annen 7 tane çocuk büyüttü. Yani hanginizi ihmal etmesin yani. İhmal edilen kendisi zaten. Böyle bakmayıp olaya, böyle sürekli olarak hayatımızdaki bir takım sorunları çocukluğumuzda anne baba tutumlarına neden olarak bulmak var. Ama bir yandan da gerçekten travma yaşıyor insanlar. Türkiye'de travma yaşama ihtimali bir kişinin lifetime yaşam boyu %100 ihtimali.
0: Evet,
1: başka kesinlikle. Ülkelerdeki gibi değil. Çünkü hareketli bir ülkemiz var. İşte deprem yaşıyorsun, trafik kazası görüyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun, savaş görüyorsun falan bir şeyler var. Bu travmatik hikayeleri varsa insanların, o travmatik mevzu hayatlarını zorlaştırıyorsa, burada var mı pratik bilgisi psikolojinin bununla ne yapacağımızla alakalı?
2: Ya bir kere bu yüzleşme eğer hayatını artık işlevselliğini yitirmesine neden olduğu, sadece orayı düşünür hale geldiği veya bazen onu düşünmemek için ortamlardan tedirgin olup kaçtığı, hı hı, ya da o anılarla tekrar tekrar gelen anılarla boğuştuğu bir noktadaysa mutlaka tabii ki yardım alsınlar.
1: Hı hı.
2: Yani böyle bir süreç için mutlaka bir yardım alsınlar. Hep biz ama şuna alıştık, hani olumsuz yaşam deneyimleri hep negatif tarafından bakmaya alıştık. Hani senin de biliyorum çalışmaların var bu konuda. Benim de biliyorsun, hı hı, çalışmalarım var. Aslında bu tür yaşantılar insana bir açıdan bir dunk deneyimi dediğimiz, hani kişiyi kendine getiren, zihin dünyasında aslında bir deprem etkisi yaratan ve dolayısıyla kişiyi olduğu yerden daha iyi bir noktaya taşıyan bir fırsat da taşıyabilirler. Hı hı. Baktığımız pencere hep onun hani bizi yoran, yıpratan, zorlayan tarafları olabilmekle birlikte bu tür yaşantılar aslında beni geliştirebilir de var olan işlevsel

0: uğratan bir noktadaysa mutlaka profesyonel bir yardım almalarında fayda var. Hı-hı. Kendi başlarına çözmeye çalışmasınlar, ehil olmayan hiçbir yere gitmesinler. Çünkü işte biliyoruz bir takım işte bu geçmiş yıllarda da olan hani şarlatanlık
1: tek seansta çözümler.
0: O tür çözümler. Dediğin gibi o kişilerin daha kötü bir noktada, daha belki disosiye olduğu bir noktada kalabilmelerine ve hayatının akışı geri kalan zamanında daha da zorlanmalarına sebep olabiliyor. Dolayısıyla belli uzmanlıklara sahip olan kişilerden mutlaka yardım alsınlar. Böyle bir nokta kendi başlarına çözebilecekleri bir şey olmayabilir. Bunu özellikle belirtelim.
1: Evet. Şimdi tükenmişlik konusuna da bir değinelim hocam. İnsanlar işlerinden bazen zorlanabiliyorlar. Ya. Haftanın 6 günü 10 saat çalışan insan da var. İşte siz de onlardan bir... siz de onlardan birisiniz. 7 gün sizinki özel bir durum. Ve bazen artık insanlar tabii sizin farkınız mesleğinizi belki çok önemseyerek, zevk alarak, severek yapmanız ve adınızı koyduğunuz işler yapmanız. Böyle çok sıkışmış hisseden biri, çok kendisini tükenmiş hisseden biri için bir çıkış yoluna öneri var mı?
2: Evet. Teknik söyleyeyim yine.
1: Tamam, çok iyi olur hocam.
2: Şöyle, aslında tamamen sıkışmış gibi değil de şu şekilde anlatabilirim bunu. Kişi bir zorluğun içerisinde, bunun içinden nasıl çıkacağını bilemiyor. Ve aslında hani kendine nasıl bir yol çizebileceğinin farkında olsa da harekete geçemiyor. Çözüm noktasına ulaşamıyor. Orada kullandığımız kısa süreli çözüm odaklı terapinin içinde yer alan tekniklerden bir tanesi bir mektup tekniği var. Orada da şöyle yapıyoruz. Mesela kişi şu anda bulunduğu yaşının üzerine bu problemin çözülmüş olduğu yaşını hayal ediyor. Mesela 18 yaşındayım diyelim ki ve bir psikolog olmak istiyorum. Başarılı bir psikolog olmak istiyorum. İşte lisans sürecim, yüksek lisans sürecim, birkaç senede bir çalışma süreci koyarsak mesela 28 yaşındaki halini hayal ettiriyoruz kişiye. O esnada gözleri kapalı. Önce bu hayalin içine tam olarak girebilmek için hem bilişsel hem duygusal hem bedensel süreçlerini deneyimletmesini istiyoruz ve hayal ettiği düzeni düşünmesini istiyorum ve bunu detaylandırıyorum. İşte seanslarını yapıyor vesaire. Ama bunu tüm hatlarıyla hayal ediyor. Mesela 28 yaşındaki Cansu nasıl görünüyor? Aynada ona da bakıyor. Nasıl giyiniyor? Bu işi yaparken aslında bu etik çerçeveyi nasıl sağlıyor? Ya da mesleğini nasıl başarılı olabileceği bir noktaya getirmiş? Bu hayalleri detaylıca kurdurduktan sonra diyorum ki şimdi mesela öğlen arası oldu. Seanslarını yaptın. Şimdi yemek yemek için ofisinden çıktın ve en sevdiğin restorana ya da kafeye gidiyorsun. O süreci hayal ettiriyorum, o gidiş süreci. Sonra kafeye ulaştın, menü geldi, siparişini verdin, garson gitti. Siparişinin gelmesini beklerken o esnada yan masanda oturan, ortalama 18 yaşlarında görünen genç bir kızın karşısındaki kişiye yakınışlarına şahit oluyorsun. İşte diyor ki ben başarılı bir psikolog olmak istiyorum ama ders çalışamıyorum, sınavlara giremiyorum, denemelere girmiyorum, konu tekrarı yapmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum ama bu hayalimden de vazgeçmek istemiyorum. Ve nasıl ilerleyebileceğimi, ne yapabileceğimi bilmiyorum. Bu benim hayalim ve hayalime ulaşabileceğim adımları atamıyorum. Bu konuda motivasyonum yok ya da az önce konuştuğumuz gibi erteliyorum gibi. Yani danışanımın söylediği cümleleri birebir ona o esnada hayal içinde söyletiyorum ve diyorum ki bundan 10 sene önce benzer durumları yaşamış ve bunun üstesinden gelmiş biri olarak 18 yaşında görünen o genç kıza yardımcı olmak istiyorsun. Ve ona bir mektup yazmaya karar veriyorsun. Şimdi çantandan bir kağıt kalem çıkarttığını hayal et diyorum. Sonra işte yine derin nefes al, yavaşça bırak. Şu an odada olduğunu hatırla ve gözlerini aç. Sonra önüne kağıt kalem veriyorum. O yan masadaki kıza bir mektup yazmasını istiyorum. Genelde şey yazıyorlar işte, öncelikle bahsettiklerinize kulak misafiri olduğum için çok özür dilerim ama işte bundan 10 sene önceki halimi hatırlattı bana bahsettikleriniz. Ben de üniversite sınavına hazırlanırken bu zorlukları yaşamıştım. Ama şu an işinde başarılı, bu alanda aktif terapi yapan bir terapistim. Ve bu süreçte size bunları öneririm. Bir mektup yazıyor.
1: Hocam çok iyi bir teknik anlattın. Bu bence çok kullanılabilir bir şey. Nereden nereye bir başka gözle kendine bakmak belki de buradaki güzel taraf. Şimdi programın sonuna geldik. Ne yapıyoruz programın sonunda sevgili izleyenlerimiz?

0: konuklarımızın son birkaç cümlesini alıyoruz. Önümüzdeki hafta bu sözlerle başlıyor programımız. Emre Hoca'ya önce bir dönmek istiyorum ilk olarak. Hocam, önümüzdeki hafta bugünü düşünürseniz, bugünkü programı ve genel olarak hayata bakışınızı, bütün her şeyi. Önümüzdeki hafta Emre Hoca'nın hangi sözleriyle başlasın program? Bir iki cümle alabilir miyim?
1: Yine.
0: Her birinize soracağım.
1: Evet. Son program bir şiirle kapanmış. Hı hı. Ben de programın başından beri bu dizelere takıldı zihnim.
0: Tamam.
1: Cansu Hocam'ın örneği de bunu tekrar çağrıştırdığı için. Ahmet Haşim'in bir merdiven şiiri var ya, hı hı. Hani ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, eteklerinde bir dizi yaprak ve bir zamanlar bakacaksın semaya ağlayarak. Hı. O semaya ağlayarak değil, farkındalıkla, bilinçle, lezzetli bir hayatla, duyumsayarak dolu dolu yaşayalım diyorum.
0: Muhteşem bir mesaj. Fulya Ölmez'den hemen almak istiyorum. Önümüzdeki hafta İnsan Hali programı hangi sözlerinizle başlasın? İki cümle de sizden alalım.
2: Yürümeye cesaretin yoksa hayatım alt üst olur diye düşünme. Nereden biliyorsun altın üstünden daha iyi olmadığını?
0: O da çok güzel bir mesaj oldu. Ve son olarak sevgili Cansu Yurtseven hocamızdan önümüzdeki hafta hangi sözlerinizle başlasın hocam?
3: Benim kitabımdan bir aforizma geldi aklıma. Tamam. Çıkmaz bir sokakta olduğumuzu fark ettiğimizde geri dönmek aslında gerilemek değil, ilerlemektir. Bizi çıkabilecek yollara götürür.
2: Çok güzel.
0: Şimdi bugün gerçekten de hem güzel teknikler öğrendik, hem güzel sözler, en sonunda güzel bir şiir geldi hocamdan. Psikoloji tabii ki insanın olduğu her yerde vardır ve insanın olduğu her yerde insanı anlamaya çalışan bir bilim dalı. Biz bu programda insanın iyi taraflarına vurgu yapmaya çalışıyoruz ama insan da, psikoloji de iyisiyle kötüsüyle bir bütün. Her şeyi anlayabilmek zor ama bir çaba değerli diye düşünüyoruz. Bugün de evlerinize program gelirken koskoca bir A Para ekibi elinden gelen çabayı gösterdi. Ben hem yapımcım Aynur Coşan'a hem de yönetmenimiz Alican Yaşar'a çok teşekkür ediyorum emekleri için. Değerli konuklarım, iyi ki geldiniz. Onore ettiniz bizi. Ne kadar güzeldi sizi bu şekilde bir arada burada görmek. Efendim, size de iyi bir hafta sonu diliyoruz. İyi bir hafta diliyoruz. Önümüzdeki hafta insan halinde tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışmadayız. Sır küpündeyiz. Stüdyomuzda çok değerli iki misafirimiz var. Sevgili Zahit Aytekin, Melih Aytekin kardeşler. İki kardeşi ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ne iyi yaptınız da geldiniz.
1: Ben Zahit, 23 yaşındayım. Eczacıyım. İstanbul Başakşehir'de yaşıyorum.
0: Sever misiniz bulmacayı, yani, kelimeleri?
1: Bulmacayı tabii gazetelerden falan çözmüşlüğümüz vardır. Çok iddialı değilim ama severiz, güzeldir.
0: Abimize geçelim, Melih Bey. Bu arada benim abimin de adı Melih. Buradan ona da sevgiler, selamlar olsun. Sevgili abilerimizin adı. Abimiz Melih Aytekin'i tanıyalım. Buyurun.
2: Merhabalar, ben Melih Aytekin. 28 yaşındayım. Bilgisayar mühendisi, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Arabalarla haşır neşirimdir. Genelde boş vakitlerimi onlarla değerlendiririm.
0: Harika. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Burada beraber yarışacağız. Hazırsanız birinci etabı başlatıyoruz. Hazır mıyız?
2: Lütfen.
0: Çok hazırız. Peki. Kaybeden olmadığı yarışmanın birinci etabındayız efendim. Birinci etaptayız, sır küpündeyiz. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde, 1 ile 25 arasında soru seçerek başlıyoruz. Ve ilk yarışmacımız Zahit Bey seçerek başlıyor. Kaç tane soruyu açalım?
1: 5 nolu soruyu açabilirim.
0: 5 nolu soruya gidiyorum. Hazırsa. Baharat, şifalı otları ve kurutulmuş gıda maddelerinin ticaretini yapan, satan yer.
1: Aktar.
0: Süreyi başlatayım.
1: Aktar.
0: Aktar. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. İlk yanıtımızı aldık. Biraz heyecan geçti mi?
1: Rahatız.
0: Rahatız. Peki. Doğru yanıtı da verdikten sonra sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 10 lütfen.
0: 10 nolu sorumuz geliyor. Türü veya şekli sorulan şüphe. 3 harfli sorumuz. Yanıtı ne acaba? 3 harf. Türü veya şekli sorulan şüphe. Peki.
1: Bilemedim.
0: Bilemedik. Biz destek oluyoruz. Bir harf açıyoruz. Melih Bey, hazır mısınız? Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Süreyi başlattık.
1: Şık.
0: Değil.
1: Şak.
0: Değil.
1: Şek.
0: Şek. Doğru. Harikasınız. E harfini koyduk. Şek yanıtını aldık. Şek olacaktı. Şek. Buranın yanıtı. Sizle devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
1: 4 lütfen.
0: 4 numaralı soru. Harika bir soru seçtiniz. Tebrik ediyorum. Sevgi ve tutku duygusu.
1: Aşk.
0: Süreyi başlatmadan bile aşk geldi. Güzel. Sevgi ve aşkla devam edelim diyoruz. Kaç nolu soruyu sizin için açalım Melih Bey?
1: 22.
0: 22'ye gidiyoruz. Gelsin bakalım 22 nolu sorumuz. Kişinin başına gelen iyi ya da kötü olaylar, kısmet.
1: Talih.
0: Süre başlasın.
1: Talih.
0: Talih yanıtı gelsin Melih Bey'e hemen. Talih yanıtıyla devam etti. Bir de şifre harf buldunuz. İyi harfini açtınız. Tebrik ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Kelimemizin ikinci harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 6.
0: 6'ya gidiyoruz hemen. Bir foto sorumuz var. Bir fotoğrafımız var. Fotoğrafta da çok sevimli bir hayvan göreceğiz. Gördüğünüz gibi tüyleri uzun uzun, çift hörgüçlü bir deve soruyoruz efendim. Sorumuz geliyor. Uzun tüylü, iki hörgüçlü bir deve soruyoruz. Nedir acaba bu devenin adı?
1: Bilemiyorum, sallayacağım o yüzden. Şule.
0: Şule mi?
1: Buğle.
0: Buğle.
1: Hiç bilemedim.
0: Bari biraz. Şule, buğle. Peki. Keşke biraz daha yakından gitseydik. Biz bir harf açalım. Hazır mıyız Zahit Bey?
1: Hazırım.
0: Zahit Bey.
1: Ama hiç
0: ne olabilir?
1: Tanıdık
0: ne
1: gelmedi bana.
0: Tüylü diyorum. Tüylü. Tü.
1: Tüylü.
0: Tü.
1: Tüla. Tüle.
0: Tüylü.
1: Tülü.
0: Doğru yanıt
1: biraz
0: tülü.
1: Kopya aldım.
0: Tüylüydü.
1: Süper.
0: İki tane ü koyduk ve tülü olacaktı. Uzun tüylü, çift hörgüçlü deve. Siz de devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Kaç nolu? 12 nolu soruyu açabiliriz.
0: 12 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin 12. Çalı veya otsu bitkilerde sivri uç. 10 saniyeyi başlattık.
1: Diken.
0: Diken tabii
1: doğru,
0: ki.
1: Doğru.
0: Doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Kardeşinize biraz destek oluyorum. Kusura bakmayın.
1: Yo lütfen.
0: Arayı kapatsın diye.
1: Küçüklere biraz yardım etmek lazım.
0: Değil mi?
1: Lazım.
0: Ama destek evet. olalım. Zaten miniklere destek diyoruz. Yani çok minik değilsiniz ama olsun. Buyurun.
1: 7 numaralı soruyu açalım.
0: 7 numaralı sorumuz geliyor. Açıyoruz. Eski veya halk dilinde ünlem hayret ifadesi.
1: Ah gibi bir şey mi?
0: Aha yakın ama birazcık daha böyle yöreseldir bu.
1: Daha yuh olabilir mi?
0: Yok böyle hayret ediyor bu böyle. Öf öf aha. öf der gibi. Peki bir harf daha açalım Melih Bey hazır mısınız?
2: Evet.
0: Sizin için süreyi başlattık. Tek harf koyacaksınız hangi harf koyuyorsunuz?
2: Bah.
0: Değil. Beh. Beh. Doğru. Beh olacaktı. Bir. Hayret ifadesiydi. Eski halk dilinde bir ünlemdir. Siz de devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 14.
0: 14 nolu soru geliyor Melih Bey için. Ay gibi hilal anlamına gelen sürenizi başlattık. Ay gibi parlıyor. Ne bu? Ay gibi.
2: Apay.
0: Apay. Değil.
2: Ay. Apak.
0: Ay gibi.
2: Ay.
0: Ay ay ay. Peki bir harf açalım bakalım. Aynı zamanda bir kadın ismi olarak da geçer bu. Süreyi sizin için başlatıyorum Zahit Bey.
1: Ayça.
0: Ayça tabii ki. Ayça. Harikasınız. Yakaladık. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Hiç başlardan açmadık. Birinci soruyu açsak iyi
0: birinci
1: olur.
0: Birinci soruyu bence. Açsanız ben çok önermem ama siz bilirsiniz. Açıyor muyuz?
1: Ben biri istiyorum.
0: Peki biri istiyorsanız siz ettiniz. Siz bulacaksınız. Benim yapabileceğim bir şey yok. Sonun ucundan destek olmaya çalıştım. Kurnazca yapılan iş veya plan. Sürenizi başlattım. Hmm. Kurnazca yapılan bir iş, plan.
1: Kurnazca.
0: Evet.
1: Hiç de aklıma bir şey gelmedi. Ama hak ettim.
0: Estağfurullah olur mu öyle şey? Beraber bulacağız. Hazırsanız biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Melih Bey size geliyoruz. Yanı sırası sizde. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Son harfimiz T. Dört harfi ne olabilir?
2: Harf alayım.
0: Harf alayım veremiyoruz.
2: Fent biraz olabilir mi?
0: Fent mi?
2: Evet.
0: Doğru fent.
2: Yani biliyor son harfini açmasanız bilemezdim.
0: Biliyor muydunuz peki fenti?
2: Yani kadının fendi gibi söylerler ama o oradan.
0: Oradan belki çağrışım yaptı. Harikasınız fentti. Ben tahmin edemezsiniz. Birazcık daha tur yaparız gider geliriz diye düşünüyordum ama harika.
2: Güzel yerden geldi.
0: Bir de F harfi ilk harfi buldunuz şifre kelimede. F harfini de açtık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 13. 13 olur.
0: 13 nolu soruya gidiyoruz. Harika. Bir videomuz var. Önce dinliyoruz, izliyoruz. Arkasından da sorumuz geliyor.

0: Yaz ile dinlediğiniz 2017'de çıkış yapan şarkıcı.
1: Çok da dinlerim, Berkay.
0: Berkay tabii ki harika da bir şarkıydı. 2017'den beri de yaz günlerinin en eğlenceli şarkılarından biriydi. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 17.
0: 17 numaraya gidiyoruz bakalım. 17. Yükseklik açısından düşük, süre başladı.
1: Alçak.
0: Alçak. Doğru yanıttı. Yükseklik açısından düşmüş olan alçak. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 15.
0: 15 gelsin sorumuz. Değerli, saygıdeğer, yüce anlamına gelen. Süre başladı.
1: Bilemedim.
0: Bilemediniz. Değerli. Hazır mısınız Zahit Bey? Size geliyorum Zahit Bey. Bir de süre açtık. Ey İstanbul'da der hatta.
2: Alim olabilir mi?
0: İstanbul, değerli İstanbul.
2: Hiç aklıma bir şey gelmedi.
0: Gelmedi mi gerçekten?
2: Bir şey gelmedi aklıma.
0: Peki. Şimdi ben bir harf açacağım Melih Bey. Kesin. Hazırsa direkt daha ben İstanbul dediğimde yakaladı. Sürenizi başlattım.
1: Aziz.
0: De yanıtımız. Değerli, saygıdeğer, yüce anlamına gelen kelimemizdi. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Melih Bey kaç tane soruyu açalım? Bakalım.
1: 25'e de eklemiştik.
0: 25'e kadar açabiliyoruz. 25'i evet. Mi açalım?
1: 16 olabilir.
0: 16 olabilir. Peki. Efendim, ateşle hüner gösteren sanatçıyı soruyoruz. Size ateşle oynuyorlar. Sürenizi başlattık.
1: Ateşbaz.
0: Ateşbaz doğru yanıttı. Ateşle hüner gösteren sanatçıydı. Hatırlatmak istiyorum. Harf bulamıyorsunuz. İşiniz biraz daha zor olacak. Sizle devam ediyorum. Son 3 sorumuz. Kaç numaralı soruyu açalım Melih Bey?
1: 2.
0: 2 numaralı soru. Melih Bey'e de kıyamıyorum. Abim geliyor sürekli Melih dedikçe aklıma. Melih. Hemen video soruya gidiyoruz. Önce bir görüntümüz var. Onu izleyelim. Arkasından da bakalım sorumuz ne?

0: Japonya'nın batı kısmında olan bir sahil kentini soruyoruz size. Neresi olabilir bu sahil kenti? Kaş.
1: Akaşet.
0: Akaşet.
1: Akaşek.
0: Çok yakın.
1: Akaşak.
0: Akaşak. Hak olmadı da. Ben de yine bir H vardır gibi geldiği için de. Genelde Japonya deyince. A'lar H'ler kullanıyor. Bakalım hangi harf var içeride? H var. O zaman A da başlaydı. Zahit Bey hangi harfleri koyacağız?
2: Akashi olsa gerek.
0: Akashi. Evet. Doğru. Akashi olacaktı. Japonya'nın batı kısmında bulunan sahil tarafında olan bir şehirdi. Burası Akashi'ydi. Sizinle devam ediyoruz Zahit Bey. Tamam. Fırsat bu fırsat. Bakın abiniz hem isimden yakınlığı kullanıyor hem destek alıyor benden. Bu fırsatı kullanın, geçin.
2: Kendisi de iyi gidiyor ama.
0: Gerçekten falan, güzel gerçekten gidiyor. Tatlı tatlı iyi buldu hemen aralardan destek alarak. Harikasınız. Biraz onun da heyecanı vardı değil mi?
2: Evet.
0: Elif Bey sizin de ilk başta acaba bir tereddütü olmuştu. Bulabilecek miyiz, yapabilecek miyiz diye. Ama vakit ilerledikçe, harfler açıldıkça, ipuçları yaklaştıkça daha hızlı bulunuyor değil mi?
2: Şu an gayet iyi gidiyoruz bence.
0: Harikasınız. Son iki sorumuz. Size devam ediyoruz Zahit Bey.
2: Şimdi neyi seçsem daha kolay olur, güzel
0: yakın
2: olur.
0: Yakın açılmış acaba? Yerlerinden gidin. 1 ile 25 arasında. Bakın mesela güzel yerler var. 11 var ama çok önermeyeyim 11'i. Mesela 8'i önereyim size.
2: Evet, 3 harfli en azından.
0: Evet.
2: 8. sorudan gidebiliriz bence. Yani.
0: Geliyorum. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki. Temiz, arı, saf, süre başladı.
2: Sak, sek, çok.
0: Pırıl
2: arı.
0: Pırıl.
2: Ha, arı zaten.
0: 3 harf. Pırıl pırıl.
2: Zahit
0: temiz.
2: Yapma.
0: Pırıl pırıl.
1: Zahit yapma bunu.
2: Hiçbir şey gelmedi aklıma.
0: Pırıl pırıl da gelmedi.
2: Gelmedi gerçekten.
0: 3 harfli pırıl pırıl. Peki bir harf açalım. Melih Bey bak için süreyi başlatalım. Melih Bey. Ah diyor Zahit Bey. Buyurun.
2: Pak
0: olabilir mi? Pak tabii ki. Gelmedi mi aklınıza? Gelmedi mi aklınıza?
2: Hiç gelmedi aklıma. Hatta böyle burada yazan arı falan geliyor aklıma nedense, garip.
0: Ben de 3 harfli pırıl pırıl özellikle dedim. Hani saf, arı, saf, pak diye evet, direkt harfi yakalarsınız diye. Peki bir de harf buldunuz. Şifre kelimemizden A harfini açtınız. Harika. Son soruyu açıyorsunuz. Kaç no'lu soruyu açalım? Size 11. yardımcı olmayacağım artık. Lütfen.
2: 11'i açabiliriz.
0: Tamam. Peki. Vazgeçtim. Hemen oluyorum. Hazırsa sorunuz geliyor. Edebiyatla uğraşan, söz sanatını bilen yazar ve şair. Tek harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacaksınız acaba? Süreniz başladı.
1: Üdeta.
0: Üdeta.
1: Üdera.
0: Üdera.
1: Üdeka. Üdela.
0: Değil.
1: Üdema. Üdena. Üdera.
0: Oh, bilemedi. Hazır mısınız? Bakın A'ya çok yakın bir harf koyacaksınız. Hatta diyebilirim ki A'ya o kadar yakın bir harf koyacaksınız ki sürenizi başlatıyorum. A'ya çok yakın.
2: Ünlü
0: alfabede.
2: Bir harf mi bu?
0: Bir harf.
2: Üdeba mı?
0: Üdeba doğru. Zahit Bey vallahi korkuttunuz beni. Çok yakın diyorum. Zahit Bey böyle bakıyor. Üdeba olacaktı. Evet. Harfimiz ve kelimemiz Üdeba'ydı. Edebiyatla uğraşan, söz sanatını bilen yazar, şairdi. Birinci etabı tamamladık. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Bakalım kaç puan topladık.
2: Bakalım ne kadar.
0: Birinci etapta. Melih Bey siz 10 doğru yanıt verdiniz ve bu bölümü 50 puanla tamamladınız. Zahit Bey, Zahit Aytekin 6 yanıt verdi ve 6 kere 5 30 dedi. 30 puanla birinci etabı tamamladı. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: İkinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede tek tek yarışacağız. 10 yanıt arayacağız. 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz. İkinci etaptayız efendim.

0: Evet efendim, Sır Küp'ün ikinci etabındayız. Kaybeden olmadığı yarışmada 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım Aytekin kardeşler stüdyomuzda abimiz Melih Bey mi yoksa kardeşimiz Zahit Bey mi ipi göğüsleyecek diyoruz. Ve hemen dönüyorum birinci etabı önde bitiren Melih Bey'e. Melih Bey hazır mıyız?
1: Evet hazırım.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendiriyorum. Elimden geldiği kadar da yardımcı olacağım. Hazır mıyız?
1: Evet,
0: İstediğiniz
1: efendim.
0: Kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularda da durduracağız sürenizi. Hazırsa sorunuz geliyor.
1: Hazırım.
0: Süreniz başladı. Artık demir almak günü gelmişse zamandan diyen şairimiz kimdir?
1: Yahya Kemal Beyatlı.
0: Harikasız Yahya Kemal, yetti bile. Safran hangi ilçeyle özleştirmiştir?
1: Safranbolu olabilir mi?
0: Safranbolu olabilir tabii ki. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra geliyor. Süreyi durdurduk.

0: ilaç kapatma.
1: Aşk yarası ilaç kapatmaz diyor Müslüm Gürses'ten dinlediğimiz şarkının adı.
2: Müslüm Baba Doktor.
1: Doktor, harikasınız. Kadın oyuncuya ne ad veriyoruz?
2: Aktris.
1: Harikasınız, bir doğru daha geldi. Kızıl gezegen hangisidir?
2: Mars.
1: Mars çok yakında, o da doğru. Mor havuç, turp ve bulgurun mayalanmasıyla yapılan içecek nedir? Acılısı da olur, acısı, evet, da olur. Kebabın yanına şalgam harika gider. Şalgam tabii ki. Hemen bir video soru geliyor. İzliyoruz bakalım ne geliyor.
3: Sen sus Ramazan.
4: Benim adım Şaban.
3: Öyle ya. Ramazan sendin.
4: Benim adım da Bayram.
3: Şu halde Şaban sensin.
4: Hayır, ben Ramazan'ım.
3: Yeter! Çıldırtacaksınız beni. Siz şöyle geçin. Siz de sıralanın şuraya. Bakalım anlayacağız kimmiş Şaban.
1: Tabii ki bakalım anlayacağız. İzlediğiniz filmin adını soruyoruz.
2: Süt Kardeşler.
1: Süt Kardeşler doğru. Metal bir topu omuz hizasından tek bir hareketle uzağa atmaya dayanan spor.
2: Gülle atma.
1: Gülle atma doğru. 17. yüzyılda yaşamış katip lakaplı Osmanlı bilim insanı. Osmanlı bilim insanı.
2: Pas.
1: Peki hemen bir sesli sorumuz daha var. Dinliyoruz.

0: Deniz Oyuncak Gibi şarkısını kim seslendirmek
1: istedir?
0: Güllü tabii ki. Rahmetle anıyoruz kendisini. Hemen pas dediğin soruya geliyorum. 17. yüzyılda yaşamış katip lakaplı Osmanlı bilim insanı.
1: İbni Haldun.
0: Katip.
1: Katip. Katip.
0: Dolaş.
1: Bilemiyorum ama.
0: Ne peki olabilir? Çok da yardımcı olmayayım. Bayağı bir bilmiş. Sonra Zahit Bey diyecek ki
2: çok zaman var zaten.
0: Evet, bir de 25 bilir saniye nasıl idareli kullandığınız süreyi de gerçekten tebrik ediyorum hepsini.
1: Yazar İbn Sina değil.
0: A7 lakabı katip. Katip Osmanlı Mahmut. Sorunun içinde katip de Hasan. Bir ipucu var. Katip lakaplı.
1: Katip, katip insan, katip Osman.
0: Vallahi yardımcı olacaktım ama son soruda olduğu için özellikle olmadım ama hemen söyleyeyim. Katip ne olabilir?
2: Osmanlı. Çelebi değil mi?
0: Katip, Çelebi, Çelebi tabii ki. Biliyordunuz değil mi?
1: Yani evet.
0: Hepsini koydum.
1: Maalesef.
0: Katip Çelebi olacaktı. Harika bir yarışma çıkarttı.
1: Yine iyi ilerledim ama.
0: Gerçekten çok iyi yani. 10'da 9 çok büyük bir oran.
1: Evet.
0: Moralinizi bozmak istemem.
2: İnsan zaten kardeşine böyle yapmaz ama.
0: Birkaç taneyi bilmeden yani, geçti değil mi?
2: En azından bir
0: süreyi
2: tanesi
0: çok
2: böyle
0: güzel
2: oldu.
0: Kullandı. Kendisi bitirdiğinizde 30 saniye süreniz vardı. Tebrik ediyorum.
1: Gaziantep'e destek.
0: Gaziantep'e destek. Hadi bakalım. Şalgamı da bildik. Bütün sorularımızı doğru yanıtladık. Hazırsak size geçiyoruz. Hazır mıyız Zahit Bey?
2: Hazırım.
0: Tamam, heyecan yok.
2: Abimin
0: beraber yarışacağız.
2: Performansından sonra biraz şey
0: hiç
2: olsa
0: sıkıntı
2: da
0: yok. İnanın sorular çok rahat. Beraber çöze çöze gideceğiz. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Bakın yine benzeri bir yerden geliyor. Sürenizi başlattım. Aziz İstanbul'a tepeden bakan şairimiz kimdir?
2: Nazım Hikmet.
0: Değil. Biraz önce de vardı ismimiz.
2: Bunu pas geçelim.
0: Peki geçtim. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: nedir? Çarşambayı ne
1: sel aldı
0: dedik. Çoru Nehri hangi denize dökülür diyoruz. Çoru Nehri hangi denize dökülür?
1: Karadeniz'e dökülür.
0: Karadeniz'e dökülür. Doğru. Tabii yukarıya dökülüyor. Erkek oyuncuya ne ad veriyoruz?
1: Aktör.
0: Aktör diyoruz. Hemen bir videomuz geliyor. Önce seyrediyoruz. Bakalım, seyredelim.
2: Ramazan, hücum borusunu unuttum. Nasıldı?
3: Ben sana öğreteyim.
2: Öğret canım.
3: Bak.

0: İzlediğiniz filmin adını soruyoruz size. Neydi bu filmin adı? Ne? İşte Kemal Sunal.
1: Defalarca kez izlediğimiz film ama şimdi...
0: Geçeyim mi?
1: Bunu pas geçelim.
0: Peki. Bir dahaki Mavi defa. Gezegen hangisidir diyoruz? Mavi Gezegen.
1: Hiç de bilmem.
0: Mavi Gezegen.
1: Mars, Venüs, Jüpiter.
0: Mavi Gezegen'in...
1: Ha, dünya.
0: Dünya tabii ki. Darı, mısır veya bulgurun mayalanmasıyla yapılan koyu kıvamlı içecek ne denir? Kışında çok satılır böyle. Sokaklarda da satarlar.
1: Boza mı?
0: Boza tabii ki geldi. Sporcunun daire içinde dönerek yassı ve yuvarlak bir metalyeli en uzağa atmaya dayanan spor nedir? Böyle en uzağa atıyor. Ne atıyor?
1: Çekiç atma.
0: Başka bir şey atıyor. Yuvarlak bir şey atıyor.
1: Gülle atma.
0: Daha yuvarlak bir şey atıyor böyle. Peki
1: bunu
0: geçeyim
1: da pas
0: mi?
1: Geçelim.
0: Geçtim. Hemen bir soru geliyor. Ses geliyor. Dinliyoruz.

0: Hazır. Merve Kayaca'dan dinliyoruz. Dinlediğiniz Isparta türküsünün adı nedir? Çayır Çimen.
1: Geze Geze.
0: Geze Geze. Harikasınız. 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı seyyahı ve yazarın adını soruyoruz size.
1: Osmanlı seyyahı.
0: Osmanlı seyyah, yazar. Gezmiş. Her tarafı dolaşmış.
1: Pas geçelim.
0: Dediniz. Niye pas geçiyorsunuz? Biliyorsunuz hayır, hayır. Bunu.
1: Nazım Hikmet.
0: Hayır. Gezmiş, dolaşmış. Çelebi. Ne Çelebi?
1: Yapma. Süre ne çabuk doldu.
0: Özellikle koyduk 120 saniye. Süremiz. Peki. Harika yarıştınız yine. 3, 4, 5, 6 yer bulduk. Hemen gidiyorum. İlk sorunuzu okuyorum. Pas dediğimiz soruyu. Dönmeye hakkımız, şansımız olmadı. Aziz İstanbul'a tepeden bakan şairimiz Yahya Kemal olacaktı. Ve soyadımız da neydi? Beyatlı olacaktı. Filmimizi izlemiştik. Kemal Sunal. Şabanoğlu Şaban desem.
1: Evet.
0: Evet. Ve yuvarlak bir yassı ve yuvarlak bir materyal atıyorlardı. Ne atıyorlardı? Yassı yuvarlak ne olabilir? Disk atıyorlardı.
1: Disk.
0: Disk atan bir spordu branşımız. 17. yüzyılda yaşamış dedik. Gezdi, dolaştı dedik. Çelebi dedik. Evliya Çelebi olacaktı. Doğru yanıtımız. Tebrik ediyorum. Gayet güzel bir ikinci etap çıkarttınız. Hemen puanlara bakalım. Kaçar puan topladık? Melih Bey burada biraz arayı açtı. 10'ar puandan bir 5 soruyu fazla bildi. Ve 140 puanla tamamladı ikinci etabı. Zahit Bey 90 puanla ikinci etabı bitiriyor. Ama hiçbir şey daha sonuçlanmadı. Hazır mıyız? Üçüncü etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği üçüncü etaptayız. Çekişme, mücadele iyice artıyor. Efendim sır küpü kaybeden olmadığı yarışmada üçüncü etaptayız. Kaybeden olmadığı yarışmadayız. Üçüncü etaptayız. Aytekin kardeşleri Apara Stüdyosu'nda ağırlıyoruz. Çok da güzel bir mücadeleye tanıklık yapıyoruz. Ve hemen dönüyorum. Butonların devreye girdiği zamanı çok iyi kullanmamız gereken üçüncü etabı başlatmaya hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 36.
0: 36 geliyor. 36 nolu soru. Daha soruyu okumadım. 10 saniye diyeceğim. Öyle vereceğim. Öyle yok öyle.
2: Bitireyim.
0: Hazır. Geliyor. 600'ü olan oyun küpü. Evet. Kim basacak? Kim basacak? Melih Bey bastı.
2: Zar.
0: Zar. Doğru yanıt. 3 harfliydi. Zardı. 600'ü olan oyun küpü. Hemen sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 31.
0: 31 nolu soruyu açıyoruz. Geliyor. İnsansız hava aracı 3 harfli kim basacak? Buyurun Zahit Bey.
2: İHA.
0: İHA doğru yanıt. Doğru. Harikasınız. İşte böyle. Tutturun sonra gidin. Ben abilere karşı ortak mücadele verelim.
1: Ben butona odaklandım artık biraz.
0: Kesinlikle. Hazırsa gidiyoruz. Siz seçeceksiniz. Yine butonlar karar verecek. Kaç tane soruyu açalım?
1: 37 nolu soruyu açmak
0: 37
1: istiyorum.
0: 37 nolu. Hazır. Bakın çok yakın bir soru. Güneş sisteminde bulunan dördüncü gezegen kim basacak? Zahit Bey harikasınız.
1: Mars, Venüs,
0: Mars. Mars doğru yanıtını doğru. Aldık. 4 harfliydi. Sizle devam ediyoruz. Hadi kapatın arayı. Kardeşler dayanışması olsun bu da. Minik kardeşler kendimi de oraya hemen dahil ettim.
1: Ben mi seçeceğim?
0: Siz seçeceksiniz.
1: 38 nolu.
0: 38 nolu soru. Bir foto soru.
1: Zor.
0: Bir fotoğrafımız var. Birazcık da bence zor bir soru. Fotoğrafa bakarken bile. Efendim bu bir yağ. Gördüğünüz yağı koyunun yününden elde edilen bir yağ bu. Ve hazırsa sorunuz geliyor. Koyun yününden elde edilen doğal yağ. Süre başladı. Ne olabilir? Buyurun.
2: Yün yağı.
0: Melih Bey yün yağı değil.
2: Kon yağı. Pas bilemiyorum.
0: Biz bir harf daha açalım. Önce butona basın sonra yanıtlayın. Harfi verdik süreyi başladı.
1: İstersen sen bas ben biliyorum çünkü.
0: Buyurun.
1: Lanolin.
0: Lanolin. Harikasınız. Evet. Tabii ki bir eczacı olarak. lanolin yanıtını doğru bildiniz. Bir de şifre harf açtınız. O harfini buldunuz.
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum. Kaç açalım?
1: Tamam. Kaçı açsak iyi olur bizim için diye bakıyorum ama.
0: Bakın.
1: 29'u açalım.
0: 29'u açalım. Peki bakayım ne tarafa gittiniz? Buralardasınız. Geliyor 29 nolu sorumuz. Yukarıdan aşağıya 3 harfli. Seyircinin alkışla sanatçıyı çağırması tekrar isteği. Süreniz başladı. Tekrar gel. Alkış yaptılar. Ne oldu? Buyurun.
2: Win.
0: Win değil.
2: Lin.
0: Değil. Evet, seyircinin alkışla sanatçı çağırması dedik. Bir harf açıyoruz. Eller butonda. Hangi harfi açtık? B'yi açtık. Süreyi başlattık. Bakalım ki bastık. Buyurun Zahit Bey.
2: Bim.
0: Bim değil.
2: Bil. Bik. Bit.
0: Bit değil.
2: Bir. Bis.
0: Bis. Ve süre yetti mi? Olduğu için verdi reji. Tebrik
2: verdi,
0: ediyorum.
2: Güzel.
0: Bis doğru yanıtı olacaktı. Sanatçımız konseri bitirdikten sonra gidiyor. Alkışlarla tekrar bir son bis yapması için davet ediliyor. Hanenize 10 puan yazdınız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Eller butonda mı?
1: Butonda.
0: O zaman hemen seçelim. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
1: Kaç nolu
0: bakın,
1: soruyu?
0: Bakın 40'ı açabilirsiniz. İpucu olsun size. 33'ü açmayın. Benden size destek olsun. 49'u açabilirsiniz. 40'ı açabilirsiniz.
1: Tamam.
0: Hadi 30'u da açabilirsiniz. Daha ne kadar yardımcı olayım?
1: 40'ı açalım o zaman.
0: Peki geliyor o zaman 40. Hazırsa. Orta Doğu ve Kuzey Afrika kökenli halklar süre başladı. Buyurun.
2: Kürt.
0: Kürt değil.
2: Arap.
0: Arap tabii ki doğru yanıtımızdı. Bir de harf buldunuz R harfiyle. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor Zahit Bey. Hazır. Melih Bey, kaç nolu soruyu açalım?
2: 49.
0: 49 nolu soruya gidiyoruz. 49 gelsin. Örnek gösterilen model. Süre başladı. Örnek gösteriliyor. Buyurun Zahit Bey.
1: Örnek gösterilen idol.
0: İdol değil.
1: Örnek gösterilen feyiz.
0: Peki. Biz bir harf açalım. Yardımcı olsun. Eller butonda olsun. Kim basacak? Süreyi başlattık. Ne olabilir? Örnek gösterilen. Kimse butona bile basmadı.
1: Hiçbir şey çağrıştırmadı ama.
0: Gerçekten. Bir harf daha açtık. Süre başladı.
2: Misal. Buyurun.
0: Misal. Melih Bey misal dedi ve tabii ki doğru yanıtı buldu. Misal, örnek gösterilen kişi anlamında. Bir de i harfini açtınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyla devam edelim?
2: 50 lütfen.
0: 50 lütfen gelsin. 50 nolu sorumuz. Eski metinlerde örnek gösterilen ibretlik kişi. Kim basacak? Süre başladı. İbretlik kişi bu. İbret. İbret. Bulamadık. Bir harf açalım o zaman, biz destekte bulunalım. 10 saniyede süreyi başlatalım. Örnek gösterilen. İbret. Ne olabilir ibret? Peki bir harf daha, hazır mıyız? Eller butonda mı?
2: Evet.
0: İbrete çok yakın. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: İbrar.
0: İbrar değil.
2: İbrer.
0: İbrir. İbrer doğru yanıt. Harika. Melih abimiz yine aldı soruyu.
1: Abiliğini gösteriyor.
0: Ona basmıyorsunuz Zahit Bey. Hadi kardeş dayanışması diyorum abilere karşı. Yürüyoruz. Siz belirliyorsunuz Melih Bey. Kaç nolu soruyu açacağımızı?
2: 55.
0: 55'e gidiyoruz. Kenarlarda, köşelerde kalmış bir yere indik. Peki. Netice, sonuç anlamına gelen. Süreyi başlattık. Netice, sonuç. Netice, sonuç. Ne olabilir? Netice, sonuç. Peki. Biz bir harf desteği açıyoruz. Size son harfimiz A'ymış. 4 harfle süreyi başlattık. Ne olabilir? Netice. Netice. Netice. Ne?
2: Nida.
0: Olmadı Melih Bey, Nida değil. Netice diyorum. Bir de harf açıyorum. Süreyi başlatıyorum. Netice. Ne?
1: Neta.
0: Neta. Doğru Neta. Yanıt. Ama siz beni hiç dinlemiyorsunuz. Netice diyorum.
1: Üretemiyorum.
0: Neta doğru olacaktı. Ne ve T'yi versik. Ve evet. Neta. Netice. Sonuç anlamına gelen kelimemiz olacaktı. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Zahit Bey kaç açalım?
1: 47 açalım biraz kolaydan.
0: 47 hemen gidelim. Küçük ve kısa bir yere gidelim diyorsunuz. O zaman sorunuz geliyor. Helyumun simgesi. Buyurun. Kim basacak? Zahit Bey bastı.
1: HE.
0: HE doğru yanıt. Bir eczacı olarak hemen HE'yi yakaladı Zahit Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç?
1: Kaçı açalım? 54'ü açalım.
0: 54'ü açalım. Bakın 54'ü açalım. 53'ü açalım. Güzel yerler. 54. Geliyor soru. İki harfli. Hayvan barınağı. Kim basacak? Buyurun.
1: İn.
0: Selim Bey.
1: İn.
0: İn. Doğru yanıtımız olacaktı ve oldu. İki harfli ini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 53 lütfen.
0: 53 de geliyor. Hazır. Bu da çok güzel bir soru. Karbon kristali olarak bilinen mücevher. Süre başladı. Mücevher.
2: Elmas.
0: Evet Melih Bey, elmas tabii ki. Doğru yanıtımız. Sizle devam edelim Melih Bey.
2: 51 lütfen.
0: 51'e gidiyoruz. 51 gelsin bakalım. 51. İyi niyet, maksat, amaç anlamında yaygın erkek ismi. Süre başladı.
2: Nihat.
0: Nihat doğru. Nihatlara da buradan selam olsun, sevgiler olsun. İyi niyetli, maksatlı, amaç anlamına yaygın erkek ismi dedik Nihat'la. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 9'da ne var? Gelsin sorumuz. Kitap, makale, hikaye, roman yazan kişi. Süre başladı. Buyurun Melih Bey.
2: Yazar.
0: Yazar doğru yanıt. Bir de ne buldunuz? Y harfini buldunuz. Şifre, harf bulduk. Burada Y'yi yazarın Y'siydi. Şifre kelimemizden de bayağı yerler açıldı. Evet, 18'i önerebilirim. 23'ü önerebilirim. 27'yi önerebilirim. 35'i önerebilirim.
2: 35 lütfen.
0: Peki 4 harfli yukarıdan aşağıya geliyor. 35. İki şeyi denkleştirme, uyumlu hale getirme. Süreniz başladı, ne olabilir? İki şeyi denkleştirdim. Mesela çorabımın kaldı bir teki, diğer teki de kaldı.
1: Eşledim.
0: Eşledim. Nedim?
1: Eşle.
0: Eşle. Doğru yanıt tabii ki. Biraz kırmızı, biraz yeşil dedik. Zahit Bey'e el birliğiyle doğru yanıtını verdik. Eşleydi yanıtımız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız? Eller butonda.
1: Hazırız.
0: Tamam. Açıyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 43'ü açalım.
0: 43'e gidiyoruz. Hop gelsin 43. Sallanarak dinlenilen bahçe yatağı.
1: Hamak.
0: Hamak doğru yanıt. Bir yanıt daha aldık. Peki
1: arkandayım.
0: Ne yaptık?
1: Gelir.
0: Bir de harf açtık. T harfini açtınız.
1: Peki 45'i açabiliriz o zaman.
0: Peki 45'i açıyorum. Size hazır gelsin 45. Ama kim basacak? Omuzlara sarılan giysi parçası. Süre başladı. Melih Bey kaptı soruyu.
2: Şal.
0: Şal doğru yanıttı. Harikasınız. Size devam ediyorum. Kaç tane soruyu açalım?
2: 18.
0: 18'e gidiyoruz. 18 gelsin bakalım. 18. İki kişi veya maddenin bir başka maddeye, kişiye bağlanması. Süre başladı. Kim basacak? İki kişi veya maddenin bir başka maddeye bağlanması sorumuz. Bulamadık. Biz de bir harfa veriyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. A, N ve AT. Kimya, biyolojide moleküller arası bağlanma eğilimi, çekim gücünden doğan bir kelime arıyoruz. bulamadık. Bir harf daha açıyoruz. Eller butonda. Artık tahminleri yürüteceğim. Süreyi başlattık. Kimya.
1: Kimya.
0: Biyoloji. Moleküller.
2: Aminat. Buyurun. Akinat.
0: Değil. Yaklaştınız ama değil. Biz bir harf açalım. Hmm. Afin. Süreyi başlattık. Kim basacak?
1: Buyurun. Afinite gibi bir şey mi?
0: Afinite gibi bir şey de ama ne? Afinite olmuyor. Peki biz bir harf daha koyuyoruz. Hazır mısınız? Eller butonda. Tek harf koyacaksınız artık. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Afinikat, afinilat, afiniyat, afininat, afinimat.
0: Afininat doğru afininat. Yanıt. Oh, bekliyorum ki. M harfi doğru yere geldi. K aldık, Y aldık. En sonunda N'yi buldunuz. Tebrik ediyorum. Afininat olacaktı. Kişi veya maddenin bir başka maddeye bağlanması, çekimi diye dipte kalmış bir kelimemizdi. Evet, hazırsanız 25 veyahut da 46 öneriyorum. Son sorumuz. Zaten bunu açtıktan sonra artık finale taşıyacağım sizi.
1: Tamam. 46'yı açabiliriz o zaman.
0: Peki, 46 mı açayım yoksa bakayım şöyle bir size destek olsun. Şöyle rahat bulabileceğiniz. İkisi de olabilir. 46 da olabilir, 25 de olabilir. Bakın 25 de çok sevimli bir soru. İster misiniz 25?
1: Tamam, 25 olsun.
0: Açalım mı?
1: Olur.
0: Peki.
1: Olur, 25 olsun.
0: Hazırsa geliyor sorunuz. Eller butonda mı?
2: Evet.
0: Melih Bey. Melih Bey hazır zaten orada. Sahnede zarif hareketleriyle bilinen kadın dansçı. 10 saniye süre başladı Zahit Bey.
2: Balerin.
0: Balerin doğru yanıttı. Harikasınız. Bir de harf B harfini bulduk şifremizden. Geldik 3. etabın sonuna. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Şunu hatırlatalım bu arada. Puanlarımıza bakmadan önce bu etapta artık bir tahmine gideceğiz. En fazla puanı alan, en fazla puanı ulaşan yarışmacımız birinci tahmin hakkını kullanacak. Fakat tahminde tek seferde doğru harfi, tek seferde doğru yere bulmanız lazım. Bulamadığınız takdirde şans diğer yarışmacımıza geçer ve diğer yarışmacımız tahmin hakkını kullanır. Bu kuralımızı hatırlattıktan sonra hemen bakalım puanlara. Evet, yaklaşık 1-4 soru diyoruz. 10 puanlık, 4 soruluk bir fark var aramızda. Zahit Aytekin 190 puanla 3. etabı tamamlıyor. Abimiz Melih Bey, Melih Aytekin de 230 puanla bölümü tamamlıyor. Şimdi geliyoruz. Melih Bey, önce tahmin sizden alacağım. Tek seferde sessizlik içerisinde dinliyoruz. Hangi harfi koyuyorsunuz?
2: Nide'nin N'si mi?
0: Nide'nin N'si dedi. Sır küpünün bu bölümünde acaba sırladığımız, sakladığımız kelimemiz fizyokibranş mı? Fizyokibranş ise anlamı ne? Tabii ki doğruyu bildi abimiz sevgili Melih Aytekin. Hemen açıklamasını yapıyorum. Teknik terminoloji hissi veren, disiplinler arası bir alan çağrışımı yapan, daha da zorunu bulamazdık. Fizyoloji branş birleşimiymiş efendim bu kelimemizin tam karşılığı. Fizyokibranş olacaktı ve doğru kelimeyi bir şekilde telaffuz ederek doğru N harfini bulduk. Geçiyoruz okulumuza açıklamaya. Tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet, sır küpünün finalindeyiz. Kazanan okulumuzu açıklıyoruz. Kardeşler, Aytekin kardeşlerin çok güzel bir mücadelesine tanıklık ettik beraber. Abimiz, sevgili, benim de abimin ismi Melih. Tekrar tekrar söylüyorum. Adaşımız Melih Aytekin'in temsil ettiği okul Gaziantep'e gitti. Başbağı Şehit Memik Ayçiçek Ortaokulu'ndaki miniklerimize bu ödülümüzü göndermiş olduk sayenizde. Biz çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız, destek verdiniz, bizimle beraber yarıştınız. Sizlere de bugünün anısına Apara Kütüphanesi'nden küçük birer hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlarsınız diyoruz.
1: Teşekkür
0: Buyurun.
1: Ederim.
0: Bunu size veriyorum. Bunu da çok teşekkür ediyorum. Efendim geldik bir yarışmanın daha sonuna. Sır küpü kaybedenin olmadığı yarışmaya siz de katılmak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırkupu@apara.com.tr adresinden bize yazın. Sizi de davet edelim. Stüdyomuzda misafir olun. Beraber yarışalım. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri,

0: kanlı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: Dikkat et. Dikkat et. Yavaş, yavaş.
1: Ne oldu? Ne oldu?
2: Çok acıyor.
1: Neresi, burası mı?
2: Evet.
1: Nasıl bir şey? Ufacık bir sıyırık bu. Hadi kalk. Hadi kalk.
2: Ya binmeyeceğim. İstanbul'a dönüp geri verelim bunu.
1: Pes ediyorsun ya.
2: Evet.
1: Benim oğlum pes ediyor. Hiç yakışıyor mu sana? Bak ilk düşüşte vazgeçersen hiçbir zaman yapamazsın. Ne kadar düşersen düş, kalkmayı bileceksin. Asla pes etmeyeceksin. Hadi, hadi kalk. Dimdik duracaksın hep hayatta. Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Aferin oğluma. Hadi. Hadi gel. Hadi. Evet. Evet. Bas kadar. Bas. Git. Bas. İleri bak. Daima ileri bak. En ileri bak. Hadi oğlum. Hadi. Bas pedala. Bas. Bas pedala. Bas. Bas. İşte
2: baba,
1: bu ya.
2: Baba başardım, oluyor.
1: Artık kontrol sende.

0: Ne oluyor?
1: Bilmiyorum Ahmet. Anlarız şimdi. Hayrola? Nimet Hanım.
2: Bekle burada. İsmail Akıcı sen misin?
1: Evet benim.
2: Kimliğine? Evet.

0: Sen yazdın.
1: Evet, ben yazdım.
2: İsmail Bey, ne oluyor?
0: Hanım, bir saniye. Devletin bölünmesine yönelik fikir beyanlarına ötürü suçlusun. Tak kelepçe götür. Asker!
3: Uzat elini.
1: Ne diyorsunuz siz komutanım?
0: Bir itirazın yeri burada değil İsmail.

예체네. 자복 자복 자복. 유는 자복 깨치.

0: 1980 döneminde suçsuz yere hapsolan, hüküm giyen, yüzlerce düşünce suçlusundan sadece birisi olan ve son nefesini de bulunduğu koğuşta veren babam İsmail Akıncı'ya ait olan günlüğün ailesine teslim edilmesi en temel, en doğal haktır.
1: Abi ne yaptın? Günlük nerede?
0: Hadi bin. Hadi. Uçağı kaçacağız. Sonra defteri.
1: Ya söylesene. Ya abi anlatsana ne oldu? Arabaya bindiğimizden beri konuşmuyorsun. Abi bir şey söylesene. Alabildin mi günlüğü?
2: Hele şükür. Aslansın be abi. Vallahi aslansın. Annem çok sevinecek.
0: O cezaevinin kapısının her girişinde söz verdim Necip. Sözlerimden birisini tuttum. Şimdi sıra diğerinde.
3: Anne çok acıktım.
4: Tamam oğlum okunacak şimdi ezan. Hadi bakalım.
2: Hadi Allah kabul etsin.
5: Allah kabul etsin. Hadi daha ne Ramazanlara inşallah. Amin. Ramazan pidesi isteyen var mı? Son pideler bunlar.
2: Al bakalım oğlum.
4: Al anneciğim.
1: Enişte pastırmayı versene bana.
5: Pastırma mı? Ya pastırmayla başlayalım.

0: Ramazan'ı olmam ya.
1: Yarın bayram canım. Bu gece Ramazan'ı uğurluyoruz. Yarın da bayram gelecek evimize. Ahmet.
2: Hı.
1: Siz bütün gün neredeydiniz beraber?
2: Hı.
1: Var sizde, var bir halde. Söyleyin bakayım.
3: Dursana.
2: Vallahi
1: Dursana. Bilerek mi yapıyorsunuz? Hadi söyleyin ne olduysa.
2: Babamın günlüğünü aldık.
1: Gerçekten mi?
3: Nasıl ya? Hani kayıptı?
2: Üstad burada.
1: Abi nasıl aldınız?
3: Uzun hikaye.
2: Allah Allah. Söyleyecekti zaten.
1: Ne? Yanında mı? Abi aşk olsun.
2: Ya göster.
1: Hadi göster. Ya. Hadi.
3: Hayır.
1: Hadi. Hadi.
3: Çekilin.
1: Hadi ver.
2: Abla sayfalarına dikkat et onun.
4: Anne günlük ne?
1: Anlatırım ben sana. Sen çorbanı iç. Ama çok yıpranmış sayfaları.
3: E tabi hayatım ne olacak ya. Kim bilir neler görmüştür. Her sayfası bir tarihtir onun be.
2: İşte tarih güne tarih.

0: Allah kabul etsin.
1: Sağ ol hanım. Hayırlı sabahlar.
2: Sen giydin mi bakalım bayramlıklarını?
1: Hayırlı bayramlar.
3: Giydim de sen giydin mi?
2: Ya giydim dayıcım işte, olmamış mı?
3: Bunlar bayramlık mı?
4: Ya, hayırlı yapayım? Sabahlar Basri amca.
5: Sağ ol sizlere de.
1: Ya komşuyuz, bir çayımızı bile
2: biraz içine
1: gelmiyorsun.
2: Olalım.
6: Geliriz içine.
7: Şöyle güzelce bir kapatalım da üşümesin benim aslan oğlum, değil mi?
8: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semiallahu limen hamiden. Allahu Ekber.

0: Hasan amca gidelim.
1: İyi bayramlar.
2: Hayırlı bayramlar.
3: Hayırlı bayramlar İsmail.
1: İyi bayramlar Hasan amca.
3: İyi bayramlar. El öpenlerin çok olsun. İsmail maşallah Ahmet ne kadar büyümüş.
2: Evet büyüyor. Büyüyor musun sen? Ha? Benim oğlum adam mı olacakmış? Ha?
4: Hadi Ahmet. Geç kaldık. Annen sofrayı hazırlamıştır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Baba.
4: Efendim oğlum.
1: Biz şimdi eve bayram mı götürüyoruz?
4: Kim dedi sana bunu?
1: Annem söyledi.
4: Ne dedi annen sana?
1: Bayram namazından dönen çocuklar ve babalar eve bayram götürürlermiş dedi.
4: Annen doğru söylemiş.
1: Hadi o zaman çabuk ol.

0: Zala.
1: Nu e mare, Chris. Ui, cu tot mare.
0: Beni, eu mă îngeam vom să lirme, ne nu iere. Çağırayım mı babama?
2: Çağırma babanı. Ben sarılırım dayına. Tamam mı? Sen niye uyumadın?
0: Susadım.
2: Tamam. Al suyunu. Doğru yatağa. Hadi.
3: Bir ara doktora görürsün inşallah. Ne olacak senin bu uyku problemi?
1: Akşam hazır mısın?
3: Evet ya. Nişan tarihini de alırız. Abi bana bak, yanımda ol ha. Zaten Aslı'nın babasından çekiniyorum.
1: Tamam, merak etme.
3: Dava ne zaman?
1: Dava bayramdan sonra.
3: Hadi hayırlısı. Bir de senden önce evlenmeyeydim iyiydi ama.
4: Ama anneciğim, abimin de biliyorsun.
5: Evet, abinin geçmişe saplanıp kalmasını istemiyorum artık. Yıllardır dava üstüne onca dava. Ne değişti? Ha? Neyi değiştirdi Tuğba?

0: yaşandı. Geride kaldı hepsi. Bitti. Anladın mı? Bitti. Hiçbirinize benzemez o. Babası gittikten sonra evin erkeği oldu. Okusun. Engel olamam ben. Ama okudukça geçmişe dönecek. Oradaki acılara saplanıp kalacak.
1: Canım karım, evlatlarım, bu hatıratımı belki bir gün birlikte okuruz. Belki de sizi bensiz yıllarda yol gösterir.
2: Oyalanma hadi.
3: Kırk bir son komutanım diyeceksin.
2: Aferin. Şimdi yemek sırasında kavga çıkaranlar bir adım öne çıksın. Bütün koğuş yansın, istemiyorsanız öne çıkın dedem.

0: suçun ne senin ihtiyar?
1: Cinayet komutanım.
0: Senin? Oğlum, cebir problemi sormadım, suçunu soruyorum.
2: Söylesene lan!
1: Hızla geçme ve cinayet komutanım.
0: Şimdi anlatırken utanacağına yaparken utansaydın da hatandan dönseydin. Yerine geç. Bana bakın. Benim için birbirinizden bir farkınız yok. Hepiniz adil suçlularsınız. Cezanızı çekmek için buradasınız. Burada benim kurallarım geçerli. Bir de avluda, yemekte, cezaevinin herhangi bir yerinde kavga edeni duymayacağım. Duyarsan mahvederim, anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı mı?
0: Duyamadım.
2: Anlaşıldı mı dedim?
3: Anlaşıldı.
0: Burada tekme vererek sizi rahatsız ediyoruz sanırım ha? Adın ne senin, suçun ne?
4: İsmail Akıncı. Yazarım.
0: Hizaya geç. Hizaya geç dedim. Adın ne senin?
5: Nazmi Yılmaz.
0: Nazmi Yılmaz, hizaya gir. Bütün anarşistler, komünistler de bu koğuşta toplanmış.

0: Günlerce koğuşa. Bugün koğuştan çıkmak yasak. Sorumlusu bunu bilin. Benim kurallarımı öğreneceksiniz.
1: Az sonra TRT haber merkezine bağlanacağız ve günün ilk ana haber bültenini dinleyeceğiz.
2: Çok kanamam var. Revire gitmen lazım.
3: Boş ver, önemli değil.
2: İnat edecek bir şey yok. Revire gitmen lazım.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri emir ve komuta fikri içinde ülke yönetimi
4: gardiyan
1: bütünüyle
2: Nazmi'nin burdu çok kötü. Revire gitmesi lazım. Çekil geri. Kalk, revire gidiyoruz.
5: Gerek yok. Önce ağzımızı burnumuzu kırın, ondan sonra revir.
2: Sen bilirsin. Burnu çok kötü, böyle kalamayız.
6: Zorla mı götüreceğiz?
2: Evet, zorla götüreceksiniz. Buraya nasıl getirildi? Güle oynaya mı? Biz burada davadan bahsetmiyoruz. İnsanlıktan bahsediyoruz.

0: Kesin o da gelmek istiyor.
1: Cadde tarafı.
2: Ahmet.
3: Abi.
4: Cemal amca. Hı. Siz de uygun görürseniz bayramdan sonra nişan yapalım.
1: Vallahi şimdi olmaz diyeceğim ama Necip güzel kızımı kaçıracak diye korkuyorum.
2: Ya Cemal çok olsun.
3: Cemal amcacığım, ben bayramla beraber 2 haftalık bir izin aldım. Eğer tabii sizin için de bir sakıncası yoksa anneciğim, dönmeden önce nişanı yapalım diyorum.
1: Sen ne diyorsun kızım?
2: Vallahi siz nasıl uygun görürseniz babacığım.
1: Evet, uygun görülmüştür.
5: Hadi hayırlı olsun.
2: Hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun, hayırlı olsun.

0: Ne oldu, uyudu mu?
1: Sude uyudu. Hadi anneciğim. Abiciğim, biraz konuşalım mı? Annem çok üzülüyor biliyorsun.
0: Biliyorum. Anneciğim ya. Beni bir anlasa. Neden evlenmek istemediğimi bir kabullense. O da rahatlayacak, ben de. Hem farkındayım. Günlüğü okumamı da istemiyor değil mi?
1: Abi. Annem tahmin ettiğinden çok daha fazla şeyin farkında. Tamam. Senin mücadelen var, ilkelerin var. Biz buna saygı duyuyoruz. Hatta keşke herkes senin gibi olabilse. Ama bunlar hayatına biri girdiğinde değişmeyecek ki. Şu Elif'le bir tanışsan. Söz, gerçekten bir daha ısrar etmeyeceğim.
0: Ha. Tamam.
1: Ne dedin?
0: Tamam, tanışalım.
1: Gerçekten mi?
0: Ama bak, bunlardan haberi olmayacak.
1: Tamam, hiç merak etme, o iş bende. Ha, süper abi, harikasın, çok teşekkür ederim. Her şey, annem çok sevinecek biliyorsun değil mi?
0: Hadi.
1: Harika olacak ya, her şey çok güzel olacak. Tamam.

0: Oğlum, sen bu risaleyi Musa amcana götür. Tamir etsin, değil mi?
1: Neden?
0: Artık bu sende kalabilir.
2: Ya Rab, belaya aşk ile kıl aşina beni. Birden belaya aşktan kılma cüda beni. Gittikçe hüsnün eyle ziyade nigarımı, geldikçe derdine beter et müftela beni.
1: Günaydın Musa amca.
3: Hoş geldin. Çay var, doldur içelim.
1: Acelem var, davaya geç kalmayayım.
3: İsmail'in davası.
1: Evet.
3: Hadi hayırlısı.
1: İnşallah. Musa amca.
3: İsmail'in risalesi mi?
1: Hı hı. Emaneti annem bana verdi. Kesipleri bayağı eskimiş. Cildi de solmuş. Saklamadan senin elindeysin istedim.
3: Süleymaniye'deki sokakların

0: Marmara Kıraathanesi'nin dili olsa da anlatsa. Baban o kadar güzel okurdu ki bu beyti. Elbette oğlum, sen merak etme.
1: Eyvallah.
0: Aman Ahmet, anlaşalım. Beni sıkıştırma. Aceleye getirmeyelim, hele ki bunu.
1: Peki, peki. Sana kolay gelsin. Müsaadenle.
0: Ahmet. Şimdi Nimet Hanım bunu sana verdiğine göre... gönlün ya aşka düştü... ya da yolun aşka döndü.

0: İsmail Akıncı adına açılan iade-i itibar davasının görüşmesine başlanmıştır. Buyurun savcı hanım, sizi dinliyoruz.
1: İsmail Akıncı hakkında 1980 senesinde verilen kararın bozulmasını gerektirecek bir durum olmadığı çok net ortada Sayın Hakim Bey. Konuda bahsi geçilen İsmail Akıncı'nın suçu sabittir. Davacı tarafın sunmuş olduğu deliller verilen mahkeme kararının sorgulanmasını ya da bozulmasını gerektirecek nitelikte değildir. Daha doğrusu hissi taleplerdir. Avukat Bey'in ailesinin talebiyle tekrar açmış olduğu bu davada yeni bir delil bulunmamaktadır. Sonuç olarak dosyanın incelenmesine gerek yoktur.
0: Söz sizin avukat.
2: Ahmet, bak bir dinle lütfen, ne olur. Bak bir açıklamam var, lütfen dinle, tamam mı?
3: Yıllar sonra karşıma böyle mi çıkıyorsun?
2: 2 hafta önce döndüm ben. Seni arayıp konuşacaktım. Ama korktum. Benimle konuşmak istemezsin diye düşündüm. Hem ben nereden bilebilirim bana bu davayı verebileceklerini?
3: Tamam işte. Öğrendiğinde çekeseydin.
2: Savcıyım ben Ahmet. Ben senin gibi istediğim dosyayı seçemiyorum. Özellikle de bu davayı seçmedim ya ben.
3: Hadi diyelim özellikle seçmedin. Davanın babama ait olduğunu da mı bilmiyorum? Zahmet edip arayabilirdin.
2: Ahmet.
3: Sen babamla ilgili ne biliyorsun? O dönem hakkında neyi biliyorsun? Ha? Çıkmışsın karşıma dosyanın incelenmesine gerek yok diyorsun. Delil yetersizliğiymiş. Neye dayanarak Nesrin?
2: Senin her zaman yaptığın gibi ben de işime önem veriyorum, tamam mı? Hem sen de gayet iyi biliyorsun ki böyle bir dosyayla böyle bir dava kazanılamaz. Duygusal davranıyorsun Ahmet. Bak kanunlar çerçevesinde böyle bir şey hiçbir...
3: O kanunlar içine boğulup insanı unuttun sen.
4: Merhaba.
3: Günaydın.
5: İyi günler arkadaşlar.
6: Günaydın.
3: Günaydın.
5: Evet. Bugün

0: anayasa hukuku dersimiz kapsamında temel hak ve hürriyetler konusunu işleyeceğiz. Bu konuda sorusu olan var mı? Pekala. Sen anayasanın 17. maddesini okur musunuz bize? Sabaha kadar bekleyecek miyiz? Sen bu şekilde nasıl girersin benim dersime? Sana söylüyorum kızım, sağına soluna bakma. Sen ya o başındakini çıkart ya da dersimi terk et. Hadi. Hadi.
1: Siz böyle konuşma hakkını nereden buluyorsunuz?
0: Sana söz hakkını kim verdi? Haddini bil de yerine otur.
1: Hoca olabilirsiniz ama insanlara hakaret edemezsiniz.
0: Burası Muz Cumhuriyeti değil. Herkes burada kanuna, nizama uyacak.
1: Hangi kanun, hangi nizamdan bahsediyorsunuz? 17. maddeyi okumamızı istediniz değil mi hocam? Okuyorum. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Temel hak ve hürriyetlerden bahsederken bir insan inancından ötürü yargılıyorsunuz.
0: Arkadaşınız çok biliyor. Dersin geri kalanını da onunla işlersiniz artık.
2: Ya hoca ne yapsın ya?
3: Ya sana kafayı takıp seni bu dersten geçirmese ne olacak?
1: Ben buraya adalet öğrenmeye geldim. Ders geçmeye değil.
4: Ağlama. Daha güçlü olmalısın. Hem senin bir suçun yok.
5: Sağ olun. Ben bilmiyorum.

0: Lütfen bana kızma. Hem de sana takarsa o dersten geçemezsin diye çok korktum.
1: Korkarsan hayat boyunca hiçbir şeyle mücadele edemezsin. Tıpkı içeride kalmayı seçen arkadaşların gibi.
0: Tamam, göz göre göre hayatı bu kadar zorlaştırmak çok manasız değil mi? Hem de hiç tanımadığın bir insan için. Göz göre göre hocaya dikleniyorsun. Nedeni ne? Çok manasız değil mi?
1: Manasız mı? Basit bir insan hakkından bahsediyoruz. Belli ki bunu anlamam mümkün değil.

0: Kesin duruşması uzadı. Birazdan gelir ama. Kusura bakma, ne olur ya.
1: Rica ederim, ne demek?
0: Avukat abin mi var, derdin var. Adam tam bir laf ebesi. Her konuda zeytinyağı gibi su üstüne çıkmayı başarıyor. Ben şunu bir daha arayayım.

0: Allah Allah. Bir şey mi oldu acaba?
1: Telaşlan mı hemen? Mutlaka bir iş çıkmıştır.
0: Ya kesin duruşması uzadı. Yoksa asla geç kalmaz. Hele böyle bir günde geç kalmaz.
1: Böyle bir günde?
0: Yani şimdi zorla ikna ettik ya seninle buluşmaya.
1: Bu uyku konusunda.
0: Ondan bahsediyorum. Sen bir kahve daha içer misin?
1: İyi olur vallahi.
0: Pardon.
2: Buyurun efendim.
0: Biz bir kahve daha alabilir miyiz?

0: misiniz?
1: Tabii efendim.
0: Efendim Candan. O ameliyat yarın değil miydi? Tamam. Tamam, geliyorum hemen.
2: Gidiyor musun?
0: Ya bugün izin günümdü biliyorsun. Ama bir hastanın durumu kritikleşmiş. O yüzden acil ameliyat almamız gerekiyor.
2: Ay Allah ya.
0: Sen de daha fazla telaşlanma.
2: Olur.
0: Canım dikkat et kendine.
2: Sen de dikkat et. Kolay gelsin.
0: Sağ ol.
2: Uf abi ya, uf.

0: görüş günüydü. Küçük oğlum. Necip'imi ilk defa gördüm. İnsana yaşama tutunma gücünü veren kokusunu ilk defa çektim içime. İlk defa kavuştuk. Ahmet'imi, Tuğba'mı, Nimet'imi gördüm bugün.
1: Sen İsmail
2: Bey. İyiyim Nimet Hanım. Sizi gördüm ya şükür. Daha da iyiyim.
1: Az kaldı. Yakında döneceksin. Evimize.
2: Elbette döneceğim. Yine evimizde birlikte olacağız. Değil mi Ahmet?
3: Evet baba, seni çok özledik.
2: Ben de sizi çok özledim. Bisiklete binmeye devam ediyorsun değil mi?
3: Hayır, sen çıkmadan binmeyeceğim.
2: Peki. Nasıl istersen. Bak, ben çok yakında buradan çıkınca Tuğba'yı da alırız arkamıza. Hatta annen de gelir. Bak yok yok, ne yaparız biliyor musun? Bir tane daha bisiklet alırız. Dördümüz bineriz. Ne dersiniz?
4: Ben annemin arkasına bineceğim.
2: Tamam. Necip ne olacak? Evde mi kalacak tek başına? Bence ne yapalım biliyor musunuz? Necip'i de alalım ama bisikletin önüne bir sepet yapalım. O da içine otursun. Ne dersiniz?
3: Sepetin içine de yastık koyarız. Böylece daha yumuşak olur.
2: Aferin benim zeki oğluma. Çok özledim sizi. Hadi gezelim ellerinizi.

0: Ver bakalım bir tane. Ver bakalım.
1: Bereket versin amca.
0: Bereketimi gör oğlum.
1: Helal fırının bereketi görülür elbette.
0: Yaşa be. Büyüyünce ne olacaksın?
1: Avukat olacağım ben.
0: Neden?
1: Babamın susuzluğunu ispat ettirmek için.

0: Ahmet. Yine mi uyumadın oğlum sen?
1: Uyku tutmadı annem.

0: Nene yakışacak bence Musa amca, ne diyorsun?
1: Ben anlamam, sen karar ver.
0: Ya anlamazsın tabii. Ben bunları alıyorum Musa amca.
1: Ben sana bir poşet vereyim.
0: Ya zahmet etmeseydin.
1: Estağfurullah.
0: Bu kimin? Bakabilir miyim?
1: Gayet tabii.
0: Çok güzelmiş. Süslemeleri eskimiş olmasına rağmen çok güzel.
1: Geç otur, anlatayım. Sahibi en yakın dostumdu. Ailesine yadigar kaldı.
0: Onlar için çok değerli olmalı.
1: Büyük babaanne yadigar. Ona da İstiklal Savaşı'nda şehit düşen kocasından armağan kalmış. O oğluna hediye ediyor, eşine hediye etsin diye. Şimdi rahmetlinin eşi oğluna vermiş de, o da evleneceği kıza hediye etsin. Bunun içindeki beyitler kuşaktan kuşağa sevgi taşır.
0: Çok güzel bir hikayesi varmış. Eğer müsaade edersen süslemelerini önce ben yapmak isterim.
1: Hadi.
0: Emanetini en kısa sürede geri getireceğim.
1: Hiç olmaz.
0: Ya Musa amca, bu sefer sergime gelebiliyorsun değil mi?
1: İşim başımdan aşkın kızım. Neyi nereye koyduğumu bilemiyorum. Ama bir dahakine söz.
0: İyi peki. Ben de gideyim artık.
2: Çok özür dilerim. Benim hatam.
0: Rica ederim.

0: Risale'yi almaya geldim.
1: Ne risalesi oğlum? Daha dün verdin risaleyi. Sen beni tanımadın mı hala? Öyle sanatkarı da zanaatkarı da sık boğaz etmeye gelmez.
0: Şaka yaptım zaten. Geçerken selam vermek istedim. Sen acele etme.
1: İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim.
1: Gel kahve içelim, konuşalım.
0: Sonra. Kolay gelsin.

0: yapma dinlerim lütfen.
1: Çocukluk mu? Sana çok basit bir soru sordum. Neden döndün Nesrin? Yıllar önce kaybolup gittin. Şimdi birden karşıma çıkıyorsun. Hem de benim için çok önemli bir dava. Neden?
0: Ben...
1: Bak. Babama yapılan haksızlığa karşı bir mücadele veriyorum ben. Sen de gelmiş konuşalım diyorsun. Peki. Hadi konuşalım. Dinliyorum seni. Al oku.
0: Ne bu?
1: Babamın günlüğü. O bilmeden ahkam kestiğinde havada gerçeği bilmek istiyorsan... ...önce karşı taraf neler yaşamış onu öğren. Tabii cesaretin varsa.

0: Kuaynas.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Bakayım sizin abiniz için ne
2: olacak? Görüyor musunuz? Harika değil mi?
3: Sen boyamışsın işte.
2: Çok güzel. Çok güzel.
3: Buyurun.
0: Şey ben hanımefendi.
3: Tanıyor musun?
0: Biz bu sabah Musa amcanın dükkanın önüne çarpışmıştık. Beni düşürmüşsünüz, belki lazımdır.
3: Teşekkür ederim.
0: Tekrar özür dilerim.
3: Benim de hatam oldu.
0: Söylediniz mi?
3: Bir şey ikram etseydik yani. Yorulmuşsunuz buralara kadar yiyecek içecek falan. Ama Elif'in siz kusuruna bakmayın oğlum biraz. Dikkat.
0: Estağfurullah. Ben adliye yetişmem lazım, o yüzden kılamayacağım. Size kolay gelsin.
3: İyi günler. Size de.

0: Anne, ha? Bak bugün Musa amcadan ne aldım.
1: Ay, kadar güzel.
0: Tesipleri ben yenileyeceğim.
1: Hadi kolay gelsin kız. Tuğba'nın nişanına gitmeyecek misin bugün?
0: Bunu yenileyeceğim dedim ya anne.
1: Olur mu öyle şey canım? Kaçmıyor ya boyaların. Hem Tuğba'ya ne kadar ayıp olur hiç düşündün mü?
0: Niye ayıp olsun anne? Hemen konuştum Tuğba'yla. Direkt nikah gelirim dedim.
1: Olmaz, mutlaka gitmelisin.
0: Aa, niye olmazmış?
1: Düğün, dernek insanları birleştirir. Hem kapandın kaldın o odada. Hem Tuğba'nın abisi de oradadır. Konuşursunuz işte.
0: Anne ben Tuğba'nın abisiyle konuşacağım.
1: Uyuyamıyordu ya. Hatırlasana. Senle de bazen konuşulmuyor ha. Hadi kızım. O gelememiş işte o gün. Sen gidiver. Sen iyiliğin

Herkes kalksın. Arama yapılacak.

0: Gabriel. Bu ne lan? He? Örgü mü öreceğim bunu?
1: Örgü mü öreceğim lan?
0: Alın bunu.
1: Al.
0: Biri okuyor, biri yazıyor. Gelin buraya. Burada ne yazıyor? Karl Marx. Akıllanmadım sen hala. İki gün yemek yeme de akıllan Marx efendi. Bunda ne yazıyor?
2: Günlük o. Sana zararı olmaz.
0: Yasak olduğunu bilmiyor musun? Ha? Sen ne iş yapıyorsun?
2: Yazarım.
0: Cumhuriyet yıkmaya çalışanlardan yani, ha? Ne bakıyorsun öyle yüzüme?
1: Ha? Ne bakıyorsun?
2: Acıncak halinize bakıyorum.
0: Bana bak. Ben benden öncekilere benzemem. Bu devleti silahla bölmeye çalıştığınız yetmedi. Şimdi de fikirlerinizle zehirlemenize izin verilmeyecek.
1: Anladın mı? Alın bunu da. Atın zindana. İki gün zindanda kalsın.

0: yazar bozuntusu.
1: Belki aklı başına gelir, al. İltizam vardır. Ben yat dediğim zaman yatılacak. Sözümden çıkanı, karşı koyanı bitiririm.

sağ olun. Hüsam'cığım, hoş geldiniz.

0: musun?
1: Bak Elif, Elif bu abim. Bahsetmiştim ya sana. Sen bizi masaya geç. Bak orada en önde kimse.
0: Buyurun hazır zaten.
1: Sizin şu misafirleriniz var. Ben şöyle geçeyim. Abim sana eşlik etsin o zaman.
0: Yok yok, hiç zahmet etmesin. Geçerim ben.
1: Peki o zaman. Görüşürüz.

0: Ben de merak etme.
1: Abi, ne zaman özür dilemeyi düşünüyorsun? Yaşı amcacığım, nasılsınız?
2: İyiyim, sağ olun. Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Çok teşekkür ederiz. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sağ olun.
2: Sağ olun.
1: İyi eğlenceleriniz.
0: Buyurun.
3: Geçen gün sizi beklettiğim için çok özür dilerim.
1: Önemli değil. Yani benim de başıma geliyor. Bir telefon, doğru ameliyatı. Bu arada teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Sergideki tespitler çok güzeldi.
1: Teşekkürler. Fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum işte.

0: uyku problemi yaşıyor musunuz?
1: Efendim?
0: Yani geçen Tuba bahsetti de.
1: Tuba. Tabii. Bir insanın Tuba gibi kız kardeşi olursa uyku problemi de çok doğal.
0: Neye?
1: Peki bu uyku sorunu nasıl çözeriz?
0: Yani aslında benim dalım değil, Tuba'yı da söylemiştim ben. Sadece üniversitede bitirme tezim olarak yazmıştım. Zaten hastaların %90'ı da doğuştan değil, sonradan psikolojik.
1: Tabii bu tahmin edilebilir.
0: Yani?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Bir mücadeleniz var. Ve bu ne kadar sürer bilmiyorsunuz. Ama er ya da geç kazanacağınızdan eminsiniz. Ve birçok kez pes etme raddesine giriyorsunuz. Ve içinizdeki inanç buna engel oluyor. Bu süreçteki uykusuzluğa siz olsanız ne dersiniz Elif Hanım?
0: Sanırım bununla ilgili bir tez yazmam gerekecek.
1: Peki. Merakla bekleyeceğim. Tamam. Musa?
0: Söyle.
1: Buyurun buyurun.
0: Musa amcaya tanışıklığınız önceye dayanıyor mu?
1: Babamla Musa amca üniversitede. Müsaadenizle.

0: los.
1: Co?
0: Zrudnem. Do čo už sa je sa už.
1: O zaman artık beni anlıyorsun.
0: Ben seni ilk tanıdığım günden beri anlıyorum Ahmet.

0: gidelim artık. Annem evde yalnız. Sevda'yı da çağırmadım. Merak eder şimdi uyanırsa. Tekrar hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi akşamlar Nimet teyze.

Tuğba'yı aradın mı kızım? Erken ayrılmışsın. Merak etmiş. Elif. İyi misin? Baban yanımdayken böyle ayaktaydım, dimdik. Sonra sen doğdun. Babandan kopmanın acısı aslında. Sevdiğinden ayrılmanın. Değerlisin benim için. Benim kızım olduğun için söylemiyorum. Sen başkasın. Senin farklı olduğunu biliyorum. Şimdi sana Ahmet iyidir, hoştur, düzgündür demeyeceğim. Kalbin nasıl olsa sana bir şeyleri fısıldıyordur.

0: Ben birkaç sayfasını okudum. Ne zor günler yaşamışlar kardeşim. Ama bak, bugünlük davanın bütün seyrini değiştirecek. Artık bunu da kale almazlarsa dükkanı kapatalım gidelim. Sen hiç merak etme. Dosyayı yeniden işleme koyuyorum.
1: Günaydın Musa amca.
2: Hoş geldin Elif.
1: Hoş bulduk. Risaleyi bitirdim. Umarım beğenirsin.
2: Eline sağlık kızım. Pek güzel olmuş.
1: Beyitler büyüleyiciydi. Yazan çok güzel yazmış.
2: Güzeldir. Şimdi cildini de yeniledik mi? Sahibi çok beğenecek.

0: Tamam, yani 2'de bekliyorum o zaman Musa amca.
1: Nesi var Musa amcanın?
0: Önemli bir şey değil. Rutin kontroller.
1: Ha, iyi. Nasıl gidiyor?
0: Yoğun, her zamanki gibi. Birazdan bir ameliyatım var yine.
1: Ya dün gece için kusura bakma.
0: Niye ki?
1: İlgilenemedim seninle. Abim de öyle masadan kalkınca. Ya aslında abim çok iyi biridir. İşte bu dava bir türlü sonuçlanmayınca o da hayatına yön veremedi.
0: Tuba, bana bunları neden anlatıyorsun?

0: Ya benim abim biraz tuhaf bir adamdır. Böyle duygularını falan çok belli etmez. Ama ben ilk defa dün gece onu bu kadar heyecanlı gördüm. Ve seni görünce heyecanlandı. Yanlış görmediysem sen de heyecanlandın.
1: Tuba abim çok bilgili bir insandı. Ve çok nazik. Belli ki yaşadığı şeyler ona çok şey katmış. Ama benim de dün gece gördüğüm bir şey var ki...
0: Aa, sen Nesrin'den bahsediyorsun. Nesrin abimin üniversiteden sınıf arkadaşı. Abimin babam için açtığı iadeye itibar davasında da savcı olarak atanmış. Aslında abim bu durumdan dolayı çok huzursuz. Nesrin de öyle. Elif, onların aralarında bir şey yok. Dün gece Nesrin'le zaten duruşma ile ilgili konuşmak için gelmiş nişanlı. Bu kadar.
2: Musa amca, senin elin mi biraz yavaşlamış?
3: Bana bak, almayayım şimdi seni ayağımın altına. Bir de laf ediyor eşek.
2: Ya muazzam olmuş o ayrı. Bir bakabilir miyim?
3: Dur bakalım, hemen ellenmez öyle. O cilt yağını emecek. Biliyor musun? Elif kızım yaptı tesiplerini. Dün akşam gördüm sizi. Tatlı tatlı konuşuyordunuz.
2: Çay içer misin?
3: Doldur. Hey gidi İsmail. Baban hep tebessüm ederdi. Hiç kavga etmedi. Kimseyi incitmedi. Hayata gülerdi.
4: Bizi bir araya getiren, ilmi ve kültürel her türlü bilgimizi paylaştığımız, pekiştirdiğimiz yer Marmara Kıraathanesi'ydi. Hayatın koşuşturması içinde bir nefes alımlık sığınağımızdı. Tutkulu gençlerdik. Azmimizin elinden hiçbir şey kurtulmazdı. Bu dergiyi çıkarmak ve halka ulaştırmak için elimizden geleni yapardık.
3: Eserlerini yazarken hep dedi ki, karanlık bir dünya bu, yeterince karanlık. Benim kitaplarımı okuyan aydınlanmaz. Bunun için çalıştı. Aydınlık için mücadele edip karanlıkta nefes verdi. Kaderi böyleymiş. Eminim ki yaşasaydı seninle bu.

baban mücadele ederken bir yuva kurdu. Anneni, sizleri davasını ara vermeden, mal etmeden sevdi, korudu. Önüne engel koyma evladım. Elbette kimse için değil ama kendini bu kadar ihmal etme Ahmet.

0: Buyurun avukat bey, sizi dinliyorum.
1: Mahkemenize sunmuş olduğumuz, sizlerin de okumuş bulunduğu günlük, babamın 1980 ve 83 yılları arasında tutuklu bulunduğu Sinop cezaevinde yazdığı hatıratıdır. 1980

80 ve sonrasında yaşananlar sadece babamın değil, bu ülkenin büyük bir kısmının gururunu kırdı. Bu sağın solun davası değil, bu hepimizin davası. Yalan yanlış delillerle, kulaktan dolma, hatta dedikoduya dayanan, ihbarlarla cezaevlerine kapatılan herkesin davasıdır. Maalesef babam suçlu olmadığını kanıtlayamadan vefat etti. Ama adım gibi eminim ki bu günleri göreceğimize dair asla inancını yitirmeden son nefesini verdi. Darbe döneminde gururu, itibarı zedelenen herkes adına, inancı, düşüncesi ne olursa olsun, haksız yere hüküm giyen bütün vatandaşlarımızın yerine parçalanan aileler, soğuk koğuşlarda yalnız ölenler adına babamın iade itibarını istiyorum.

Karar. Ahmet Akıncı'nın vefat eden babası için açtığı iade-i itibar davasında yapılan yeni incelemeler ve bilirkişi raporlarıyla İsmail Akıncı'ya suç isnat edilen fiillerin yeni anayasal düzenlemelerin ışığında suç kapsamından çıkmış olduğunun tespitinden hareketle ilgili hüküm kararının bozulmasına, merhum İsmail Akıncı'nın itibarı ve bütün haklarının iadesine mahkememizce karar verilmiştir.

0: Ben bir Kenan abi arayayım. Teşekkür ederim. Siz tamam. Arabaya gidin, ben geliyorum.
1: Biz geçiyoruz tamam, o zaman. Bekliyorum. Hadi anneciğim.
2: Gel anne.
0: Alo Kenan abi. Kazandık. Çok şükür. Abi bir şey soracağım. Nesrin davada yoktu.

0: Yine vedalaşmadan mı gidiyorsun? Davayı kazandık.
1: Hiç şüphem yoktu. Biz okuldayken de böyleydik. Derin bir sessizlik. Kaçamak bakışlar. Sonra sen birden konuşmaya başlardın. Nişan gecesi. Seni orada... öyle... onunla konuşurken görünce... onun yerinde ben olmayı o kadar çok isterdim ki. Benimkisi hayatı zorlamak. Hatırlar mısın bana ne derdin?

0: babama yapılan
1: haksızlığı geri almadan huzurla uyuyacağım.
0: Sen çok iyi bir adamsın.

canım çocuklarım. Size annenizle tanışma hikayemi anlattım mı hiç? Anlatamadım. Doğrudur. Çünkü sizi doyuncaya kadar göremedim. İlk gülüşleriniz kaldı aklımda. Tıpkı anneniz gibi bakan şen gözleriniz.

Süleymaniye sokaklarında sadece onu belki bir daha görürüm ümidiyle yürüdüm durdum. Annenizi görsem de ne derim? Ona aşkımı nasıl anlatırım? Bunu bile bilmiyordum. Sadece yürüyordum. Mahallemiz sokakları, asırlık çınarları sanki yol arkadaşı olmuştu. Annenize ulaşmam için yarenlik ediyorlardı bana. Bir defa gördüğüm nimeti. Biliyordum ki can yoldaşım olacak. Ellerimiz sevgiyle birleştiği vakit bizi kimse ayıramayacak. Hiç pes etmedim umut etmekten. Nimetle gözlerimizin bir kere daha birbirini bulacağına inandım.

0: sahur yaptın mı İsmail abi? Ezan okunmak üzere.
1: Yaptım Nazmi. Sağ ol.
0: Bakalım burada kaç Ramazan daha geçireceğiz.
1: Bu Ramazan geçirdiğimiz son mahpusluk olsun inşallah.
0: İnşallah. İnşallah.

0: İsmail abi.
1: İsmail abi! İsmail abi!
2: Hayır, Eyüp abi su geç!
1: İsmail abi fenalaştı!
2: Açın!
1: İsmail abi!
2: Açın!
1: Açın! Açın! Açın!
2: Camları aç!
1: İsmail!
2: İsmail abi! Abi! İsmail

0: Abi.
1: Hep sizi düşünüyorum. Nasıl düşünmeyeyim ki? Ağaçların sararmış yapraklarını döktüğü şu mevsimde sizler her sabah kıyamda kalbimde açan birer cennetsiniz. Size şimdiye kadar emeğiyle geçinen, rızkı kalemin ucunda olan bir baba ve eş olarak hizmet etmeye çalıştım. Sizin boynu bükük durmanıza gönlüm razı olmaz. Sakın kendinizi küçük görmeyin. Okumanın, kitap yazmanın ve fikir çilesi çekmenin beni zindana attığını aldırmayın. Bu çağ, bu devir, çileyi seçme zamanıdır. Herkese nasip olmayan şereflerle doludur. Benim için bundan büyük şeref olamaz. Siz geceleri uyurken bu zindanda sizi düşünüyorum. Gecenin ortasında semanın kapıları açılsın diye ellerimi açıyorum. Bıkmadan, yorulmadan. Merak etmeyin. Ha bugün ha yarın bekleyin. Yine hep birlikte olacağız. Bugünkü manzara sizi korkutmasın. Her zaman yarına ümitle bakın. Emin olun. Yarın her şey çok daha iyi olacak. Ve sakın unutmayın. Ben sizleri seviyorum. Ve hep seveceğim.

0: İnsan Hali izleyicilerine kocaman bir merhaba efendim. Bazen iyi günler yaşıyoruz, bazen zorlu günler. Bu ara genel olarak bizim coğrafyamız savaşlarla anılıyor. Ama psikoloji her zaman yanınızda. Hem zor günlerle ilgili hem de mutlu günlerle ilgili önerilerimiz her zaman var. Bugün psikolojinin gündelik hayatımızda nasıl kullanılabileceğini konuşacağız. Ben de çok merak ediyorum. Fikirlerim var ama çok değerli hocalarıma soracağım. Psikoloji gündelik hayatta nasıl işe yarar? Ama önce isterseniz her zaman gibi bir geçmişten gelecek köprümüzü kuralım. Geçen hafta neler yapmıştık bir göz atalım. Melikşah Çakın hocamız bize şiirler okudu geçen hafta. Gülteksin hocam vardı. Alp Ayaydın vardı. Skor tahminleri yaptık. Hiçbirimiz tutturamadık ama programda söylediklerimiz çok değerliydi. Hadi geçen haftaya bir bakalım. Sonra gelelim başlayalım programımıza.
1: Ben aslında son konuştuğumuz başarı konusundan devam edebilirim. Başarıyı gerçekten de yanlış tanımlıyor olabiliriz. Bence başarı istikrardır. Hı hı. Yani ve istikrar mükemmele üstündür. Son notum belki eve götürülecek cümlelerim bu olabilir. İnsanlar mesela motivasyonu öncelikleyebiliyorlar ya da mükemmel olmasını öncelikleyebiliyorlar. Bence bir şeyi tekrar tekrar istikrarlı bir şekilde yapmak hepsine daha üstün kılınıyor ve bence başarıyı bir başka açıdan tanımlarsak başarı istikrardır diyebilirim.
0: Teşekkür ediyoruz. Ayaydın'a dönüyoruz. Değerli hocam, son cümlem ne olur programımızda, haftaya nasıl başlayalım?
2: Ben henüz demek istiyorum. Henüz derken de şunu söylüyorum. Tam sözü tam hatırlayamadım ama sizler de hatırlayacaksınız aslında. O tını gelecek. En güzel şarkılar henüz dinlemediklerimiz, en güzel filmler henüz izlemediklerimiz, en güzel günler henüz yaşamadıklarımız mantığıyla. Hayat devam ettikçe umut da var, gelişme de var. Bu bir yolculuk. Her gün, her sabah güneş yeniden doğuyor. Biz de bizi izleyenler de aslında bunun farkında olarak bunun tadını çıkartıyor.

0: çıkarmalıyız ve ah dediğimiz, vah dediğimiz her şeyi yapmak için yeni bir güne uyanıyoruz. Bundan vazgeçmeyelim. Hocam, henüz başaramadık.
1: Henüz de bitiyor. Bugün sizden harika şeyler öğrendik. O henüz de bir tanesi. Melikşah Hocam, son cümlenizi alalım.
2: Son cümle, Ozan şiirden bahsettik, bir şiirle bitirelim. Tamam. Necip Fazıl demiştim, aklıma o gelmişti çünkü. Ne diyelim? Ölürsün, kapanır yollar geriye. Ben mezarla sırdaş olur beklerim. Varılmaz hayale işaret diye toprağında bir taş olur beklerim. Diyelim ve bekleyen şiirini gelecek haftaya armağan edelim.
1: Biz geçen hafta şiirin sözünü aldık Melikşah Hoca'dan. Şiirleri okuyacağız, söyleyeceğiz. Tabii bunlar da biraz cesaret işi. Yani şiiri seven var, sevmeyen var. Ama psikoloji sevsen de sevmesen de hayatının içinde bir şekilde işe yarar mı, yaramaz mı? Fazla bilgi üretiliyor. Gündelik hayatta gerçekten kullanabiliyor muyuz? Yani sosyal psikolojinin ürettiği bilgiler var. Klinik psikolojinin ürettiği bilgiler var. Genelde bir problem yaşadığımızda psikologlarla merhabalaşıyoruz. Ya da işte biraz daha yaşama ait kitaplar çıktığında böyle çok popüler kitapları okuyoruz. Fakat gerçekten işin ehli kendi hayatında psikoloji bilgisini kullanabiliyor mu? Ben kendime de sordum bu soruyu programın konusunu belirlediğimizde. Ben de fikirlerimi söyleyeceğim tabii ki. Ama önce size konuklarımı bir tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Emre Şenol Durak hemen solumda. Değerli hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş buldum.
1: Merhaba. Sarı kaleminizle siyah kıyafetinize isyan etmiştiniz.
3: Aynen. Bu güzel güne bir anekdot diyelim.
1: Vallahi güzel olmuş. Güzel olmuş. Evet. Keyfiniz yerinde inşallah.
3: Gayet iyi. Sizlerle bir arada olmak çok güzel. Bu programın insan ruhuna iyi gelen, o farkındalığı arttıran ve dinamizmi arttıran doğası ile beraber olmak, bugün bu sinerjide birlikte bir şeyler üretecek olmak harikulade.
1: Şimdi hayırlı olsun diyelim mi demeyelim mi diye sormuştum ben de. Unuttum, ne demiştim hocam ya? Hayırlı olsun diyelim mi demeyelim mi? Dedikten yani sonra diyeceğiz artık. Hocam, bizim için tabii ki kendi böyle camiamızdan bir dekan çıkması, bu kadar üst görevlerin yapılması çok değerli. Hayırlı uğurlu olsun. Beraber bütün çalıştığınız kişilerin de çok şanslı olduğunu düşünüyorum. O görevi de layıkıyla en güzel şekilde yapacağınızdan eminim.
3: Sağ olun.
1: Tebrik ediyoruz bu manada da. Psikolog Fulya Ölmez tam karşımızda. Şimdi ölmez yaşatır gibi bir durum var. Hocam, birçok konuda biz özellikle spor konusunda yanlışıyoruz ve sohbetler ediyoruz. Hocam hoş geldin, ayaklarına hoş sağlık.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Pratik hayatta kullanıyor musunuz psikolojiyi?
4: Evet, birçok teknik kendimde de çok fazla işe yarıyor.
1: Tamam,
4: İlerleyen zamanlarda konuşuruz inşallah.
1: Konuşuruz, teknikleri de uygularız belki. Evet. Ve Doktor Cansu Yurtseven, değerli hocam hoş geldin.
5: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Aslında konumuzun fikri biraz da senden çıktı.
5: Evet.
1: Yani dedin ki bunu ne kadar yapabiliyoruz diye. Evet. Yapıyor musun peki bunu Cansu Hocam?
5: Yapıyorum. Hayatında. Aslında şöyle, ben üniversitede hem derslerimde bugün konuşacağımız teknikleri anlatmaya çalışıyorum. Hem eğitimlerimde, hem terapilerde, hem de aslında bu anlattığım, öğretmeye çalıştığım teknikleri kendim zorlayıcı duygularla, durumlarla karşı karşıya kaldığımda kendi kendime de tabii ki uygulamaya çalışıyorum.
1: Değerli hocam, şimdi mesela nefes egzersizleri ya da mindfulness gibi teknikleri İzleyenlerimiz de biliyor, duydu. Çok moda oldu bunlar. Ne kadar işe yarıyor? Mesela şey olarak direkt sormuyorum yani. Kendim bir değerlendirme yapıyorum.
5: Evet.
1: Mesela mindfulness uygulamaları birçok insan tarafından öğrenildi. Pratik edebilir halde, fakat gerçekten ihtiyaç olduğunda, mesela trafikte bir sorun yaşadın, arabayı kullanıyorsun, direksiyon elinde, acaba gerçekten pratik olarak devreye sokulabiliyor mu? Sorusu kritik bir soru gibi geliyor bana.
5: Evet.
1: Yapabiliyor musun?
5: Orada ben şuna inanıyorum. Şimdi mesela nefes egzersizi vesaire ya da gevşeme egzersizleri aslında hem çok erişilebilir. İnternette videoları var. İnsanlar stres yaşadıklarında, kaygı yaşadıklarında, herhangi bir şey arattıklarında karşılarına çıkan ilk teknikler nefes gevşeme egzersizleri oluyor genellikle.
1: Evet.
5: Ya da terapilerde de uygulanıyor. Ama benim fark ettiğim, özellikle kendi seanslarımda fark ettiğim, işe yaramayan kişilerde neden yaramadığı üzerine de biraz düşünmeye çalıştım.
1: Evet,
5: orada şunu fark ettim. Sadece egzersiz olarak öğretilmiş. Yani siz kaygı yaşadığınızda bunu yapın. Aslında bu kişi bunun ne işe yarayacağını bilmiyor. Ya da o esnada o bedensel tepkilerin, o reaksiyonların nasıl yükseldiğini ve nasıl yatışabileceğini
1: belki
5: bilmiyor.
1: O fizyolojik altyapısını belki
5: bunu
1: değil mi? Bunu da bilmek lazım.
5: Evet, sadece kaygı anında bunu yapın ve benim danışanlarım genellikle şey diyor, ben nefes alıp vererek nasıl kaygımı yatıştırabilirim?
1: Evet, çok saçma. Alakasız gözüküyor.
5: Evet, Çünkü aslında bunun altyapısı